Hayat istikrarın kendisi olmalıdır. Gelgitlerini yaşamamalıdır Müslüman dünyanın. Yolu dönüşsüz, dini tavizsiz, adımı ve nefesi İslam olmalıdır. Sevmekse sevmek, ölmekse ölmek kadar net olmalıdır çizgisi. Sevdiklerinden uzak, sevmediklerine yakın tutan bağlarından kurtulmalıdır şehvetini. Bunun derdiyle varız. Bunun faydasına reçeteyiz.

yolunda yüreği sürçenlere. Evvel göğe bakardık, güneş çalkalanırdı içimizde bin debdebeyle. Mührü Nebi müjdesi taşıyan kervanlar ipil ipil geçerdi alnımızdan, çoktan unutulmuş bir yeminin nefti kelimeleriyle. Ve senin ham meyveleri olgunlaştıran sesin, kutsal neşidelerle soluyan bir kubbe gibi kapanırdı soylu yetimliğimiz üstüne. Mor bir çöl gecesi susuzluğunda ezelden memnu öykülerin hülyasıyla biz böyle değildik tufan kalıntıları. Başucumuzda her gece en diriltici öpüşleriyle toprak kokusu, her sabah yıldızlar semaha kalkardı damarlarımızda. Çünkü bizi menekşelerin ahı tuttu. Ten hummasıyla yoğrulan bir leke sağ yanımızda, güya aşk suretinde tebdili kıyafet. Çünkü isyan muzdarip bir kavistir ruhun selamlığında. Yalnız ölüm uzatır defne dalı ve ne çare biliyorum artık. Bozarsa kan bozar ancak kan bu simsiyah rüyayı. Ve senin ham meyveleri olgunlaştıran sesin, kutsal neşidelerle soluyan bir kubbe gibi kapanırdı soylu yetimliğimiz üstüne. Mor bir çöl gecesi susuzluğunda ezelden memnu öykülerin hülyasıyla biz böyle değildik tufan kalıntıları. Başucumuzda her gece en diriltici öpüşleriyle toprak kokusu, her sabah yıldızlar semaha kalkardı damarlarımızda. Ve senin ham meyveleri olgunlaştıran sesin, kutsal neşidelerle soluyan bir kubbe gibi kapanırdı soylu yetimliğimiz üstüne.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim Allah'a ve peygambere itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salih kimselerle beraberdirler. Onlar ne güzel arkadaştır.

Son bir karanfil gibi. Nazlı Filiz, acuze beddualar evinden çıkıyor sahnesine ama sarmaşıkların. Kapı aralığında büyüyen yaslı ebru, çekiyor bağrındaki zifiri hançerini, ölümün eksenine yürüyen aşıkların. Yine mi bir yanardağ içinde kalacağım? Şuh bir karanfil midir bulutların içinden ölü bir serçe gibi yüreğime dokunan? Ah yine mi sonbahar sararıp solacağım? Çöllerde yalnız benim şiirimdir okunan.

Ey ipek gülüşlerle bahtıma düşen hayal, sen de mi koyacaksın beni karanlığımda? Tutuştu yalnızlığım alev alev yanımda. Ya bir Süreyya gibi parlayıp içimde kal, ya da intiharıma mahkum olma kanımda.

Sükutu hayal midir yine sessiz ruhumu siyah bir kedi gibi bekleyen köşelerde? Devler de yakalanır biliyorum bu derde. Neden hala tütüyor ocağı gariplerin? İniyor cihan şümul aydınlıklara perde. Semender boşluğuna köz taşır atlıların. Rahminde kıyametin muamma ıssızlığı. Acılar mahkumudur çılgın karartıların. Nerede o cezve ki anlasın martıların bir kalbin denizinde çektiği yalnızlığı?

çilekeş ve sitemkar anılarla beraber bir haber bekliyorum ötelerden, bir haber. Yanardağ tohumları yeşeriyor acımdan. Kapısının önünde kul olduğum muamma son bir karanfil gibi düşüyor avucumdan.

sabah namazını kılarsa Allah'ın garantisi altındadır. Hangi aklı selim insan Allah'ın garantisi altında olmak istemez, sorarım sizlere. Çünkü Allah'ın güvencesini kazanan kişi gün boyu imanının çevresinde dolaşacak olan tehlikelerden korunur. Üstelik güne nasıl başlarsa akşamı da öyle bitirir. Zira sabah namazı şahitlidir. Melekler kulun o günkü sabah namazını eda ettiğine şahitlik ederler ki, onların bu kutlu şehadetleri ahirette de kulun iyi amelleri olarak ortaya çıkacaktır.

0: Gaziantep ilimiz için sabah ezanı.
1: Allahu ekber. Allahu ekber. Allah

0: Hatmi Şerif. Hatmi Şerif'e yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın. Amin.
1: Şu an 93.7 Kervan FM frekansında olan Gaziantep, Şahinbey, Şehit Kamil, Nizip, Karkamış, Araban, Yavuzeli, Oğuzeli, İslahiye, Nurdağ ve diğer mekanlar. Gönlümüz sizinle. Burası Kervan FM 93.7.

Zindan nedir? Dünyaya bakış açısına göre anlam kazanan, dolayısıyla insan üzerinde değişik etki bırakan bir mekandır. Kimine göre ibadethane, tefekkürhane, davayı hayata geçirmek için girişilen bir süreç, bir berzah, bir mecradır. Dava için dökülmesi arzulanan kanın en önemli temizlenme yeridir. Çünkü davaya hediye edilecek olan kan tertemiz olmalıdır.

0: kültür, sanat, müzik ve doğru haberler bu frekansta. İlim, kültür, sanat, müzik ve doğru haberler bu frekansta. Kervan FM 93.7. Kervan FM.
1: Bal gözlü kaçak zamanlar, tutar ellerimi titrek düşlerde. Bekçi düdükleri, bir de ceylanlar, göz kırparlar bana gri kentlerde. Atlılar koşar kirpiklerimde, düşer kanevi çeyince örnekler. Maviden yeşile geçen renklerde, türküme ses verir ince bilekler. Anadolu'da bir dağ ya da sabır sınavında gözleri gerilmiş, hesapları suya salmış bir sevda. Daha gün uyurken aklına gelincik düşen mevsim, ısınır isminle yanar bedenim, çatlarda anlayamaz kelepçeler dilimde. Toprak kavrulur, başaklar su deyince nehirler sızdırırım iliklerimde. Ekvatorun kulağına eğildim, çölleri söyledim, kadife dedim. Bir taif günüydü, gökler ağladı, bileklerim gördü, bildi gözlerim. Koşun tenekeler ve gökte insanlar, kuşlar kanatlarını koparıyorlar, yer kızarıp yarılıyor utancından, havada sürünen minyatür adamlardan. Şiir üşüyor yüzünde kentin, şah damarına dayanıyor sevdanın ritim tutmamış acıları. Yalnızlık kadar sessiz haykırmada, suskun deniz sırtında bıçakları. Gözlerin ağrıyor, kireçlenmiş kollarını kaldırıp indiren ölü okyanus. Saçlarını yoruyor, gözleri büyüyor, ateş katıyor suya, içinde nebi taşıyan Yunus. Çiçekler tantlara baş kaldırıyorsa, çocukların gözleri bir çınar yüreğimde. Sağır duvarlar ecel terleri döksün, karanlığın nabzı eriyor ellerimde.

Kervan FM 93.7 www.kervanfm.com.tr

0: Kervan FM.
1: Kıyam gününün o en yakın buluşma anında bir kurşun ile toprağa çakılsın bedenin, bir daha o yerden kalkmamacasın. Önce bir damla kanın düşsün toprağa, akacak temiz kanların habercisi olsun. Ve ardından ılık bir titremeyle bütün damarların boşalsın yağmur yerine. Ki daha güzel güller yeşersin o topraktan, daha güzel canlar benden bir yola kurban. Ağıtlar yakılmasın ardından, bilinsin, yürekleri işlensin. Yalnız Allah için yaşansın ve ölüm, ölüm de

Yüreklerden yeni bir filiz çıksın. Hiç yılmasın, beklesin gündüzleri. Bir gün yine toprak kana susarsa, bekletmesin açılacak.

dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. Bütün çiçeklerini getirin buraya. Öğrencilerimi getirin. Getirin buraya. Kaya diplerinde açmış çiğdemlere benzer. Bütün köy çocuklarını getirin buraya. Son bir ders vereceğim onlara. Son şarkımı söyleyeceğim. Getirin, getirin ve sonra öleceğim. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. Kır ve dağ çiçeklerini istiyorum, kaderleri bana benzeyen. Yalnızlıkta açarlar, kimse bilmez onları. Geniş ovalarda kaybolur kokuları. Yurdumun sevgili ve atsız çiçekleri. Hepinizi, hepinizi istiyorum, gelin görün beni. Toprağı nasıl örterseniz, öylece örtün beni. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. Afyon Ovası'nda açan haşhaş çiçeklerini, bacımın suladığı fesleğenleri, köy çiçeklerinin hepsini, hepsini, avluların pembe entarili hatmisini, çoban yastığını, peygamber çiçeğini de unutmayın. Aman, Isparta güllerini de unutmayın. Hepsini, hepsini bir anda koklamak istiyorum. Getirin, dünyanın bütün çiçeklerini istiyorum. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. Ben bir köy öğretmeniyim, bir bahçıvanım. Ben bir bahçe suluyorum gönlümden. Kimse bilmez, kimse anlamaz dilimden. Ne güller fışkırır çilelerimden. Kandır, hayattır, emektir benim güllerim. Korkmadım, korkmuyorum ölümden. Siz çiçek getirin, yalnız çiçek getirin. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. Baharda Polatlı kırlarında açan, güz geldi mi Kop Dağı'na göçen, Yörükler yaylasında Toroslar'da eğleşen, Muş Ovası'ndan, Ağrı eteğinden, gücenmesin bütün yurt bahçelerinden, çiçek getirin, çiçek getirin, örtün beni, eğin türkülerimin içine, gömün beni. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. En güzellerini saymadım çiçeklerin. Çocukları, öğrencilerimi istiyorum. Yalnız ve çileli hayatımın çiçeklerini. Köy okullarında açar gizli ve sessiz. O bakımsız ama kokusu eşsiz çiçek. Kimse bilmeyecek. Seni beni kimse bilmeyecek. Seni beni yalnızlık örtecek. Yalnızlık örtecek. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. Ben mezarsız yaşamayı diliyorum. Ölmemek istiyorum, yaşamak istiyorum. Yetiştirdiğim bahçe yarıda kalmasın. Tarumar olmasın istiyorum, perişan olmasın. Beni bilse bilse çiçekler bilir dostlarım. Niçin yaşadığımı ben onlara söyledim. Çiçekler de açar benim gizli arzularım. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. Okulun duvarı çöktü, altında kaldım. Ama ben dünya üstündeyim, toprakta. Yaz kış bir şey söyleyen sonsuz toprakta. Çile çektim, yalnız kaldım ama yaşadım. Yurdumun çiçeklenmesi için daima yaşadım. Bilir bunu bahçeler, kayalar, köyler bilir. Şimdi sustum. Örtün beni. Yatırın buraya. Dünyanın bütün çiçeklerini getirin buraya.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFlam, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
2: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
3: İletişim 0535 737 59 00.
4: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
5: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
6: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi, İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygamber'e ve sizden olan buyruk sahiplerine de itaat edin. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, herhangi bir şey hususunda anlaşmazlığa düştüğünüzde, onu Allah'a ve Peygamber'e havale edin. Bu daha hayırlı ve sonuç bakımından daha güzeldir.

Şakkül Kamer. Ebul Kasım sallallahu aleyhi ve sellem'di adı. İmamdı, babaydı. Çocukların, yetimlerin ve ihtiyarların aziz arkadaşıydı. Hiçbir insanın yaşamadığı, hissetmediği, hissedemeyeceği o ağırlığı omuzlarında hissediyordu. Bu hal başka bir haldi. Ruhu titriyordu adeta vahiy geldikçe. Vahiy geldikçe zamanın kıymetinin en çok o farkına varıyordu. Allah'ın seçtiği o mübarek kul, her bir harfini ruhuna kazıdığı apaçık ayetlerin ışığında ışık ışık yürüyordu çölleri. Kalplere ulaşmak için yürüyordu. Kendisine tanınan mühlet dolmadan, üzerine düşeni Allah'ın yardımıyla ve hakkıyla yapmak için türlü eziyete katlanıyordu bu ilahi yürüyüşte. O mübarek sesiyle sesleniyordu şimdi. Ey insanlar! Allah katından reddedilmesi mümkün olmayan kıyamet günü gelmezden önce Rabbinizin davetine icabet edin. O gün sizin için ne sığınacak bir yer vardır ne de onu inkar edebilirsiniz. Ona hakaret edenler donup kalıyordu bu sözlerin ağırlığı karşısında. Ne diyeceklerini şaşırıyorlardı. Bu belagat, bu kararlılık, bu uslup onları perişan ediyordu. Ama inkar damarlarındaki kan mesabesindeydi. Bir mucize istiyordu onlar. Gökten inmiş kanatlı bir melek, göğe yükselme, belki bir sihir. 12 yıl geçmişti çileli yürüyüşünün üzerinden. Hira'daydı şimdi o. Dolunay, gündüz güneşi gibi dağın tepelerini aydınlatıyordu. Müminler, kafirlerin ona adım adım yaklaşmasını dikkatle takip ediyorlardı. Gözlerinin nuruna, kalplerinin ışığına bir şey olsun istemiyorlardı. Kafirler,

mübarek bakışlarını aya çevirdi. Herkes pür dikkat, gündüz güneş aydınlığındaki aya bakıyordu şimdi. Ellerini kaldırarak Allah'a dua etti. Önce ve sonra o mübarek sesiyle haykırdı. İşte şahit olun. Şak diye ortadan ikiye ayrılan ayın her bir parçası dağın iki ayrı tepesinde parlıyordu şimdi. Herkes nefesini tutmuş, daha birkaç saniye önce bir güneş gibi yüz yuvarlak parlayan dolunayın iki ayrı tepede ortadan ikiye ayrılmış haline bakıyorlardı. Müminlerin sevinçten gözleri parlıyordu, kafirlerse donup kalmışlardı. Allah'ın peygamberine bahşettiği bu mucizeyi gözleriyle gören kafirler, gözlerini ovuşturup yeniden karşı tepelere baktıklarında ayın hala iki parça olduğunu görüp sustular önce. Ayı yaratan Allah elbette onu bölmeye de muktedirdi. Fakat kafirler kendilerine geldiklerinde yine inkara yeltenerek ''Muhakkak bu bir sihirdi'' dediler. İman kalplerine girmemişti, girememişti. Onun bağlıları ise hiçbir mucize beklemeden yalnızca kalplerine sığdırdıkları imanlarıyla çölde yükselen o sesi dinliyorlardı şimdi. Ey uykudakiler, uyanın. Sanki altın renkli kum tanecikleri arasına saklanmış ve bir kutlu müjde gibi fısıltıyla dolaşan bu ikaz, şimdi milyonlarca kum tanesi olmuş kainatı kuşatıyordu. Çöl sessizce bir duayı terennüm ediyordu sanki. Bize kuvvet ve izzet veren sensin Allah'ım. Yardım et bize. Çöl uyanıyordu. İnsanlar uyanıyordu. Ve insanlar bölük bölük Allah'ın dinine girmek için koşuyorlardı o mübarek peygamberin yanına. Bir uzun yürüyüşün daha ilk adımlarıydı bunlar. Ve daha gidilecek çok yol vardı.

0: Kervan FM reklamlar.
1: 11 yıldır sizlere hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yılların tecrübesi ve uzman öğreticilerimizle sizlerle birlikte başarılara imza atıyoruz. Rehber sürücü kursları olarak sizleri önemsiyor ve eğitimlerimizle tecrübeli bir araç sürücüsü olmanız yönünde çabalıyoruz. Hedeflerinize ulaşma yönünde rehberiniz Rehber Sürücü Kursları. Akkent İletişim 0530 771 5192, Beydilli İletişim 0545 735-0507. Rehber Sürücü Kursları adres Akkent Şubesi, Millet Camii giriş kapısı yanı Mehmet Can Sitesi 6. Beydilli Şubesi, Şanlıdere Caddesi, numara 187 Şahin Bey.
2: PVC ürünleri arıyorsanız Harat Pen tam size göre. PVC satışı yapan işletmelere toptan satış yapıyor, kalite ve uygun fiyatlarla işinizi büyütmenize yardımcı oluyoruz. Harat Pen olarak toptan ve perakende her ihtiyaca uygun çözümler sunarak sizin için mükemmel kapı ve pencere üretiyoruz. Kalite, güven ve şıklık için doğru adres Harat Pen. İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88. Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuzeli Gaziantep.
3: Baklavacılık emek ister, dikkat ister, itina ister, ille de sevgi ister. Baklava dediğin çıtır çıtır olur. Bol fıstıklı olur. Sesi, şerbeti, hamuru, yağı, tadı damakta kalır. Karakuş baklavaları her zaman sizlere tatlı anlar yaşatıyor. Dünyayı tatlandıran baklavanın doyumsuz tadını Karakuş baklavanın lezzet garantisiyle damaklarınıza sunuyoruz. Geleneksel, gerçek, halis baklavanın adresi Karakuş Baklavaları, İnönü Caddesi üzeri Eski Hal civarı, Maaşkuyu Caddesi üzeri Umut Sosyal Tesisleri civarı ve Beykent'te. Telefon 220 çift

0: 0034 www.karakuşbaklava.com.
1: Temiz, güvenilir ellerden yemek yemek mi istiyorsunuz? O zaman tercihiniz Nizip Nohutçusu Nedim Usta. Yemeklerimiz her an taze olup nohut, kavurma ve çorba çeşitlerimizle hizmet vermekteyiz. Sizler de bu güzel lezzetlerden tatmak istiyorsanız geç kalmayınız. Sabah saat 5'ten öğlen saat 13'e kadar hizmetinizdeyiz. Nizip Nohutçusu Nedim Usta. Adres Yunus Emre Mahallesi Eski Dülük Caddesi numara 218 Şehit Kamil. İletişim 0544-399-2727.
2: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
3: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
4: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
5: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

Yandan öğütler. Bilinmeyen şeyin peşine düşmek sorumluluk doğurur. Bismillahirrahmanirrahim. Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp bunların hepsi ondan sorumludur. İsra Suresi 36. Kıymetli dostlar, insanoğlu sorumlu bir varlıktır. Dünyaya başıboş ve anlamsız olarak gönderilmemiş ve kendi haline de terk edilmemiştir. Her yaptığı iyi fiillerinden dolayı sevap kazanan, kötü davranışlarından dolayı hesaba çekilen bir varlıktır insan. En mükemmel şekilde yaratılmış, iyilikle kötülüklerin neler olduğu kendisine bildirilmiştir. İnsan bu bakımdan nelerin sorumluluk getireceğini ve nelerin de kendi aleyhine olabileceğini bilme imkanına sahiptir. Dolayısıyla bilmediğini iddia ederek yaptığı yanlış davranışlardan dolayı ahiret gününde hesaptan kurtulması mümkün değildir. O bakımdan ayette de işaret edildiği gibi bilmediği şeylerin peşine düşmemesi, onlara dayanarak hüküm vermemesi gerekir. Kişinin davranışlarını gözetleyen, söylediği hiçbir sözü kaçırmadan kaydeden, işlediği fiillerini yazan melekler bulunmaktadır. Bilmediğin şeyin ardına düşme ayetinin anlamı çok geniştir. Hem bireysel hem de toplumsal hayatta kişinin bilgi yerine tahmin ve zanna uymaması gerektirir. Bu emir, İslam hayatının ahlaki, hukuki, siyasi ve idari tüm yönlerini kapsıyor. İslam ahlakı, şüpheden kaçınmayı ve araştırmaksızın hiçbir birey veya grubu suçlamamayı, hiç kimsenin aleyhinde yeterli araştırma yapılmaksızın işlem yapmamayı gerektirir. Ayette ifade edilen bilgi ise kesin delil anlamına da geliyor. Buna göre kişinin kesin delil olmayan, tahmini ve dedikodu cinsinden haberlerin peşinden gitmesi, bilgi sahibi olmadan tahmine göre herhangi biri hakkında maddi veya manevi zarara yol açacak şekilde konuşması ve hareket etmesi yasaklanmaktadır. Bilinmeyen şeyin peşine düşmek, inanç, hukuk ve ahlak gibi konuları kapsıyor. Kıymetli dostlar, hukuk alanı şahitlik eden kişinin duymadığı, görmediği, bilmediği ve kalbinin tatmin olmadığı bir konuda yalan şahitlik etmemesi ve yalan söz söylememesi, iffetli erkek ve kadınlar hakkında iftirada bulunmamasıdır. Ahlaki alan ise tam bir bilgiye sahip olmadan biri hakkında konuşmaması, gıybet etmemesi ve dedikodu yapmamasıdır. Bilgisizlik ise kişinin zan ve tahmini davranışların peşine düşmesine sebep olur. Halbuki Müslüman kişi kendisine ulaşan herhangi bir haberi tahkik eder, kesin bilgiye ulaşmadan öngörülü ve aklına geldiği gibi hareket edemez. Keyfi davranarak başkalarının hakkının zayi olmasına sebep olursa, o haktan dolayı ahirette çok büyük sorumlulukla karşılaşacağını bilir. Çünkü kulak, göz ve kalp bundan dolayı hesaba çekilecektir. O halde tahmin ve kötü zanna dayanarak konuşmak, günlük yaşamda haksız yere başkalarını kötülemek, ilim ve gerçeğe aykırı davranmaktır. Konumuzu belirleyen ayette bilinmeyen şeyin arkasına düşmemekten maksat da delilsizce hüküm vermemektir. İşte aynı şekilde bu yasak, zanna bağlı olarak başkalarını tenkit etmeyi, başkalarının gizliliklerini araştırmayı, bilimsel gerçekleri değiştirmeyi ve buna benzer hususları da kapsıyor. İnsanın bilmediği bir şeyi söylemesi yahut bilmediği bir şeye göre amelde bulunması ya da bilmediği bir şeye dayanarak başkasını kötülemesi uygun değildir. Nitekim Yüce Allah şöyle buyuruyor: "Ey iman edenler! Zandan çokça kaçının, çünkü zannın bir kısmı günahtır." Kıyamet günü bütün organlar bundan mesul tutulacaktır. Cenab-ı Hak kıyamet günü ağızları mühürleyecek, elleri ve ayakları konuşturacaktır. Onlar dünyada sahiplerinin ne yaptıklarına şahitlikte bulunarak bir bir söyleyeceklerdir. El, ayak, göz, kulak sahibinin lehine ve aleyhine şahitlik yapacaktır. Peygamber aleyhisselam şöyle buyurmuş: "Zandan alabildiğine sakınınız. Çünkü zan sözün en yalan olanıdır." Buna göre
her işittiğine inanmaması, her gördüğünü iyice araştırmadan sonuç çıkarmaması, müminin değişmeyen prensibi olmalıdır. Çünkü kişinin her duyduğunu söylemesi ona günah olarak yazılır. Diğer bir hadiste de, görmediği bir şeyi iki gözüyle görmüş gibi göstermek, iftiraların en büyüklerindendir buyurulmuştur. Kıymetli dostlar, sonuç olarak gözümüzün gördüğü, kulaklarımızın işittiği, kalbimizin bellediği şeylerin dışında hiçbir şey hakkında şahitlik etmemeliyiz. İşitmediğimiz şeye işittim, bilmediğimize bildim, görmediğimize gördüm dememeliyiz. Çünkü tahmini konuşmalar çoğu kez bizi yanıltabilir. Bilinmeyen şeyin peşine düşmek sorumluluk doğurur. Kur'an'dan öğütler.

Kur'an-ı Kerim'e sor da söylesin. Müslümanlar girmiş 73 yola, kimi gider sağa, kimi de sola. Allah'a giden yol hangisi ola? Kur'an-ı Kerim'e sor da söylesin. Kimi zengin ama gönlü fukara, olmuş sanki haşa kıblesi para. Ne yapar insanı şirk denen yara? Kur'an-ı Kerim'e sor da söylesin. Kimi son nefeste düşer hayrete, eyvah diye girer boşa gayrete. Kur'an-ı Kerim'de nice ayete gaflet ne demektir sor da söylesin. Bil ki temelinde yoksa adalet, o mülkün zerresi haramdır elbet. Hak mıdır zekatı gasp eden servet? Kur'an-ı Kerim'e sor da söylesin. Rabbim ışık tutar kulun yoluna, ister ki cennetler kolay buluna. Mevla zulmeder mi bir tek kuluna? Kur'an-ı Kerim'e sor da söylesin. Ne mümkün tevhidi inkarla bölmek, ilim dağlarını zulümle delmek, mümkün mü bir küçük harfini silmek? Kur'an-ı Kerim'e sor da söylesin.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Emin Yapı Market. Dekoratif PVC mermer görünümlü paneller, dekoratif duvar lambirileri, duvar kağıdı ve duvar çıtaları, alçıpan, asma tavan, stropiyer ve yalıtım malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Emin Yapı Market, Yutun, Gaz Beton, BİM satışlarına başlamıştır. Telefon 0533 966 6509. Adres Çıksorut Umut Mahallesi, Kırsal Terminal Yanı Şehit Kamil.
2: Mulife ve Bilenoğlu İnşaat sizlere Gaziantep'in en prestijli bölgesi, şehir gösteren de yeni ve ferah bir yaşam alanı hazırlıyor. Ultra lüks 4.5 artı 1 dairelerimizin bazı özellikleri: her daireye bir hobi bahçesi, her dairede Türk hamamı, özel kapalı otopark ve daha birçok özellikleriyle 3 bloktan oluşan Pearl Life sitemizde orman manzaralı bu muhteşem daireleri kaçırmayın. Mulife ve Bilenoğlu İnşaat her zaman en kaliteli seni yapar. İletişim 0542 848 08 19 0532 554 63 03. Adresimiz Değirmiçen Mahallesi Uğur Mumcu Parkı karşısı Şehit Kamil.
3: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te 1-2 yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394-2712. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
4: Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi, tüm DSG şanzıman arızaları, bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Küsket Sanayi Yeni Siteler numara 15 Şehit Kamil.
5: BİMS, çimento, demir, yutong, alçı ve kum çeşitleri platin inşaat ve yapı malzemelerinde. Uygun fiyat ve kalitenin adresi Platin İnşaat. İletişim 0535 963 5104 0530 400 01 80. Aradığınız inşaat malzemesi ise bize uğrayın. Cahit Platin. Adresimiz Gazi Kent Belkıs Mahallesi 15 No'lu Cadde numara 108 Şehit Kamil.
6: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
7: Kervan FM.

0: Bam. İletişim Eyüp Yüzgeç 0530 233 6646 adres Değirmiçen Mahallesi Kıbrıs Caddesi numara 24A Şehit Kamil Gaziantep.
1: Beydapen, Güneydoğu'ya açılan pen. Beydapen, PVC kapı ve pencere sistemleri, ahşap doğrama ve dekorasyon, sineklik, menfez, PVC tavan, dekoratif kapı, mutfak, hilton, vestiyer ve laminat parke işlerinde güveneceğiniz firma. Telefon 0342 329 1750, GSM 0543 267 7709. Adres Karacaoğlan Mahallesi, Hafız Tevfik Caddesi, numara 12, Şehit Kamil, Gaziantep. Beydapen.
2: Hacı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
3: İletişim 0535 737 59 çift 0.
0: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
4: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
5: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
6: Dese Dokuma Tekstil takvim yaprağını sunar.
7: Takvim yaprağından merhaba. Bugün 12 Mayıs. Günün ayeti. Allah'ın emirlerine karşı gelmekten sakınanlar, Rablerinin kendilerine verdiğini alarak cennetlerde ve pınar başlarında bulunacaklar. Şüphesiz onlar bundan önce dünyada güzel davrananlardı. Onlar geceleyin pek az uyurlardı. Seher vakitlerinde Allah'tan bağışlanma dilerlerdi. Onların mallarında muhtaç ve yoksullar için bir hak vardı. Onu verirlerdi. Zariyat suresi 15'ten 19'a kadar olan ayetler. Günün hadisi. Ey insanlar! Birbirinize selam verin, yemek yedirin, akrabanızla ilginizi ve onlara yardımınızı devam ettirin. İnsanlar uyurken geceleyin namaz kılın. Böyle yaparsanız selametle cennete girersiniz. Kaynak Tirmizi İbn-i Mace. Günün sözü. Hasan-ı Basri Hazretlerine, gece namazını kılanların yüzleri niçin güzel ve nurlu olur diye sordular. Şöyle buyurdu. Çünkü onlar Rahman ile baş başa kalmışlardır. Takvim yaprağımızın bugünkü konusu Allah ismi şerefiyle yapılan deyimler. Allah razı olsun. İyiliğini gördüğümüz Müslümanlara, mutlaka bu ifade şekliyle mukabelede bulunmaz.

0: yapmalıyız. Teşekkür veya sağ ol gibi ifadeler, soyut beşeri memnuniyeti ifade eden ve dini havası ve dua özelliği olmayan deyimlerdir. Rıza kelimesinin İslam'da o kadar derin ve büyük manası vardır ki, onun yerini tutabilecek ikinci bir kelime yoktur. Sahabelerin isimleri anıldığı zaman, Allah ondan razı olsun anlamında radiyallahu anh demek, dini bir gelenek haline gelmiştir. Bunu ihmal etmemek gerekir. Ayetullah. Allah'ın ayeti, Allah'ın varlığına, birliğine ve yüceliğine delil olan şey anlamına gelir ayetullah. Ayet, iz, işaret, belirti, eser, nişan, alamet, mucize anlamlarına geliyor. Ayet, daha çok Kur'an cümlelerine denilir. Kur'an'da ise ayet, daha çok mucize ve işaret, alamet ve Allah'ın varlığına ve birliğine dalalet eden şey anlamında kullanılır. Aziz Allah. Ezan sesi ilk duyulunca söylenir. Aziz olan, kıymetli, şerefli, onurlu, saygı değer olan Allah'tır. Allah azizdir anlamlarına gelir. Sözün özü. İnsanlığın olmazsa olmaz şartlarından biri merhamet ve cömertliktir. İnsanlık şu görünen değersiz şekilden ibaret değildir. Sadi Şirazi. Günün duası. Rabbimiz, bizi sabırla donat. Bize sebat ver ve inkarcı topluluğa karşı bize yardım et. Amin. Takvim yaprağından hayırlı günler.
1: DESA Dokuma Tekstil takvim yaprağını sundu. DESA Dokuma Tekstil, çanta kolon, terlik kolon, dokuma, halat ve sarıcıya yan sanayi. DESA Dokuma Tekstil adres: Nisip Caddesi, Sakin Sokak, No. 108. Telefon: 0546 725 5862.

Seni çağırıyorum ey Rabbim. Seher vakti beni bir sen işitirsin. Seher vakti sana duamı arz ediyorum. Aczimi, fakrımı huzuruna emanet ediyorum. Ya Rabbi, Kur'an ve kendisine Kur'an indirilen zat hakkı için kalplerimizi Kur'an nuruyla nurlandır. Kur'an'ı her hastalığa karşı bize şifa, hayatımızda ve ölümümüzden sonra bize yoldaş eyle. Kur'an'ı bize dünyada arkadaş, kabirde yoldaş, kıyamette şefaatçi, sırat köprüsünde nur, cehenneme karşı perde ve örtü, cennete girmekte rehber ve arkadaş, hayırlı işlere ulaşmada önder ve kılavuz eyle. Bunu fazlın, cömertliğin, keremin, ihsanın ve rahmetin adına senden istiyoruz. Ya Rabbi, servet verdiğinde saadet de ver. Kuvvet verdiğinde akıl da ver. Tevazu verdiğinde izzet de ver. İktidar verdiğinde basiret de ver. Bela verdiğinde iman da ver. Nimet verdiğinde şükür de ver. Güzellik verdiğinde iffet de ver. Cesaret verdiğinde insaf da ver. Zorluk verdiğinde sabır da ver. Allah'ım, zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım, sapmaktan ve saptırmaktan sana sığınırım. Allah'ım, zillete uğramaktan ve bir başkasını zelil etmekten sana sığınırım. Allah'ım, tembellik etmekten sana sığınırım. Allah'ım, bugün kalbime seni nerede ve nasıl bulacağımı ilham eyle. Rabbim, fakirden asla yüz çevirmemeye ve küstah kuvvete diz çökmemeye yetecek kuvvet ver bana. Ya Rab, her an seninle berabermişiz gibi bizlere lezzet ver. İlahi, hamdini sözüme sertac ettim. Zikrini kalbime mirac ettim. Kitabını kendime minhac ettim. Ben yoktum, sen var ettin. Varlığından haberdar ettin. Aşkınla gönlümü bir karar ettin. İnayetine sığındım, kapına geldim. Kulluk edemedim, affına geldim. Şaşırtma beni, doğruyu söyledi. Neşeni duyur, hakikati öğret. Sen duyurmazsan ben duyamam. Sen söyletmezsen ben söyleyemem. Sen sevdirmezsen ben sevemem. Sevdir bize hep sevdiklerini. Yerdir bize hep yerdiklerini. Yar et bize erdirdiklerini. Sevdin Habibini kainata sevdirdin. Sevdin de hilat-ı risaleti giydirdin. Makam-ı İbrahim'den makam-ı Mahmud'a erdirdin. Server-i Asfiya kıldın. Hatem-i Enbiya kıldın. Muhammed Mustafa kıldın. Salatu selam, tahiyyatu ikram. Her türlü ihtiram ona. Onun âli ashabu etbaına ya Rabbi.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Emin Yapı Market. Dekoratif PVC mermer görünümlü paneller, dekoratif duvar lambrileri, duvar kağıdı ve duvar çıtaları, alçıpan, asma tavan, stropiyer ve yalıtım malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Emin Yapı Market, Yutun gaz beton, BİM satışlarına başlamıştır. Telefon 0533 966 6509. Adres Çıksorut Umut Mahallesi, Kırsal Terminal Yanı Şehit Kamil.
2: Özfatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Özfatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394 2712. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
3: Kalite, güven, bol çeşit, hepsi ve daha fazlası uygun fiyat garantisiyle 1001 AVM'de. Çeyizden kırtasiyeye, hırdavattan elektrikli ev eşyalarına varıncaya kadar binlerce ürün çeşidiyle 1001 AVM her zaman uygun fiyatla ilk tercihiniz olmaya devam ediyor. 1001 AVM Merkez, İbrahimli Hayri Akınal İmam Hatip Lisesi yukarısında, 2. ve 3. şubelerimiz Karataş Erdem Koleji bitişiğinde sizlere hizmet etmeye devam ediyor.
2: Gayrimenkul alım satım ve kiralama işlerinde güvenilir bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesi ve geniş portföyüyle Adem Ülker Emlak her zaman yanınızda. İsteklerinize en uygun taşınmazı bulmak için bütçenize en uygun çözümleri sunuyoruz. Ev ve iş yeri ihtiyaçlarınıza sürecin her aşamasında şeffaf bir hizmet garantisi veriyoruz. Hızlı satış ve kiralamada doğru adresiniz Adem Ülker Emlak. Dürüst ticaret, helal kazanç. İletişim 0534 425 6157. Adresi Live Hospital civarı, Kırsal Terminal karşısı Şehit Kamil.
4: Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. Üretiyoruz, satıyoruz. Bay, bayan, çocuk giyimi ve çamaşır çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. www.memocantekstil.com.
5: Radyo frekansınız artık 93.7 olacak. Kervan FM.
2: Çağrı 27 ve Güven Park İnşaat Güvencesi ile yeni projelerimiz sizleri bekliyor. Malazgirt Mahallesi'nde 2.5+1 ultra lüks dairelerimiz kat bahçeli olup yerden ısıtmalı, ebeveyn banyolu, kapalı otopark gibi birçok avantajlarıyla geniş dairelerimiz sahiplerini bekliyor. Çağrı 27 ve Güven Park İnşaat İletişim 0543 203 7671 0533 577 8290. Adres Malazgirt Mahallesi 193047 Noğlu Cadde, numara 24 Şahin Bey.
6: BİMS, çimento, demir, yutong, alçı ve kum çeşitleri platin inşaat ve yapı malzemelerinde. Uygun fiyat ve kalitenin adresi Platin İnşaat. İletişim 0535 963 5104 0530 400 0180. Aradığınız inşaat malzemesi ise bize uğrayın. Cahit Platin. Adresimiz Gazi Kent Belkıs Mahallesi 15 No'lu Cadde, numara 108 Şehit Kamil.
7: Isot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi Isot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.

0: O hep yanınızda olacak. Kervan FM 93.7.
1: Suskunluğun bedeli, çaresizliğin diyetidir Muhammed. Ve şimdi Kudüs şahittir ki, semaların küçük şehidi, nazlı çiçeğidir Muhammed.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a kulluk edin. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anaya, babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya ve elinizin altında bulunanlara iyilik edin. Allah kendini beğenip övünenleri sevmez.
1: Kervan FM reklamlar.
2: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
3: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
4: 11 yıldır sizlere hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yılların tecrübesi ve uzman öğreticilerimizle sizlerle birlikte başarılara imza atıyoruz. Rehber sürücü kursları olarak sizleri önemsiyor ve eğitimlerimizle tecrübeli bir araç sürücüsü olmanız yönünde çabalıyoruz. Hedeflerinize ulaşma yönünde rehberiniz rehber sürücü kursları. Akkent İletişim 0530 771 5192 Beydilli İletişim 0545 735 0507 Rehber Sürücü Kursları adres Akkent Şubesi Millet Camii giriş kapısı yanı Mehmet Can sitesi altı Beydilli Şubesi Çanlıdere Caddesi numara 187 Şahin Bey.
5: Gayrimenkul alım satım ve kiralama işlerinde güvenilir bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesi ve geniş portföyüyle Adem Ülker Emlak her zaman yanınızda. İsteklerinize en uygun taşınmazı bulmak için bütçenize en uygun çözümleri sunuyoruz. Ev ve iş yeri ihtiyaçlarınıza sürecin her aşamasında şeffaf bir hizmet garantisi veriyoruz. Hızlı satış ve kiralamada doğru adresiniz Adem Ülker Emlak. Dürüst ticaret, helal kazanç. İletişim 0534 425 6157. Adres Live Hospital civarı, kırsal terminal karşısı Şehit Kamil.
6: Bilpen PVC cam balkon sistemleri olarak kalitemizden ödün vermiyoruz. Firmamız PVC hebe şibe ve sürme serileri, PVC panel kapı modelleri, cam balkon, tek cam, çift cam, sürme serileri, jaluzi perde ve stor perde çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Ayrıca panjur, monoblok, elektrikli kumandalı ve ipli sistemleri Birpen'de. Daha bitmedi. Cam ürünleri, tek cam, çift cam imalatı ve satışı da yapıyoruz. Birpen İrtibat 0538 443 7133 0538 430 4124 Fabrika adres Yeşilkent Mahallesi Havaalanı Yolu Bulvarı Üzeri Hayal Park Arkası No 105 Şube adres Üçoklar Mahallesi Beydilli Caddesi No 43 Şahin Bey.
7: Güvenli liman olan altın ve gümüş günümüzde de yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Furkan Kuyumculuk, çeyrek asırlık güven ve tecrübesiyle toptan ve perakende has altın, gram altın, gümüş ve yüzlerce çeşit altın alım satımı ile birikimlerinizde sizlere hizmet vermekten onur duyar. Her çeşit özel siparişleriniz uygun fiyata, zamanında ve itina ile yapılır. Merkez adres Gaziler Caddesi Nakıboğlu Pasajı No 46. Şube adres Gaziler Caddesi Hüseyin Paşa Camianı No 25 Şahin Bey. Furkankuyumcu.com.
8: Kervan Yapı olarak her geçen gün adım adım büyüyerek sizlere kaliteli hizmet sunarak çıtamızı bir kat daha yukarı çıkarıyoruz.

0: Mezarlık Yanı Şahin Bey.
1: Kaya önünde günlük taze sebze ve meyve çeşitleriyle hem kaliteli hem de uygun fiyatlarla güler yüzlü personelleriyle Çilek Manav siz değerli müşterilerimizin hizmetinde. Vazgeçilmez meyve ve sebzelerin en taze halini Çilek Manav'da bulabilirsiniz. İletişim 0539 941 74 84. Adres Kaya Önü Mahallesi Reşadiye Caddesi No 2 Şehit Kamil.
2: Öz Yılmaz Ford Özel Servis ve Yedek Parça. Aracım bozuldu, iyi bir usta bulamıyorum diyenler. Öz Yılmaz Ford Özel Servisine uğrayın. Araç arızalarınızı son sistem cihazlarla ve usta ellerle kalıcı çözümlerle rahata kavuşun. Öz Yılmaz Ford Özel Tamir ve Bakıma gönül rahatlığıyla araçlarınızı getirebilir. Ve ayrıca Ford marka araçlarınızın yedek parçalarını firmamızdan temin edebilirsiniz. Öz Yılmaz Ford Özel Servisi ve Yedek Parça. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 61 No'lu Sokak numara 21. Mehmet Yılmaz Usta. İletişim 0536 852 55 72. Yedek parça için iletişim 0535 881 71 37.
3: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları, Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları. 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfalarını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
4: Erat Emlak. Sokak sokak gezip dolaşmanıza artık gerek kalmadı.
5: Siz çayınızı kahvenizi yudumlarken biz de hayal ettiğiniz mekanları bulmanızda ve almanızda öncülük yapalım. Siz isteyin, biz bulalım. Özelde Gazikent ve çevresinde, genelde Şahin Bey ve Şehit Kamil ilçelerimizin tamamında sizlere uygun ev, iş yeri, arsa, bağ evi ve fıstıklık ihtiyaçlarınıza anında cevap veriyoruz. Mehmet Nakşi Erat. İletişim 0507 491 75 16.
4: Adresimiz Gazikent Belkıs Mahallesi 8110 No'lu Cadde numara 26 Trafik Parkı civarı Şehit Kamil.
6: Kervan FM'de reklamları

garip bir his var içimde. Ahiretim pek çetin geçecek. Neyin beklediğini tam bilmiyorum ama günahlarım beni biçip geçecek. Ne garip bir dünya ki anlayamadım. Kimse farkında değil sanki hakikatlerin. Geldi geçti ömrüm, ben de bilemedim. Neden, niçin, nereye gidiyoruz göremedim. Bitince ömür sermayem, sandım yolun sonu. Kabre konulunca insan açılırmış asıl kapı. Ne adım kaldı geride, ne de yurdum. Deli divane oldum, kabirde savruldum. Feryadım boş, duyan olmaz sesimi. Heba etmişim o kıymet biçilmez ömrümü. Geri dönüşüm yok, nafiledir ağlamalarım. Tek başıma kaldım, çözüldü diz bağlarım. Beklerken müthiş bir korku sarar, bilemezsin. Dehşete düşmüş insanlar, mümkün mü ürkmeyesin? Hazreti İsrafil sura üfler, kabirden fırlarsın. Pusulan yoksa elinde, kafanı taşlara çalarsın. Gel dinle bu garibin son sözünü. Aldanma dünyaya, ölüm kaçınılmaz son. Allah'ı bil, mal onun, mülk onun. Yoksa haşirde benim gibi

dört ilahi kitabında Hakk'ı anlatmış. 124 bin peygamberiyle yol göstermiş. 124 milyon evliyanın dilinde tüyler bitmiş. Aklınızı başınıza alınız. Dünya misafirhanedir demiş. Bütün kainat anlatır kendi lisanıyla yaratanı. İnsan iyilikle kötülüğün kıskacında yoğrulur. Yeri ya cennet bahçelerinden bir bahçe, ya da cehennem çukurlarından bir çukur olur. Gel ömrün tükenmeden aklını başına al. Sevdiklerinin dostluğu ancak kabre kadar. Toprağı kazar, seni içine bırakırlar. Ağlamalar nafile, hepsi bu kadar. İlahi bilemedim ömrümün kıymetini, yaşayanlar bilsin. Hakkı nasip eyle, güneş gibi görsün. Münker nekir melekleri yalnız beni üssün. Peygamberimin ümmeti ne acı ne keder görsün. Ey gaflet uykusunda uyuyan kardeşim, dünya imtihan yeri, sınavı pek zor. Eğer geçersen nefis ve şeytanın

küfür karanlığının, karanlık gecelerinden olan zindan, müminin davasının hakimiyetinin engellenmesine dayanamayıp karşı çıkınca karşılaştıklarındandır. Bir adım, bir safhadır. Davetçinin karşılaştığı bir imtihandır. Orada çekilen ızdırap, gözyaşı, bu davanın oluşumunda dökülen kanların bir benzeridir. Davaya hediye olarak sunulacak kanın temizlenme yeridir. Zindanın felsefesinin temelinde egemene onun tasallutundan, kanunlarına, düzenlerine, baş kaldırı yattığından toplumların temel meselesi olan yönetimle yakın ilişkisi vardır. Zulme, küfre baş kaldırmanın karşılığı zindan olduğundan dolayı zindandakiler yönetimin birinci derecede düşmanı oluyorlar. Ayrıca zindan, müminlerin kafirlerle, zalimlerle, şeytanla, nefisle savaş alanlarından biridir.

Atı Şerif. Bize meçhul kainat, bize karanlık dünya, her zerrenin bir sırrı, her sırrın bir gizi var. Sırların çözümünde tek rehber peygamberin, öpün şu kutsal yeri, efendimin izi var. Bütün gün tesbih eder ve küllün fi felekin, kainatın içinde gülü var, nergizi var. Şakkul kamerdeki ay ve yürüyen ağaçlar, öpün şu kutsal yeri, efendimin izi var. Ne İmam-ı Malik'im, ne Nabi olabildim. Korkum terki edepten, içimde bir sız var. Yetişin imdadıma, edep yahu diyenler, öpün şu kutsal yeri, efendimin izi var. Sübhanellezi esra buyrulan yürüyüşte, saygıyla selamlayan ayı var, yıldızı var. Siz ey denizler, dağlar ve aklı kusursuzlar, öpün şu kutsal yeri, efendimin izi var. Allah'a kulluk ile doldurun ömrünüzü, zira tükenişinde yıldırımın hızı var. Bu hızlı tükenişin sonu şefaat olsun, öpün şu kutsal yeri, efendimin izi var. Dönen ay ve güneş mi? Var olan her şey döner. Bütün gezegenlerin yalnız bir merkezi var. Toplanın seyyareler, İşte merkez burada. Öpün şu kutsal yeri, efendimin izi var. Eviyle menberinin arasındayım Rabbim. Kırılan gönüllerin yeniden sentezi var. Bu cennet bahçesinden gül dermek isteyenler, öpün şu kutsal yeri, efendimin izi var.

0: Kervan FM reklamlar. Hacı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: İletişim 0535 737 59 00.
2: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne bakış dağıtıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen

0: mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizde sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
1: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
2: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

Sen olmazsan söyle kime gideyim? Dermansız derdimi kime diyeyim? Atma beni yaban gurbet illere. Sensiz nice olur halim efendim? Sensiz nice olur halim efendim?

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim Karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam.

0: Elimize değil tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88 Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuz Eli Gaziantep.
1: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFlam, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
2: Bilpen PVC cam balkon sistemleri olarak kalitemizden ödün vermiyoruz. Firmamız PVC hebe şibe ve sürme serileri, PVC panel kapı modelleri, cam balkon, tek cam, çift cam, sürme serileri, jaluzi perde ve stor perde çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Ayrıca panjur, monoblok, elektrikli kumandalı ve ipli sistemleri Bilpen'de. Daha bitmedi. Cam ürünleri, tek cam, çift cam imalatı ve satışı da yapıyoruz. Bilpen İrtibat 0538 443 71 33 0538 430 41 24. Fabrika adres Yeşilkent Mahallesi Havaalanı Yolu Bulvarı Üzeri Hayal Park Arkası No 105. Şube adres Üçoklar Mahallesi Beydilli Caddesi No 43 Şahin Bey.
3: Güven Kasap sizlere güvenle hizmet etmeye devam ediyor. Adaklık ve kurbanlıklarınızı ister siz getirin, isterseniz bir telefonla biz keselim, temizleyelim, adresinize teslim edelim. İster büyükbaş, ister küçükbaş, isterseniz de deve. Evet evet, yanlış duymadınız. Deve siparişlerinizi de alıyoruz. Bizi aramanız yeterli. Güven Kasap.
4: Telefonlarımız 0534 732 24 98, 0532 426 94 92.
0: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 50 27. Adres Çık Sorut Mahallesi 15082 Nolu Cadde numara 71A Şehit Kamil.
5: Sever Ticaret'te evinize lazım olan tüm beyaz eşya ve mobilyalar sizleri bekliyor. Bosch ve Mondi gibi önde gelen markaların yanı sıra çeşitli marka ve modellerle ürün yelpazemizi sizler için daha da genişlettik. Evini sevenlerin buluştuğu nokta Sever Ticaret Beyaz Eşya ve Mobilya Mağazası. Sever Ticaret Merkez İletişim 0533 657 46 49 Şube İletişim 0501 072 71 92 Merkez adresimiz Selahattin Eyyubi Mahallesi Maaşkuyu Caddesi Kırsal Terminal Çaprazı'nda. Şube adresimiz Karacaahmet Mahallesi Ayşe Fatma Camii Arkası Göktuğ Sitesi 6 Şehit Kamil.
6: Aytekin Otomotiv Oto Yedek Parça Yağ ve Filtre. Birçok markanın sarf malzemeleri Aytekin Otomotiv'de. Motor yağları, hava, polen ve yağ filtreleri gibi birçok sarf malzemeleri ve yedek parçaları temin edeceğiniz güvenilir nokta Aytekin Otomotiv. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 57 Nolu Sokak No 48 Süleyman Aytekin. İletişim 0555 338 11 75.
7: Erat Emlak. Sokak sokak gezip dolaşmanıza artık gerek kalmadı.
8: Siz çayınızı kahvenizi yudumlarken biz de hayal ettiğiniz mekanları bulmanızda ve almanızda öncülük yapalım. Siz isteyin, biz bulalım. Özelde Gazi Kent ve çevresinde, genelde Şahin Bey ve Şehit Kamil ilçelerimizin tamamında sizlere uygun ev, iş yeri, arsa, bağ evi ve fıstıklık ihtiyaçlarınıza anında cevap veriyoruz. Mehmet Nakşi Erat. İletişim 0507 491 75 16.
7: Adresimiz Gazi Kent Belkıs Mahallesi 8110 Nolu Cadde numara 26 Trafik Parkı civarı Şehit Kamil.
9: Güven Motor, motosiklet özel tamir ve bakım servisi. Yamaha, Honda, Kuba, Mondial, Kanuni, Asya Motor Grupların tüm arıza, tamir ve bakımı için motorlarınızı teslim edeceğiniz servis, Güven Motor Özel Servis, siz değerli halkımızın hizmetinde.
7: Altay motosikletleri yetkili bayisi olan Güven Motor iletişim 0535 680 1062.
9: Adres Vatan Mahallesi 16 Nolu Cadde numara 62 Şahinbey Gaziantep.
10: Baklavacılık emek ister. Dikkat ister, itina ister, ille de sevgi ister. Baklava dediğin çıtır çıtır olur, bol fıstıklı olur. Sesi, şerbeti, hamuru, yağı, tadı damakta kalır. Karakuş baklavaları her zaman sizlere tatlı anlar yaşatıyor. Dünyayı tatlandıran baklavanın doyumsuz tadını, Karakuş baklavanın lezzet garantisiyle damaklarınıza sunuyoruz. Geleneksel, gerçek, halis baklavanın adresi Karakuş Baklavaları, İnönü Caddesi üzeri Eski Hal civarı, Maaşkuyu Caddesi üzeri Umut Sosyal Tesisleri civarı ve Beykent'te. Telefon 220-0034 www.karakuşbaklava.com.
11: Zarafetin simgesi kuyumcu battal. Her biri birbirinden güzel küpeler, yüzükler, gözleri kamaştıran bilezik ve kolye çeşitleri kuyumcu battalda. Düğün, nişan gibi özel gün ve gecelerinizde kaliteli işçilikle hediyelik çeşitlerimizi görmeniz ve güvenilir alışveriş yapmanız için sizleri kuyumcu battala bekliyoruz. Yastık altı birikimleriniz için bizi tercih edin. Telefonumuz 0536 630 6788. Adresimiz Çıksorut 29 Ekim Mahallesi Maaşkuyu Caddesi numara 120 Şehit Kamil.
0: Yeşil Işık Sürücü Kursu, teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç, 0530 233 6646. Adres Değirmiçen Mahallesi, Kıbrıs Caddesi, numara 24A Şehit Kamil Gazi.

0: Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
1: Gaziantep'in sesi burada yükseliyor. Son dakika haberleri, sıcak gelişmeler, spor, ekonomi, kültür sanat, gündemden flaş başlıklar, en güvenilir kaynaklarla doğru haber. Şehrimizde olup bitenleri yakından takip etmek için Gaziantep Haber Bülteni. Gaziantep Haber Bülteni hafta içi her gün 12 ve 21 saatlerinde radyonuz Kervan FM'de. Hayırlı vakitler kıymetli Kervan FM dinleyicileri. Bir Gaziantep Haber Bülteni programıyla daha bugün birlikteyiz. İlk haberimiz Gaziantep'e yeni müze. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Süzer ailesi arasında gerçekleştirilen işbirliğiyle kapsamlı restorasyonu ve teşhir tanzim çalışmaları tamamlanan Gaziantep Hasan Süzer Evlilik ve Yaşam Kültürü Müzesi düzenlenen törenle açıldı. Müze, Gaziantep'li hayırsever Hasan Süzer'in anısını yaşatmanın yanı sıra Gaziantep'in evlilik sürecine dair gelenek ve göreneklerini, sosyal yaşam kültürünü ve aile yapısını ziyaretçilere aktarmayı amaçlıyor. Bir diğer haber, Gaziantep dahil 24 ilde dolandırıcılık şebekesine operasyon. Operasyonlar kapsamında 936 milyon TL'lik vurgun yaptığı belirlenen 224 şüpheli yakalandığı belirtildi. Yapılan incelemelerde şüphelilerin vatandaşları toplam 936 milyon 581 bin TL dolandırdığı tespit edildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 133'ü tutuklanırken 91 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Bir diğer haber, 55 ülkeden 200 öğrenci 2026'da bir araya geldi. Gaziantep'te ilk kez düzenlenen ve uluslararası öğrenci diplomasisine yeni bir vizyon kazandıran toplantı, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ev sahipliğinde Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü İşbirliği ve Gaziantep Uluslararası İmam Hatip Lisesi organizasyonuyla gerçekleştirildi. Yaklaşık 55 farklı ülkeden 200 katılımcıyı bir araya getiren organizasyon, katılımcılar tarafından tam not aldı. Gaziantep bölgesinde bir ilk olma özelliği taşıyan uluslararası simülasyon programı, dünyanın farklı coğrafyalarından gelen öğrencileri diplomasi, uluslararası ilişkiler ve ortak medeniyet bilinci etrafında buluşturdu. Katılımcılar 4 gün boyunca İslam İşbirliği Teşkilatı'nın karar alma süreçlerini deneyimleyerek küresel meselelere çözüm üretmeye çalıştı. Bir diğer haber, Gaziantep Ticaret Borsası'ndan hububat sektörüne saha çalışması. Gaziantep Ticaret Borsası tarafından hububat sektörüne yönelik düzenlenen teknik inceleme ve sektör değerlendirme programı kapsamında sektörde faaliyet gösteren Gaziantep Ticaret Borsası üyeleri Ankara, Polatlı ve Konya'da çeşitli temas, saha incelemeleri ve teknik değerlendirmelerde bulundu. Program kapsamında ayrıca bölgedeki hububat ekili tarım arazilerinde saha incelemeleri gerçekleştirilirken üreticiler, tüccarlar, sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelinerek yeni sezon öncesi üretim beklentileri, verimlilik öngörüleri, iklim koşullarının üretime etkileri, maliyet unsurlar ve piyasa dinamikleri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Bir diğer haber, Gaziantep'li kadınlar boykotu tüm yıla yayalım. Gaziantep'te Gazze yararına düzenlenen kermeste konuşan kadınlar, Siyonist işgale karşı boykotun yaygınlaştırılması ve ümmet bilinciyle hareket edilmesi çağrısında bulundu. Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen kermeste konuşan vatandaşlar, elde edilen gelirlerin Gazze'ye gönderileceğini belirterek, boykotun yalnızca belirli dönemlerde değil, hayatın her alanında uygulanması gerektiğini vurguladı. Bir başka haber, Gaziantep'te gençlik ve Gazze temalı bahar etkinliği düzenlendi. Hüdapar Gazi

0: Gaziantep Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından gençlik ve Gazze temalı bahar etkinliği düzenlendi. Etkinlikte gençlerle bir araya gelen Hüdapar Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Yunus Emiroğlu ile Hüdapar Gençlik Kolları ve Genel Başkanı Murat Günaydın bu tür etkinliklerin gençler için önemine değindi. Gençlerle çalışmalarına devam edeceklerini dile getiren Emiroğlu, Gazi şehrimize selamlar olsun. Bugün Gaziantep Gençlik Kolları Başkanlığımızın organize ettiği bir etkinlikteyiz. Her yıl bahar mevsiminde bu tür etkinlikler yapılıyor. Bu sene de gençlik ve Gazze temalı bir etkinlik tertiplemişler. Bizi davet ettiler, geldik elhamdülillah. Çok güzel bir ortam var. Burada tabii hem gençliğin sorunlarını, problemlerini ve beklentilerini konuşuyoruz. Hem de 2 yıl aşkın bir süredir Gazze'li kardeşlerimizin maruz kaldığı katliam ve soykırımlarla ilgili onların mağduriyetlerini, problemlerini ve yaşadıkları mezalimi unutturmamak adına bu konuyu gündemimize getiriyoruz, dedi. Bir diğer haber, otomobil tıra arkadan çarptı, bir ölü, 4 yaralı. Kaza öğle saatlerinde Gaziantep'in Şehit Kamil ilçesine bağlı 4. organizede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otoban istikametine doğru seyir halinde ilerleyen VY idaresindeki otomobil, karşı istikametten gelerek kavşaktan sola dönüş yapmak isteyen SG idaresindeki tıra arkadan çarptı. Kazada biri ağır, 5 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından otomobilin içerisinde bulunan 34 yaşındaki Ayşe Demirbaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden Demirbaş'ın cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Bir diğer haber, tüm general Halil Şen'den okullara yönelik denetim. Gaziantep İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, sorumluluk bölgesindeki okullarda alınan güvenlik tedbirlerini yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Şen, öğrenci ve öğretmenlerle de bir araya geldi. Denetimler sırasında öğretmen ve öğrencilerle birebir görüşmeler yapan Tümgeneral Şen, denetimler sırasında bir araya geldiği öğretmen ve öğrencilerin görüş ve önerilerini dinleyerek fikir alışverişinde bulundu. Sıradaki ve aynı zamanda son haberimiz, çözüm bulamadığı bel ağrısından ağrı pili ile kurtuldu. Gaziantep'te ilaç tedavisine ve defalarca ameliyat olmasına rağmen kronik ağrıları nedeniyle 5 yıldır zorlu bir yaşam süren 61 yaşındaki Saniye Kal, kente ilk kez uygulanan ağrı pili yöntemi sayesinde sağlığına kavuştu. Gittiği hastanelerde ağrılarına ilaç tedavisiyle çözüm bulamayan Kal'ın omurgası ameliyatla takılan 20 metal vidalarla sabitlendi. Kal, geçirdiği operasyona rağmen şiddetli ağrı, uyku problemi ve yürüme güçlüğü çekmesi nedeniyle hayatını idame ettiremez hale geldi. Gaziantep Şehir Hastanesi'ne başvuran Kal, algoloji bölümü doktorları muayene etti. Doktorlar Kal'a ağrı pili tedavisi uygulanmasına karar verdi. Beyin ve sinir cerrahisi kliniğinden operatör doktor Abdullah Duman ve ekibinin başarılı operasyonu sonucu Kal, yıllardır süren ağrılarından hastanede uygulanan ağrı pili tedavisi sayesinde kurtuldu. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu haberle birlikte bir Gaziantep Haber Bülteni programının daha sonuna geldik. Yarın aynı saatte inşallah tekrar buluşmak üzere, hoşça kalın.
1: Gaziantep haberleri sona erdi.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Kaya önünde günlük taze sebze ve meyve çeşitleriyle hem kaliteli hem de uygun fiyatlarla güler yüzlü personelleriyle Çilek Manav siz değerli müşterilerimizin hizmetinde. Vazgeçilmez meyve ve sebzelerin en taze halini Çilek Manav'da bulabilirsiniz. İletişim 0539 941 74 84. Adres Kaya Önü Mahallesi, Reşadiye Caddesi No 2 Şehit Kamil.
2: Baklavacılık emek ister, dikkat ister, itina ister, ille de sevgi ister. Baklava dediğin çıtır çıtır olur, bol fıstıklı olur. Sesi, şerbeti, hamuru, yağı, tadı damakta kalır. Karakuş baklavaları her zaman sizlere tatlı anlar yaşatıyor. Dünyayı tatlandıran baklavanın doyumsuz tadını Karakuş baklavanın lezzet garantisiyle damaklarınıza sunuyoruz. Geleneksel, gerçek, halis baklavanın adresi Karakuş Baklavaları, İnönü Caddesi üzeri Eski Hal civarı, Maaşkuyu Caddesi üzeri Umut Sosyal Tesisleri civarı ve Beykent'te. Telefon 220-0034 www.karakuşbaklava.com.
3: Hacı da, umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
4: İletişim 0535 737 59 çift 0.
5: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış dağıtıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 93 70 no'lu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
6: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17.500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği. İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
7: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
8: Gulyabani ekilmiş, topluyorum yolunda. Azizdir kanım döken mezbah yolun. Gide gide sana vardı ya, aldırmam. Gulyabani ekilmişti, topladım hep yolunda. Yol bitti, cellatlarım boynuma giyotin düşürünce, şiir gibi birikmiş, birikmiştin içimde, geldin zuhura kanım dökülünce. Yağmur gibi ince, ince bir biçimde.

Gene deli, asıl şimdi divaneyim. Fakat şükür sana, şükürler olsun ki sana, derdimi bildim. Şimdi saçma sapan değilim. Varlığım bir kadavra, bırakılan tapına. Şükür sana, şükürler olsun ki sana, anlam kesildim, geldim de kapına.

0: Bir kaygımız var. Onun için buradayız. Hiçliğe göz yummamak için. Tasaları paylaşmak için. Bir hoş sada ile umutları körüklemek için. Biz buradayız. Yüreklere umut salmak için.
1: Kervan FM 93.7.

0: Kervan FM reklamlar.
1: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
2: Mulay ve Bilenoğlu İnşaat sizlere Gaziantep'in en prestijli bölgesi, şehir gösterende yeni ve ferah bir yaşam alanı hazırlıyor. Ultra lüks 4.5+1 dairelerimizin bazı özellikleri: her daireye bir hobi bahçesi, her dairede Türk hamamı, özel kapalı otopark ve daha birçok özellikleriyle 3 bloktan oluşan Pearl Life sitemizde orman manzaralı bu muhteşem daireleri kaçırmayın. Mulay ve Bilenoğlu İnşaat her zaman en kaliteli seni yapar. İletişim 0542 848 08 19 0532 554 63 03. Adresimiz Değirmiçen Mahallesi Uğur Mumcu Parkı karşısı Şehit Kamil.
3: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
4: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 75 99 0552 3 394 27 12. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
5: Kervan Yapı olarak her

0: çift cam ve buzlu cam çeşitleri, alüminyum doğrama, cam balkon, kepenk panjur, küpeşte ve çelik kapı modellerimizde sizlere daha iyi hizmet vermek için var gücümüzde yeni yerimizde üretime devam ediyoruz. Kervan Yapı İletişim Ahmet Nahırcı 0551 111 9554 0535 431 0284 Adresimiz İbn Sina Mahallesi 190.090 No'lu Cadde Yeşilkent Mezarlık Yanı Şahin Bey.
1: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027 Adres Çık Sorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde numara 71A Şehit Kamil. Öz Yılmaz Ford Özel Servis ve Yedek Parça. Aracım bozuldu, iyi bir usta bulamıyorum diyenler. Öz Yılmaz Ford Özel Servisine uğrayın. Araç arızalarınızı son sistem cihazlarla ve usta ellerle kalıcı çözümlerle rahata kavuşun. Öz Yılmaz Ford Özel Tamir ve Bakıma gönül rahatlığıyla araçlarınızı getirebilir ve ayrıca Ford marka araçlarınızın yedek parçalarını firmamızdan temin edebilirsiniz. Öz Yılmaz Ford Özel Servisi ve Yedek Parça. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 61 No'lu Sokak numara 21. Mehmet Yılmaz Usta. İletişim 0536 852 5572. Yedek parça için iletişim 0535 881 7137.
2: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları. 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfasını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
3: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
4: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
5: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen

0: Yalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizde sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5.000 lira, Afganistan ve Yemen 7.000 lira, Filistin ve Gazze 13.000 lira, Suriye ve Lübnan 7.500 lira, Bangladeş 6.000 lira, Türkiye 17.500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
1: Biz bir radyo. Sizler de dinleyici. Hepsi bu kadar mı?
2: Hepsi bu kadar.
1: Hayır. Biz kocaman bir aileyiz. Kocaman bir aile.
3: Belki size sizden daha yakın bir yerde hakla çarpan kalbinizin her atışındayız. Çünkü Kervan FM yüreğinizin sedası.

0: Kervan FM Haber.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm değerli izleyenler. Günün içinden bülteniyle karşınızdayız ve Körfez'de başlıyoruz. Çünkü Körfez'de ateşkes sürecek mi yoksa Amerikan saldırganlığı yeniden mi başlayacak sorusu gündemde. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın teklifini değerlendirerek Tahran yönetimiyle ateşkesin son derece zayıf olduğunu açıkladı ve yine tehditkar bir dil kullandı. Trump'ın tehditlerine cevap veren İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ise her seçeneğe hazırız. ABD'nin İran'ın haklarını kabul etmekten başka yolu yok dedi.
2: İran İslam Cumhuriyeti'nin ABD'nin teslimiyetçi anlaşma teklifini reddetmesine ilişkin Amerikan Başkanı Donald Trump'ın değerlendirmeleri sürüyor. Amiyane bir üslup kullanmayı sürdüren Trump, İran'la ateşkesin son derece zayıf olduğunu söyledi. Trump, İran'ın nükleer tozu vermek istediklerini ancak gerekli teknolojilerinin olmadığını, onu yeraltı tesisinin enkazından ancak kendilerinin ya da Çin'in çıkarabileceğini ileri sürdü. İran, ateşkesinin yaşam desteğine bağlı olduğunu belirten Trump, İran başta uzun süre boyunca nükleer silah sahibi olmama garantisi verdikleri bir belge gönderdi. Sonra pozisyonunu değiştirdi iddiasında bulundu. Hürmüz'de özgürlük projesini yeniden başlatmayı düşündüğünü söyleyen Trump, bu daha büyük bir askeri operasyonun bir parçası olacak dedi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ise ABD'nin tehditlerine res çekti. ABD ile müzakere sürecini değerlendiren Galibaf, her seçeneğe hazırız. ABD'nin İran'ın haklarını kabul etmekten başka yolu yok açıklaması yaptı. Galibaf, ne kadar gecikirlerse ABD'li vergi mükellefleri kendi ceplerinden o kadar fazla masraf yapacak yorumunu yaptı. İran, ABD'nin 14 maddelik ateşkes planını teslimiyet olarak niteledi ve kendi şartlarını sıraladığı karşı teklifi sundu. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'ın şartlarını kabul edilemez buldu. Tahran'ın talepleri arasında Hürmüz Boğazı'ndaki ablukanın kaldırılması, savaşın tüm cephelerde bitmesi, saldırmazlık garantisi, dondurulmuş varlıkların iadesi ve petrol satışını yasaklayan yaptırımların 30 gün içinde sona ermesi var. Tahran'ın nükleer silahlar konusundan hiç bahsetmemesi de dikkat çekiyor.
1: Tahran, Washington yönetimini İran'a saldırmaması konusunda bir kez daha uyardı. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızai, ülkesinin saldırıya uğraması durumunda uranyum zenginleştirmeyi en üst seviyeye çıkaracaklarını vurguladı.
2: İran İslam Cumhuriyeti ile ABD arasındaki müzakere girişimleri, Washington yönetiminin kabul edilemez ve tutarsız şartları nedeniyle büyük bir çıkmaza girmiş bulunuyor. ABD yönetimi ve Trump'ın yeniden İran'a yönelik savaş başlatacağına ilişkin tehdit ve açıklamalarına, Tahran yönetiminden sert bir

0: açıklama geldi. İran Meclisi, Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rıza'yı X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, uranyum zenginleştirme konusuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rıza'yı, ülkesinin tekrar saldırıya uğraması durumunda uranyumu %90 zenginleştirmenin seçenekleri arasında olduğunu söyledi. Rıza'yı ayrıca bu konunun mecliste ele alınacağını da sözlerine ekledi. %90 saflıkta uranyum, nükleer silah yapımında kullanılan seviye olarak kabul ediliyor.
1: Pakistan, İran'ın Nurhan hava üssüne savaş uçakları sevk ettiği yönündeki ABD kaynaklı iddiaları sert ifadelerle yalanladı. Dışişleri Bakanlığı, CBC News'te yer alan haberleri yanıltıcı ve sansasyonel olarak nitelendirdi. Ayrıca Pakistan'a iniş yapan İran ve ABD uçaklarının diplomatik görüşmeler kapsamında lojistik ve idari amaçla bulunduğu belirtildi.
0: İran, İslam Cumhuriyeti'ne boyun eğdiremeyen ABD, şeytani planlar peşinde. İran'la müzakerelere aracılık eden Pakistan'ın rolünden memnun olmayan ABD, CBS News kanalı üzerinden İslamabad hükümetini hedef aldı. ABD merkezli kanal, İran'ın Pakistan'daki Nurhan hava üssüne çok sayıda savaş uçağı sevk ettiğini iddia etti. Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Tahran yönetiminin Nurhan hava üssüne çok sayıda uçak sevk ettiğine dair haberin yanıltıcı ve sansasyonel olduğu ve kesin bir dille reddetti. Yapılan açıklamada, bu tür spekülatif söylemler, bölgesel istikrar ve barışa yönelik devam eden çabaları baltalamayı amaçlıyor gibi görünüyor ifadesi kullanıldı. İslamabad yönetimi, ülkedeki İran uçağının herhangi bir askeri operasyon ya da acil durumla bağlantısının olmadığını vurguladı. Açıklamada, taraflar arasında İslamabad'da yapılan birinci tur müzakere sürecinde diplomatik ve idari personelle güvenlik ekiplerinin hareketini kolaylaştırmak amacıyla İran ve ABD'den bir dizi uçağın Pakistan'a iniş yaptığı belirtildi. Bazı uçaklarla destek personelinin bir sonraki müzakere turlarına hazırlık kapsamında geçici süreyle Pakistan'da kaldığı aktarıldı. Açıklamada, Pakistan'ın diyalog ve gerginliğin azaltılması çabaları kapsamında her zaman tarafsız, yapıcı ve sorumlu bir arabulucu olarak hareket ettiği vurgulandı.
1: Lübnan'la devam ediyoruz. Lübnan'da sivil yerleşim yerlerine yönelik Siyonist saldırganlık devam ediyor. İşgalcilerin Sur kentinde bir evi ve sağlık merkezini bombalaması sonucu 7 kişi şehit oldu, 11 kişi de yaralandı.
0: ABD ve bazı devletlerin desteğiyle Siyonist işgal rejimi Lübnan'da sivillere yönelik katliamlarını aralıksız sürdürüyor. Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre işgal rejimine ait savaş uçakları Sur kentine bağlı Kefer Dunin beldesinde bir evi hedef aldı. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 7 kişi ise hastaneye kaldırıldı. İşgal rejimi uçakları Sur kentine bağlı Sarife beldesindeki bir sağlık merkezini de bombaladı. Saldırı sonucu bir Lübnanlı sivil şehit oldu. 4 kişi yaralandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, Siyonist işgal rejiminin 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılara ilişkin can kaybı ve yaralı sayısını paylaştı. Buna göre işgalcilerin saldırılarında şehit sayısı 2869'a, yaralı sayısı ise 8730'a yükseldi.
1: Lübnan'dan Filistin'e geçiyoruz. İşgal rejimi Batı Şeria'ya yönelik saldırıları artırmayı planlıyor. İşgal rejiminin sözde Maliye Bakanı Smotrich, Batı Şeria için Netanyahu'ya yeni planlar sunduğunu açıkladı. Siyonist Smotrich, Batı Şeria'nın işgal rejimi için güvenlik kuşağı olduğunu söyledi.
0: İşgal rejimi Batı Şeria'ya yönelik yeni planlar yapıyor. Siyonist sözde bakan Bezalel Smotrich, Netanyahu'ya Batı Şeria'daki stratejik toprakların işgal edilmesine yönelik bir plan sunduğunu söyledi. Batı Şeria'daki stratejik bölgelerin statüsünün değiştirilmesini teklif ettiğini belirten Siyonist Smotrich, Başbakan'a Batı Şeria'daki stratejik bölgelerin A ve B bölgelerinden C bölgesine nakledilmesini öngören bir plan sundum açıklamasını yaptı. İşgal altındaki topraklar üzerindeki baskıyı artırma çağrısında bulunan Siyonist Smotrich, Batı Şeria İsrail'in güvenlik kuşağıdır. Dünyaya oradaki kontrolümüzü zayıflatmaya çalışan herkesin ağır sonuçlarla karşılaşacağını açıklamanın zamanı gelmiştir iddiasında bulundu. Smotrich ayrıca Yahudi yerleşim birimlerinin güçlendirilmesi ve işgal edilmiş topraklarda kontrolün daha da derinleştirilmesi gerektiğini savundu. Ayrıca Netanyahu'nun koalisyon ortağı, aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi'nden sözde milletvekili Limor Son Har Melech tarafından Oslo Anlaşması'nın iptali kanun teklifi sunulmuş, ancak Netanyahu'nun talebiyle kanun teklifinin görüşülmesi ertelenmişti.
1: Siyonist işgal rejimi Filistinlileri hedef alan idam yasasını hayata geçirmeye hazırlanıyor. İşgal meclisinde kabul edilen düzenleme yüzlerce Filistinli esirin hayatını tehdit ediyor. Hamas ise yasayı ırkçı ve faşist olarak nitelendirerek uluslararası topluma bir kez daha çağrı yaptı.
0: Siyonist işgal rejimi Filistinli esirleri hedef alan skandal idam yasasını uygulamaya hazırlanıyor. İşgal rejiminin sözde meclisi, çeşitli işkence merkezlerinde alıkonulan yaklaşık 300 Filistinli esirin katledilmesine yol açacak yasa tasarısını onayladı. Sözde meclis genel kurulunda 93 milletvekili lehte oy kullanırken aleyhte ve çekimser oy kullanılmadı. Böylelikle Filistinlilerin idam yoluyla katledilmesinin önü açıldı. Yasaya göre İsrail'in varlığını inkar etme amacıyla bir İsrailliği ya da ülkede yaşayan birini öldürmek iddiasıyla hüküm giyenler idam edilebilecek. Hamas, Filistinli esirlere idam cezası uygulanmasını öngören düzenlemeye sert tepki gösterdi. Hareket tarafından yapılan açıklamada özellikle Aksa Tufanı operasyonuna katılmakla suçlanan Filistinli esirleri hedef alan düzenlemenin İşgalcilerin savaş suçları siciline eklenen yeni bir adım olduğu belirtildi. Hamas açıklamasında söz konusu yasanın geçersiz ve gayrimeşru olduğu ifade edilerek, bunun Cenevre Sözleşmeleri başta olmak üzere uluslararası hukuk ve insancıl hukuk kurallarının açık ihlali anlamına geldiği kaydedildi. Açıklamada idam cezalarının uygulanmasına yönelik özel düzenlemeler yapılmasının Siyonist rejimin intikamcı ve ırkçı karakterini ortaya koyduğu vurgulandı. Hamas, bu düzenlemenin yalnızca cezalandırma amacı taşımadığını, aynı zamanda Filistinli esirlerin gelecekte olası esir takası anlaşmalarından dışlanmasını hedeflediğini belirtti. Açıklamada, Aksa Tufanı esirlerinin özellikle anlaşma kapsamı dışında bırakılmasının uluslararası hukuka ve insani normlara aykırı olduğu ifade edildi. Hareket, Siyonist rejimin baskı, infaz ve yıldırma politikalarının Filistin halkının direniş iradesini kıramayacağını vurgulayarak, faşist yasalar ve terör politikaları halkımızı haklı mücadelesinden vazgeçiremeyecektir ifadelerini kullandı. Açıklamada, uluslararası toplumun sessizliğinin Siyonist rejimi daha fazla suç işlemeye teşvik ettiği vurgulandı.
1: Hüdapar Dış İlişkiler Başkanı Hüseyin İmir, Gazze'de yaşanan son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Siyonist rejimin Gazze, Lübnan ve Suriye'de gerçekleştirdiği işgallerle bölgeyi büyük bir kaosa sürüklediğini belirten İmir, uluslararası toplumun sessizliğini de eleştirdi.
2: Türkiye ve Cezayir arasındaki
0: Hüdapar Dış İlişkiler Başkanı Hüseyin İmir, Gazze gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Siyonist işgal rejiminin bölgeyi adım adım ateşe sürüklediğini ifade eden İmir, uluslararası toplumun sessizliğinin işgalcilerin iştahını kabarttığına dikkat çekti. Siyonist Bezalel Smotrich'in Gazze, Batı Şeria, Lübnan ve Suriye topraklarını kapsayan sınır değişimi açıklamasının işgal haritasının açık itirafı olduğu vurgulandı. İmir, Siyonizm, Gazze'yi insansızlaştırmaya çalışırken, Lübnan'da güvenli bölge yalanıyla ilerlemekte, Suriye'de ise işgal ettiği topraklardan çıkmayacağını ilan ederek bölgeyi adım adım ateşe sürüklemektedir, dedi. İmir, ateşkesin birinci aşamasında işgal rejiminin hiçbir yükümlülüğünü yerine getirmediğinin altını çizdi.
3: Gelinen aşamada Filistin halkının kendini savunma hakkının güvence altına alınması, İşgal ve katliamların tamamen sona erdirilmesi için başta garantör ülkeler olmak üzere uluslararası toplumun daha aktif ve kararlı bir tutum ortaya koyması gerekmektedir. Eğer bu sessizlik ve etkisizlik sürerse, Siyonist iştahın ülke ülke ilerleyeceği ve sıranın bölgedeki diğer başkentlere geleceği açıktır.
0: İmir, Filistin'deki direnişin işgalcilere karşı kararlı duruşuna da dikkat çekti.
3: Davanın liderinin çocukları da halkın çocuklarıyla aynı siperde can vermekte, kanlarını Filistin halkının kanından ayrı görmemektedir. Hamas liderlerinden Halil el-Hayye'nin oğluna yönelik suikast de bu davanın bedelini en önde ödeyenlerin azmini kırmayacaktır. Bu vesileyle ciğerparelerini Filistin halkı ve Mescid-i Aksa uğruna feda eden el-Hayye'ye, Hamas hareketine ve tüm Filistin halkına sabır diliyoruz. Küresel emperyalist kuşatmaya karşı...
1: İş gündeme dair haberlerle devam ediyoruz. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheliden 12'si tutuklandı.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nınca İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüphelinin polisteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 24 şüpheliden 12'si tutuklandı. 12'si hakkındaysa adli kontrol şartı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmaları kapsamında Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla 8 Mayıs Cuma günü operasyon düzenlenmişti. Başsavcılıktan yapılan açıklamada Ekrem İmamoğlu'nun elebaşılığında kurulan suç örgütünün faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen eylemlere yönelik olarak soruşturmalar yapıldığı belirtilmişti. Örgütün Ağaç ve Peyzaj AŞ iştirak şirketi üzerinden usulsüzce kurgusal bir ihale sistematiği işleterek ihalelere fesat karıştırdığı ifade edilmişti.
1: TRT 1 ana haber spikerinin Anneler Günü dolayısıyla yayında kullandığı ifadeler kamuoyunda büyük tepki çekmişti. Milli Anayasa Genel Başkanı Celaleddin Gül söz konusu söylenenlerin annelik makamını sıradanlaştırdığını belirterek TRT yönetimine tepki gösterdi.
4: Ben de Fatih'in annesiyim ve ben canım anneciğimi de bundan...
0: TRT'nin ana haber spikerinin Anneler Günü vesilesiyle yaptığı yayında kullandığı "Allah beni Patili annesi olmakla şereflendirdi" ifadesi kamuoyunda büyük tepki çekti. Milli Diyanet Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Gül, söz konusu ifadelerin annelik makamını sıradanlaştırdığını ve toplumun değerlerini aşındırdığını belirterek TRT yönetimini sert bir dille eleştirdi. Gül, köpek annesi ya da patili annesi gibi ifadelerin kabul edilemez olduğunu, bunun yalnızca hayvan sahipliği veya bakıcılığı olarak tanımlanabileceğini vurguladı. Açıklamada TRT'nin bu tür söylemlere yer vermesinin köpek ve mama lobisinin devlet kurumlarına sızması olarak nitelendirildi. TRT'nin halktan ve tüm annelerden özür dilemesi ve sözde hayvansever derneklerin inceleme altına alınması talep edildi. Gül, Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın ilan ettiği aile yılı vizyonuna atıfta bulunarak, bu tür söylemler devam ederse aile kurumunu koruma çabalarının anlamsız kalacağını ifade etti. Ayrıca daha önce kamuoyu baskısıyla kaldırılan boş reklamındaki ifadeler ve köpek saldırısı sonucu hayatını kaybeden Hamza olayının yayından kaldırılması hatırlatılarak TRT'nin yayın politikası eleştirildi.
4: Ben de Fatih'in annesiyim ve ben canım
1: anne. Ankara'da iki çocuğun pitbull saldırısına uğramasına ilişkin görülen davada sanık Tuğçe E serbest bırakıldı. Sanığın tutuksuz yargılanmasına tepki gösteren baba Adem Öztürk, çocuğunun yüzündeki yaranın hala iyileşmediğini belirterek yaşadıklarını anlattı.
0: Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 4 ay önce pazar alışverişi sonrası apartmana giren Belkıs Öztürk ve çocuklarına komşusu Tuğçe E'nin evde beslediği pitbull cinsi köpek saldırmıştı. Köpek önce doğayı, ardından 1,5 yaşındaki Efe'yi ısırmıştı. Çevredekilerin müdahalesiyle kurtarılan ve yüzünde derin ısırıklar oluşan Efe ile ablası Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi edilmişti. Olayın ardından hayvanın sahibi Tuğçe E. gözaltına alınıp tutuklanırken köpek belediye ekiplerince barınağa götürülmüştü. Olaya ilişkin açılan davada yeni bir gelişme yaşandı. Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık hakkında tahliye kararı verildi. Tuğçe adlı kadının adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine Öztürk ailesi tepki gösterdi.
5: Kasım ayında iki çocuğuma pitbull saldırısı olmuştu. Efe yüzünden yaralanmıştı. Yüzü komple parçalanmıştı tabii. Doğan'ın da göğsünde dişlemeye çalışmıştı. Eşim ve çocuklarım bu olayın psikolojik nedenlerinden dolayı şehir dışındaydılar uzun zamandır. Bunu atlatması, buradan uzaklaşmalarını istemiştim. Şimdi yeni geldiler işte. Onlar da mahkemede hakim dinlemek istedi, hakim hanım. En sonunda da tabii hakim de tutukluluğun devam etmesine karar vermedi. Yani tutuksuz yargılanmasına karar verdi maalesef. Yani nasıl diyeyim, benim çocuğumun yüzündeki yara daha iyileşmedi. Bir sene bile olmadan tutuksuz yargılanıp dışarı çıktı. Yani umut ediyoruz ki bundan sonra bu yaşadıkları, içeride kaldıkları buna ders olmuştur.
0: Baba Adem Öztürk, başka çocukların zarar görmemesi için yetkililere çağrıda bulundu.
5: Efe'nin suratına her baktığımızda bu olayı her gün yaşıyoruz biz. Tek temennimiz hak ettiği cezaların almalarını istiyoruz. Başka bir insanların, başkalarının çocuklarına zarar vermesinler ki biz o zaman rahat olacağız. Yani bu insanlar artık başka birinin çocuğu, biz gördükçe artık her bir haber gördükçe köpekle ilgili gerçekten bu olayı hatırlıyoruz. Tekrardan bu olayı yaşıyoruz. Bunu istemiyoruz. Yani artık bizim başımıza geldi, başkalarının başına gelmesini istiyoruz. Başka bir niyetimiz, başka bir dileğimiz yok zaten. Adaletten beklentimiz bu.
1: 33 ilde düzenlenen FETÖ operasyonlarında 69 şüpheli yakalandı. Bu şüphelilerden 43'ü tutuklandı. Öte yandan Ankara'da FETÖ ile bağlantılı olduğu iddia edilen 7 kişi için askeri okullar sınavı soruşturmasında gözaltı kararı verildi.
0: Türkiye genelinde FETÖ operasyonları sürüyor. İçişleri Bakanlığı bu kapsamda 33 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı. Açıklamada operasyonlarda 63 FETÖ şüphelisinin yakalandığı belirtildi. Şüphelilerden 43'ünün tutuklandığı ve 7'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı ifade edildi. Açıklamada yakalanan şüphelilerin örgütün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulundukları, sosyal medya hesapları üzerinden örgüt propagandası yaptıkları ve ülke dışına kaçma girişiminde bulundukları tespit edildiği ifadeleri yer aldı. Bir FETÖ operasyonu haberi de Ankara merkezli 4 ilden geldi. Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre 2014 askeri liselere giriş sınavı soruşturması kapsamında sınav sorularına erişerek soruları örgüt mensuplarına dağıttığı, sınavda usulsüzlük gerçekleştirdiği tespit edilen 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 4 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
1: Öte yandan İstanbul merkezli 35 ilde düzenlenen bahis operasyonunda 108 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca soruşturma kapsamında 5151 internet adresine erişim engellendi.
0: Türkiye genelinde bahis ve kumar operasyonları devam ediyor. İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet edenlere yönelik çalışma yaptı. Yapay zeka destekli programlar kullanarak yasa dışı bahis ve kumar oynayan şüphelilerin kimlik ve adresleri belirlendi. İstanbul merkezli 35 ilde düzenlenen yasa dışı operasyonunda 108 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda suçta kullanılan çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Ayrıca yasa dışı sanal bahis ve kumar faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen 5000, bu sitelerin reklamını yaparak mobil kullanıcıları yönlendiren 111 ve ödeme işlemlerine aracılık ettiği belirlenen 40 olmak üzere toplamda 5000 internet sitesine erişim engeli getirildi. Operasyonda yapay zeka destekli açık kaynak istihbaratı analiz sistemi kullanıldı. Bu sayede şüphelilerin profilleri, adresleriyle yaptıkları faaliyetler ortaya çıkarıldı.

0: Hüdapar Gençlik Kolları Başkanlığı bahar etkinliklerinin startını verdi. Gaziantep'te düzenlenen gençlik ve Gazze temalı etkinliğe parti sözcüsü Yunus Emiroğlu ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Murat Günaydın da katıldı. Etkinlikte gençliğin sorunları konuşuldu.
1: Hüdapar, Gaziantep Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından gençlik ve Gazze temalı bahar etkinliği düzenlendi. Etkinlikte gençlerle bir araya gelen Hüdapar Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Yunus Emiroğlu ile Hüdapar Gençlik Kolları Genel Başkanı Murat Günaydın bu tür etkinliklerin gençler için önemine değindi.
2: Burada tabii hem gençliğin sorunlarını, problemlerini, beklentilerini konuşuyoruz hem de 2 yılı aşkın bir süredir Gazze'li kardeşlerimizin maruz kaldığı katliam ve soykırımlarla ilgili onların mağduriyetlerini, problemlerini, yaşadıkları mezalimi unutturmama adına bu tür etkinliklerde de bu konuyu gündemimize getiriyoruz. Yine bu konuda konuşmalar yapıldı.
1: Emiroğlu bu gibi etkinliklerin sağladığı faydaları anlattı.
2: Günlük hayatın yoğun temposundan biraz sıyrılıyor gençlerimiz. Bir araya geliyorlar, beraber vakit geçiriyorlar. Bir taraftan sohbet ve muhabbet, öbür taraftan da tabii işin eğlence boyutu var. Bunlar da tabii ihtiyaçlardır. Hem düşüneceğiz, hem eğleneceğiz, hem hayaller kuracağız, hem sorunlarımızı masaya yatıracağız, hem de geleceğe dair yeni planlar, yeni projeler hazırlayacağız.
1: Hüdapar Gençlik Kolları Genel Başkanı Murat Günaydın da etkinliğin temel amacına değindi.
3: Özellikle Aksa Tufağı'ndan itibaren Gazze merkezli, Kudüs merkezli, Filistin merkezli temaları belirlemeye gayret ediyoruz. Bu sene de gençlik ve Gazze temasını belirledik. Buradaki temel amaç hem gençliğin sorunlarına değinmek, gençleri dinleyebilmek, gençlerin tercümanı olabilmek, gençlikte bir Gazze hassasiyetin oluşmasında bir katkı sunmak ve geleceğimizi inşa edecek olan gençlerimizin Gazze hassasiyetiyle büyüyüp belki de Gazze'deki, Kudüs'teki, Filistin'deki özelinde bütün dünyada var olan zulümlerin sona erebilmesi için bir çaba, bir gayret içerisinde olmalarını sağlamak.
4: İmanı bir mesele olarak görüyoruz.
0: Değerli izleyenler, kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra tekrar buradayız ve değerli bir konuğumuzla önemli bir konuyu konuşacağız. Önce küçük bir ara.
5: Burası Kervan FM 93.7.

Kur'an olmasaydı ne yapardım ben? Onunla pakladım kalbimi kirden, onunla arındım gizli kibirden, onunla açıldı ufuklar birden, cehalet yaramı onunla sardım. Kur'an olmasaydı ben ne yapardım? Şu nankör nefsimden neler çekti can, her türlü şehveti süsledi şeytan. Kör karanlıklarda kaybolduğum an, sesime ses verdi, tuttu elimden. Kur'an olmasaydı ne yapardım ben? Onunla çevirdim Hakk'a yüzümü, açtım alemlere gönül gözümü. Onda duydum kalu bela sözümü, fıtratın sırrına onunla vardım. Kur'an olmasaydı ben ne yapardım? Türbelere bez bağladım, mum yaktım. Falcılara gaybı sordum, fal baktım. Nazar dedim, kapılara nal çaktım. Hiç haberim yoktu şirkten, küfürden. Kur'an olmasaydı ne yapardım ben? Çöllerde onunla vakfeye durdum, şeytanın şerrine tuzaklar kurdum. Fitneyi her yerde onunla vurdum, ruhumu bataktan çekip çıkardım. Kur'an olmasaydı ben ne yapardım? Gün oldu hicabı yerlere çaldım, unuttum ölümü işrete daldım. En zorlu günümde ortada kaldım, bir nasuh tövbeyle doğdum yeniden. Kur'an olmasaydı ne yapardım ben? Ona sordum nefsimdeki riyayı, dünya denen iki günlük rüyayı. Ona sordum edep ile hayayı, hidayet harcımı onunla kardım. Kur'an olmasaydı ben ne yapardım? Sordum ölüm nedir, dedi çok yakın. Dosta kavuşmaktır, hiç korkma sakın. Yeter ki o takva tacını takın. Şükür korkmuyorum artık ölümden. Kur'an olmasaydı ne yapardım ben? Ona sordum dehşetini mahşerin, o her cümercini göklerin yerin. Ona sordum gafletini beşerin, zillet zincirini kırdım kopardım. Kur'an olmasaydı ben ne yapardım? Kaygılanma dedi kabirden yana, yüce peygamberden müjde var sana. Cennet bahçesidir her Müslümana. Yeter ki sen yürü Nebi izinden. Kur'an olmasaydı ne yapardım ben? Onunla terk ettim heva hevesi, onunla dost bildim ilahi sesi. O göstermeseydi gerçek adresi, şimdi ben kim bilir neye tapardım? Kur'an olmasaydı ben ne yapardım? Aşkı sordum ona, maşuku sordum. Mescid-i Aksa'da miraca durdum. Arşa secde, secde köprüler kurdum. Her seher şahitler gördüm melekten. Kur'an olmasaydı ne yapardım ben? Onsuz çare yoktu hiçbir yâreye, onsuz her yol çıktı bir harabeye. O döndürmeseydi beni Kâbe'ye, kim bilir ben hangi yöne sapardım? Kur'an olmasaydı ben ne yapardım? İmana baş eğdi artık kuşkular, Allah rızasına döndü coşkular. Durdu fırtınalar, duruldu sular. Cemal istiyorum şimdi Rabbimden. Kur'an olmasaydı ne yapardım?

Efendime vermek için 27'mden gün aldım, 20 yetimden gül. Bir bilseniz efendim, için için ateşe verdim içimdeki beni. Ah beni, hangi vadiler istedi de gitmedim. Kıskandım da ne oldu hayattan kendim. Ah efendim, sorar durur can, nasıl bir sondur bu gittikçe yakınlaşan, gittikçe yakınlaşan. Derdimi anlattım efendim, derdimi anlattım sözü yormadan. Oturdum, dua ettim, yalvardım, akıl git başımdan.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim Karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek, tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam, kaplamalı cam ve standart çift cam ürünleriyle yelpazemizi genişleterek büyümeye devam ediyoruz. Siparişlerinize anında ve hızlı bir şekilde dönüş sağlıyor. Sadece Gaziantep ilimize değil, tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 5772 0532 113 4788 Adres OSB Körkün Sanayi Ökke Şehit Bulvarı Oğuzeli Gaziantep.
3: Emin Yapı Market. Dekoratif PVC mermer görünümlü paneller, dekoratif duvar lambirileri, duvar kağıdı ve duvar çıtaları, alçıpan, asma tavan, stropiyer ve yalıtım malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Emin Yapı Market, Yutun, Gaz Beton, BİM satışlarına başlamıştır. Telefon 0533 966 6509. Adres Çıksorut Umut Mahallesi, Kırsal Terminal Yanı Şehit Kamil.
2: Gayrimenkul alım satım ve kiralama işlerinde güvenilir bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesi ve geniş portföyüyle Adem Ülker Emlak her zaman yanınızda. İsteklerinize en uygun taşınmazı bulmak için bütçenize en uygun çözümleri sunuyoruz. Ev ve iş yeri ihtiyaçlarınıza sürecin her aşamasında şeffaf bir hizmet garantisi veriyoruz. Hızlı satış ve kiralamada doğru adresiniz Adem Ülker Emlak. Dürüst ticaret, helal kazanç. İletişim 0534 425 6157. Adresi Live Hospital civarı, kırsal terminal karşısı Şehit Kamil.
4: Güvenli liman olan altın ve gümüş günümüzde de yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Furkan Kuyumculuk, çeyrek asırlık güven ve tecrübesiyle toptan ve perakende has altın, gram altın, gümüş ve yüzlerce çeşit altın alım satımı ile birikimlerinizde sizlere hizmet vermekten onur duyar. Her çeşit özel siparişleriniz uygun fiyata, zamanında ve itina ile yapılır. Merkez adres Gaziler Caddesi Nakıboğlu Pasajı No 46. Şube adres Gaziler Caddesi Hüseyin Paşa Camianı No 25 Şahin Bey. Furkankuyumcu.com.
5: Güven Kasap sizlere güvenle hizmet etmeye devam ediyor. Adaklık ve kurbanlıklarınızı ister siz getirin, isterseniz bir telefonla biz keselim, temizleyelim, adresinize teslim edelim. İster büyükbaş, ister küçükbaş, isterseniz de deve. Evet evet, yanlış duymadınız. Deve siparişlerinizi de alıyoruz. Bizi aramanız yeterli. Güven Kasap.
4: Telefonlarımız 0534 732 2498, 0532 426 9492.
2: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027. Adres Çıksorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde, numara 71A Şehit Kamil.
6: Aytekin Otomotiv, oto yedek parça, yağ ve filtre. Birçok markanın sarf malzemeleri Aytekin Otomotiv'de. Motor yağları, hava, polen ve yağ filtreleri gibi birçok sarf malzemeleri ve yedek parçaları temin edeceğiniz güvenilir nokta Aytekin Otomotiv. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi, 57 No'lu Sokak, No 48, Süleyman Aytekin. İletişim 0555 338 1175.
7: Haccı da, umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i Şerif. teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
8: İletişim 0535 737 59 00.
9: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
10: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmak.

Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr İstek Saati devam ediyor.

15.07 ilk saatimizi geride bıraktık. İkincisinden de biraz yol aldık efendim. Son 40 dakikamız kaldı. Varsa dinlemek, dinletmek, armağan etmek istediğiniz eserler yazın gönderin. 0552 334 93 70 WhatsApp mesaj hattımız. Hele düşün devri devri Adem'den beri. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Diyarbakır'dan Ömer Çimen. Ve aleykümselam. Mavi Emzikli Bebek eserini istiyor. Eser yanımda bulunan Mehmet Cihat Şanlı ve ailesine, sizlere ve tüm dinleyicilere gelsin. Hayırlı yayınlar demişler. Teşekkür ederiz. Selamünaleyküm, kolay gelsin, iyi yayınlar. Ben Diyarbakır'dan katılıyorum, Hacı Veysel. Sizleri severek dinliyoruz. Böyle bir etkinlik yaptığınız için teşekkür ederiz. Eser Deniz Yıldırım, Aziz Alkaç, Veysi Demirören, Yakup Koşar, Hüseyin Akkaya, Cengiz Bozkaya ve Tosecan. Özellikle Allah Azze ve Celle sizlerin esaret bağlarınızı çözsün ve sizleri sevdiklerinizden kısa zamanda kavuştursun. Kardeşim Deniz, seni çok özledim. Kendinize iyi bakın. Sıradaki bütün istekleri sizlere armağan ediyorum demişler. Teşekkür ederiz. Ne kadar yaşıyor, gel de bu rüyayı yor dedi gönül.

0: Selamünaleyküm Diyarbakır Silvan'dan Hamza. Grup Mavera'dan bir eser istemiş. Grup Mavera'dan az önce bir eseri yayınladım. Eser radyo başından dinleyenlere ve değerli kardeş radyo çalışanlarına gelsin. Ve Fezra Kur'an takipçilerine gelsin. Şirin görünmek için onlara asla İslam'ı olduğundan farklı göstermeyeceğiz. Seyyid Kutub'un sözünü paylaşmışlar. Teşekkür ederiz.
1: Mevlam kanat vermiş vermiş uçamıyorsun.
0: Evet, kardeşlik çağrısı, mavi emzikli bebek buyursunlar efendim.

Selamünaleyküm, ben Diyarbakır'dan Aytaç Musab Şanlı'dan Şehit Murat eserini dedem Hamza'ya, amcalarım Lamih ve Cemal'e, Şaban dayıma, Kemalettin ve Necmettin amcalarıma, nineme, babama, tüm Yusufi ağabeylere armağan ediyorum. Allah'a emanet olun demişler. Bir de paylaşımı var. Ya Rabbi, Adem Aleyhisselam'ın tevbesini kabul ettiğin gibi bizim de tevbelerimizi kabul eyle. Ya Rabbi, Yusuf Aleyhisselam'ı kuyudan çıkardığın gibi bizleri de nefislerimizin karanlık kuyularından çıkar. Ya Rabbi, Musa Aleyhisselam'ın kavmini Firavun'un şerrinden kurtardığın gibi bizi de kötülerin şerrinden emin kıl. Amin inşallah. Teşekkür ederiz.

Selamünaleyküm, ben Diyarbakır'dan Emin Muhammed Yusuf. Ümmi Muhammed Yusuf, evet. İstek parçam ve diğer parçalara başta ortak radyolara, şehitlere ve ailelerine, muhacirlere ve ailelerine, Yusufilere ve ailelerine, çok değerli ve kıymetli dava arkadaşım, eşim, oğlum Muhammed Yusuf'a, gelinim Mizgin'e, çok sevdiğim torunum, çok yaşayan yüze kadar yaşıyor, şehide Nur'a, ellerine öpere kaynanama, ablalarıma ve ailelerine, ağabeylerime ve ailelerine, kız kardeşim Nuriye'ye, bütün yeğenlerime, bütün mümin ve müminlere, mücahit mücahidelere, Filistinlere, Gazze'ye, Yemen, Lübnan, İran'a, bütün şehitlere, bizi dinleyen bütün akrabalarıma ve ümmeti Muhammed'e armağan ediyorum. Yusuf ağabeylerden dua istiyorum. Sağlık ve sıkıntılarımız için dua eder, dua bekleriz. Allah'a emanet olun. Bir parça istemişler ama bu eser yok arşivimize, ya da ismi bu değil. Bulamadım yani, hakkınızı helal edin.

0: Yaşayan yüze kadar yaşıyor.
1: Selamünaleyküm abi, hayırlı yayınlar, nasılsınız demiş. Teşekkür ederiz, Allah razı olsun. Bilal Güler'den bir eser istemişler. Dinleyicilerinize, sizlere gelsin. Yakup kardeşime, Ömer abime, Seyfullah'a ve Ramazan'a gelsin. Allah'a emanet oluyor. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. İsmini yazmamış. Selamünaleyküm. Bilal'den bir eser rica ediyorum. Bingöl'den sizleri dinleyenlere armağan olsun demiş. Bu dinleyicimiz de ismini yazmamış.

Evet, yayının artık böyle son virajına doğru yaklaşıyoruz. Radyo Ustad Suyarı'ndan saatler ilerlerken gönül soframıza oturan herkesin heybesine bir parça huzur doldurmuş olmayı umuyoruz. Paylaştıkça çoğalan tek şeyin sevgi olduğunu biliyoruz. Biz bugün sesimizi paylaştık, vaktimizi paylaştık. En önemlisi niyetimizi paylaştık. Hafta içi her gün farklı renklerle süslenen bu programımıza biz de bugün salonun rengini kattık efendim. Kalan dakikalarımızda güzel bir eser daha dinleyelim. Bilal Güler sizlerle. Buyursunlar.

15.31 devam ediyoruz birlikteliğimize. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Ben Kızıltepe'den Hivnur. Sedat Uçan'dan inşallah geleceğim eserini istiyorlar. Çalacağım. Eser eşime, oğlum Yahya'ya, Yusufi abilere, ortak yayında olan tüm radyolara ve dinleyicilerine gelsin. Selam ve dua ile Rabbi Rahman'a emanet olun demişler. Allah razı olsun. Hele düşün devri Adem'den beri, kimler geldi geçti say. Selamünaleyküm, hayırlı günler. Diyarbakır'dan Zeynep Gizli ve aleykümselam. Şehitler Kervanı'ndan bir eser istemişler. Şehitler Kervanı az önce yayınlamıştık. Hakkınızı helal edin. Dua eder, dua beklerim demişler. Allah razı olsun.

0: doğru yerdesiniz.
1: İstek Saati devam ediyor.
2: Özgün eser ve faydalı paylaşımlar zamanımıza değer katan program. İstek Saati.
3: İstek Saati. İstek Saati.
4: Evet, 15.38 efendim.

Selamünaleyküm, Diyarbakır'dan sizi dinliyorum. Keko eserini istemişler, çalacağım. Kardeş radyo ailesine gelsin, selamla döyle ve fonda çalınan eseri sormuşlar. Eserin adı Vay Deli Gönül, Mikail seslendiriyor. İlk eserimiz Keko eseri olacak. Selamünaleyküm, Allah'ın rahmeti bereketi üzerimize olsun. Ben Şanlıurfa'dan İsa'ya kalk, hayırlı bereketli bir gün diliyorum. Ender Tekin'den Gazze eserini istemişler. Tüm mazlum Müslümanlara, anneme, babama, kardeşlerime, Sumut Filosu gönüllülerine, Yusuf Yağbeylere ve ortak yayın radyo dinleyicilerine, Filistin, Gazze, Doğu Türkistan, Myanmar, Arakan, Yemen, Sudan, İran, Suriye ve tüm mazlum coğrafyalara gelsin. Adana'dan İzzet Baykal'a gelsin. Selam ve dua ile demişler. Bir de paylaşımları var. Cehennem ateşine itilip atılacakları gün onlara işte bu yalanlamakta olduğunuz ateştir denilir. Tur suresi 13 ve 14. ayeti paylaşmışlar. Mardin'den selamlar, hayırlı yayınlar. Ben Mustafa. Her bir istek parça içimizi ısıtır. Her sohbette kimi zaman hüzünleniyor, kimi zaman yüzümüz gülüyor. Dinlerken kendimi evimde hissettiğim tek adres, sanki dost meclisinde keyifli bir sohbette gibiyim. Kulağımıza hoş gelen seslerin, kalbimize dokunan notaların tek adresi istek saati. Her yayın bir terapi gibi. Sıradaki eser değerli dinleyicilere gelsin demişler. Teşekkür ederiz Mustafa abi. Evet, okumadığım mesaj kalmadı. Kıymetli dostlar, saatlerimiz 15.40'ı gösteriyor. Bugün Adana Vuslat FM'den gerçekleştirdiğimiz istek saatimiz sonuna gelmiş bulunuyoruz. 1 saat 45 dakika, yani yaklaşık 2 saate yakın süredir aynı gönül ikliminde buluştuk. Dualarda bir olduk, selamlarda kardeş olduk. İlahilerde, eserlerde huzuru birlikte hissettik. Göndermiş olduğunuz her mesaj, her güzel dilek ve her içten dua bu yayına ayrı bir anlam kattı. Belki şu an bizi ilk kez dinleyen bir kardeşimiz vardı. Belki her gün aynı saatte radyosunu açıp bizlere eşlik eden vefalı dostlarımız. Belki de sessizce dinleyip sadece kalbinden dua eden güzel insanlar. Hepinize gönülden teşekkür ediyorum. İyi ki vardınız yayınımızda. İyi ki bu manevi yolculukta bizlerle oldunuz. Rabbim gönüllerimizi birbirinden ayırmasın. Hanelerimize huzur, sofralarınıza bereket, ömrünüze sağlık ve afiyet nasip eylesin. Hasta olan kardeşlerimize şifa, sıkıntıda olanlara ferahlık, borcu olanlara kolaylık nasip eylesin inşallah. Bugün Adana Vuslat Efendi'den yükselen bu kardeşlik sesini yarın Bingöl'den Ahmet abiyle sürdürme umuduyla efendim. Bizleri dualarınızda eksik etmeyin. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekat.

0: Bebeklere kundakta mazerler sıkılıyor. Dünya sessiz kalıyor. Hiçbir şey yapılmıyor. Hiçbir şey yapmayanlar nasıl öleceksiniz? Sanmayın mahşer günü sizler güleceksiniz. Sadece kınayanlar hiç kolay ölmeyecek. O adı Müslümanlar bir gün hesap verecek. Gazze'ye güneş doğacak. Kış bitecek, yaz olacak. Gazze o zalimlere, Gazze o kafirlere mezar olacak.
1: İstek saati sona erdi. İstek saati sona erdi.
2: Herkesi, her şeyi, her duyguyu aynı sevgiyle birlikte yaşamak duasıyla. Çünkü hakikati dinlemek ruhumuzda var. www.kervanfm.com.tr
3: Doğru yerdesiniz. Kervan FM 93.7
4: Kervan FM reklamlar.
5: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
6: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
7: 11 yıldır sizlere hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yılların tecrübesi ve uzman öğreticilerimizle sizlerle birlikte başarılara imza atıyoruz. Rehber sürücü kursları olarak sizleri önemsiyor ve eğitimlerimizle tecrübeli bir araç sürücüsü olmanız yönünde çabalıyoruz. Hedeflerinize ulaşma yönünde rehberiniz Rehber Sürücü Kursları. Akkent İletişim 0530 771 5192 Beydilli İletişim 0545 735 0507 Rehber Sürücü Kursları adres Akkent Şubesi Millet Camii giriş kapısı yanı Mehmet Can sitesi altı Beydinli Şubesi Çanlıdere Caddesi numara 187 Şahin Bey.
8: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394-2712 Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
9: Bilpen PVC cam balkon sistemleri olarak kalitemizden ödün vermiyoruz. Firmamız PVC hebeşibe ve sürme serileri, PVC panel kapı modelleri, cam balkon, tek cam, çift cam, sürme serileri, jaluzi perde ve stor perde çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Ayrıca panjur, monoblok, elektrikli kumandalı ve ipli sistemleri Birpen'de. Daha bitmedi, cam ürünleri, tek cam, çift cam imalatı ve satışı da yapıyoruz. Birpen İrtibat 0538 443 7133 0538 430 4124 Fabrika adres Yeşilkent Mahallesi Havaalanı Yolu Bulvarı Üzeri Hayal Park Arkası No 105 Şube adres Üçoklar Mahallesi Beydilli Caddesi No 43 Şahin Bey.
10: Kervan Yapı olarak her

0: çift cam ve buzlu cam çeşitleri, alüminyum doğrama, cam balkon, kepenk panjur, küpeşte ve çelik kapı modellerimizle sizlere daha iyi hizmet vermek için var gücümüzde yeni yerimizde üretime devam ediyoruz. Kervan Yapı İletişim Ahmet Nahırcı 0551 111 95 54 0535 431 02 84 adresimiz İbn-i Sina Mahallesi 190.090 No'lu Cadde Yeşilkent Mezarlık Yanı Şahin Bey.
1: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027 adres Çık Sorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde numara 71A Şehit Kamil.
2: Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. Üretiyoruz, satıyoruz. Bay, bayan, çocuk giyimi ve çamaşır çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. www.memocantekstil.com.
1: Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi. Tüm DSG şanzıman arızaları, bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Tüket Sanayi Yeni Siteler numara 15 Şehit Kamil.
3: Kaya önünde günlük taze sebze ve meyve çeşitleriyle hem kaliteli hem de uygun fiyatlarla güler yüzlü personelleriyle Çilek Manav siz değerli müşterilerimizin hizmetinde. Vazgeçilmez meyve ve sebzelerin en taze halini Çilek Manav'da bulabilirsiniz. İletişim 0539 941 7484. Adres Kaya Önü Mahallesi Reşadiye Caddesi No 2 Şehit Kamil.
4: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları, Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları, 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfasını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
5: Güven Motor, motosiklet özel tamir ve bakım servisi. Yamaha, Honda, Kuba, Mondial, Kanuni, Asya Motor Grupların tüm arıza, tamir ve bakımı için motorlarınızı teslim edeceğiniz servis, Güven Motor Özel Servis, siz değerli halkımızın hizmetinde.
6: Altay motosikletlere yetkili bayisi olan Güven Motor iletişim 0535 680 1062.
5: Adres Vatan Mahallesi 16 No'lu Cadde numara 62 Şahin Bey Gaziantep.
7: Zarafetin simgesi Kuyumcu Battal. Her biri birbirinden güzel küpeler, yüzükler, gözleri kamaştıran bilezik ve kolye çeşitleri Kuyumcu Battal'da. Düğün, nişan gibi özel gün ve gecelerinizde kaliteli işçilikle hediyelik çeşitlerimizi görmeniz ve güvenilir alışveriş yapmanız için sizleri Kuyumcu Battal'a bekliyoruz. Yastık altı birikimleriniz için bizi tercih edin. Telefonumuz 0536 630 6788. Adresimiz Çık Sorut 29 Ekim Mahallesi Maaş Kuyu Caddesi numara 120 Şehit Kamil.
1: Yeşil Işık Sürücü Kursu, teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç 0530-233-6646. Adres Değirmiçen Mahallesi Kıbrıs Caddesi numara 24A Şehit Kamil Gaziantep.
8: DLS Yapı Mühendislik mekanlarınızın doğalgaz projelerine kolay ve kaliteli çözümler sunuyor. Proje, tesisat, doğalgaz, mekanik, ayrıca su tesisatı işlerinizde akıcı ve hızlı çözümler üreterek hayatınıza kolaylıklar getiriyor. Siz sadece bizi arayın, gerisini bize bırakın. DLS Yapı Mühendislik yuvalarınızı ısıtır. Ücretsiz keşif hattı 0536 460 07 81. Adresimiz Fatih Mahallesi Cemil Alevli Caddesi No 39 Şehit Kamil.
9: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
10: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
11: Ulusal gazetelerin manşet haberlerinin özetini dinleyicilerimize güncel olaylara ilişkin gazetelerin

0: Yani maaşlar milyonlarca emekliyi bayram öncesi çaresiz bıraktı. Temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta güçlük çeken emekli vatandaşlar bayram ikramiyeleri ve maaşlarına iyileştirme bekliyor.
1: Türkiye Gazetesi.
0: CHP'de böcek paniği. Özkan Yalın, Muhittin Böcek ve Gökhan Böcek rüşvet milyonlarını kabul etti. Soruşturmaların yeni odağı genel merkez olabilir.
1: Yeni Akit Gazetesi.
0: Rüşvetin merkezi 6. kat. Rüşvet soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, etkin pişmanlık ifadesinde oğlu aracılığıyla CHP'nin emanetçi genel başkanı Özgür Özel'e rüşvet parası gönderdiğini beyan etti.
1: Milli Gazete.
0: Şer yuvası Eylül'de açılacakmış. Türkiye Cumhuriyeti'nin denetimine girmek istemedikleri için kapattıkları okullarını şimdi yeni tavizlerle açmaya hazırlanıyorlar. Fener Rum Patriği Bartolomos, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Atina'da Heybeliada Ruhban Okulu'nun yeniden açılacağını duyurdu.
2: Yeni Birlik Gazetesi.
0: Rum milletvekili uyardı. İsrail işgalini Kıbrıs adasına doğru genişletiyor. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Avrupa Parlamentosu Bağımsız Milletvekili Panayotu, İsrail, Güney Kıbrıs Rum Yönetimini satın alıyor, neredeyse ekonomimiz İsrail yatırımlarına bağımlı olacak diyerek Rum kesimini uyardı.
2: Milat Gazetesi.
0: Sanal'a da bırakma. Jandarmadan ailelere dijital ayak izi uyarısı. Dışarıya yalnız göndermediğiniz çocukları sanalda da yalnız bırakmayın. Ekran sürelerini kısıtlayın, her bağlantıya tıklamamayı öğretin.
1: Yeni Şafak Gazetesi.
0: 2 yıldır enkaz kazıyor. 40 yaşındaki Mahmut Hille, 2 yıldır İsrail bombardımanında yerle bir olan 5 katlı aile apartmanının enkazındaki yakınlarını çıkarmaya çalışıyor. Sadece basit kazma kürek kullanma imkanına sahip olan Hille, şimdiye kadar 14 yakınının cenazesini çıkarıp defnedebildi. 24 cenaze ise hala enkaz altında.
1: Akşam Gazetesi.
0: Babası oğlunu teyit etti. Oğul Böcek, Veli Ağbaba Özel'in talimatıyla 1 milyon avro istedi, 9 bin avro götürdüm, 1 milyona tamamla dedi. Baba Böcek, özel taleplerimiz olabilir demişti. Oğlumun 1 milyon avro istediğine yönelik beyanı doğrudur.
2: Diriliş Postası Gazetesi.
0: Avro ile adaylık, çantayla siyaset. CHP'li Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek'in soruşturma dosyalarına giren ifadeleri, Türk siyasetinde şimdiye kadar görülmemiş büyüklükte bir tartışmayı ateşledi. CHP'de belediye adaylıkları artık halk desteğiyle değil, milyon avrolarla konuşulan kapalı kapı pazarlıklarıyla şekilleniyor. Tamamla getir, yardım talebi, siyah çanta ve 1 milyon avro ifadeleri Ankara kulislerinde deprem etkisi oluşturdu.
2: Karar Gazetesi.
0: Savaş zenginleri. ABD-İran arasındaki savaş dünya ekonomisini derinden sarstı. Enerjiden gıdaya durdurulamayan artışların faturası sıradan insanların omuzuna yüklenirken, küresel 10 şirket savaşın gölgesinde parasına para kattı. Çoğu Amerikan teknoloji tekelleri olan dünyanın en değerli 10 şirketi 2 ayda 4 trilyon dolar büyüdü.
1: Manşet Haber. Manşet Haber. Kervan FM 93.7 www.kervanfm.com.tr.
3: Büyük bir emek ve sevgiyle heyecanımız sizin desteğinizle halen devam etmekte. Derdiyle dertleniyoruz. Gözyaşı döküyoruz acılarınıza. Başarılarınızla heyecanlanıp mutlu oluyoruz. Birlikte yürüyoruz. Birlikte koşuyoruz. Birlikte durup birlikte düşünüyoruz. Biz bu ümmetin her anına şahitlik ediyoruz. Her saniyesini birlikte yaşıyoruz. İşte ondandır ki Gaziantep'te en çok biz dinleniyoruz. Daima sizinleydik ve sizin de olmaya devam edeceğiz. Kervan FM 93.7.
4: birçok yazarın köşe yazılarını araştırıp, derleyip sizlere

0: için hazırlıyoruz.
1: Sesli Makale hafta içi her gün Kervan FM'de. Sesli Makale başlıyor.
2: Faruk Kuzu, Doğru Haber. İlginç kareler, gemi azıya almış. Siyonist terör rejimi bir yanda varoluşsal sorun yaşadığını iddia edip etrafta terör estirirken bir yandan da şimdiye kadar olmadığı kadar rahat hareket etmekte. Köpeksiz köyde değneksiz gezmek deyiminde olduğu gibi ortalığı sahipsiz bulmuş, istediği yerde üs kurmakta, istediği yeri vurmakta, istediği anlaşmayı ihlal etmekte, istediği vahşeti işlemekte. Buna rağmen hiçbir hukuki yaptırım veya caydırıcı güçle karşılaşmamaktadır. Gazze konusunda, Gazze planı kapsamında Washington yönetimi, Arap ve uluslararası ortaklarla birlikte Gazze'de geçici bir uluslararası istikrar gücü oluşturması hedeflenmişti. Buna göre Hamas silahsızlandırılacağı ve uluslararası istikrar gücünün yeni eğitilecek Filistin polis gücüyle koordineli çalışacağı ifade edildi. Söz konusu polis gücü ise Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi adlı geçici teknokrat yapının çatısı altında faaliyet gösterecekti. Şimdi gelinen noktada Gazze'deki yönetimi kendi emirlerinde bulunan yeni bir polis gücüne teslim etmek için Birleşik Arap Emirlikleri'nden finansal destek alınıyor. Siyonistler Gazze halkına sıçanları musallat edip hastalık yayarken Birleşik Arap Emirlikleri de Filistin barış gücünün polis gücünün oluşması için 100 milyon dolar aktarıyor. Polisler Mısır ve Ürdün tarafından eğitilecek. 27 bini bulması beklenen bu gücün koordinesini de Birleşik Arap Emirlikleri merkezli özel güvenlik şirketi yapacak. Batı Şeria konusunda Knesset Başkan Vekili Har Melech, bir Filistin devletinin kurulmasını engelleme sözü verdik ve şimdi A ve B bölgelerinde yerleşimi teşvik etmenin ve felaket niteliğindeki Oslo anlaşmalarını iptal etmenin zamanı diyerek yakın zamanda yaşanacaklara işaret ediyor. Batı Şeria'da aralıksız süren terörist işgalcilerin cinayet, saldırı ve soygunları devam ederken IDF ve yerel emniyet güçlerinin yargısız infazları ve ev yıkımları da korkunç boyutlara ulaşmış bulunuyor. Öyle ki Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'nin ilgili takip kurullarında Siyonist rejim sürekli beyhude bir çabayla uyarılmakta. Siyonist Yahudiler Filistin diyarında pervasızca işgallerini genişletirken Lübnan'ın güneyinde ilerlemeye çalışmakta. Güney Lübnan'da hezimete uğrayan Yahudiler için Hizbullah'ın birkaç yüz dolarlık görünmez dronları, milyar dolarlık İsrail hava savunma sistemlerini aşarak savaşın maliyet dengesini ve cephe hattındaki askeri denklemi kökten değiştirmekte. Buna rağmen Lübnan konusundaki işgal niyetini Cumhurbaşkanı An üzerinden yapılacak bir anlaşmayla gerçekleştirme hedefinden vazgeçmiş değil. Suriye'nin güneyindeki Kuneitra'da istediği gibi devriye atan Siyonistler istedikleri kişiyi rehin almakta, istediği köyde cirit atmakta. Aynen köpeksiz köyde değneksiz dolaşmak deyiminde olduğu gibi pervasızca hareket etmekte. Suriye yönetiminden buna karşılık verilmemesi veya ses çıkarılmaması da oldukça ilginç. Siyonistlerin yakın çevre siyaseti bunlarla sınırlı değil elbette. Birkaç gün önce Suudi Arabistan'ın eski istihbarat başkanı Türki El Faysal, İsrail'in Suudi Arabistan'la İran arasında savaş çıkarma planı olduğunu ifade etti. El Faysal, bu plan başarılı olsaydı bölge bütünüyle yıkım ve felaketin içine sürüklenecekti. İsrail'in bölgede tek belirleyici güç haline gelmeye çalıştığını söylerken, aslında Suudi'ye yönelik yapılan birkaç saldırının da sabotaj olduğunu zımnen kabul etmiş oldu. Siyonist Yahudi istihbaratı Irak'la ilgili olarak da anca şeytanın aklına gelecek planlar yapmış. 4 Mart gecesi Irak güvenlik güçleri bir çobanın ihbarı üzerine harekete geçerek Necef çölünde gizli bir askeri üs tespit eder. Bu üs Siyonistler tarafından İran'a karşı kullanılmak üzere kurulmuş. Siyonist rejim İslam coğrafyasını hallaç pamuğu gibi dağıtmak için boş durmamakta. Somaliland denilen uyduruk devlete büyükelçi atarken İran'ın Husiler üzerinden Babül Mendeb'i kapatma olasılığına karşı İngiliz ve Fransız donanmalarını Kızıldeniz'e çekmeyi başarmanın sevincini yaşıyor. Mısır'ı da Hürmüz'e çeken Siyonistler, Mısır hava filosundan yaklaşık 10 adet Rafael uçağını Birleşik Arap Emirlikleri'nde konuşlandırmasını sağlayarak İran'a karşı küresel bir koalisyon hazırlığı yapmakta. Bir avuçtur denilen Siyonist Yahudilerin gemi azıya alarak işledikleri bunca şenaate, 3. Dünya Savaşı'nın fitilini ateşlemeyi umursamamalarına karşı İslam ülkelerinin edilgen siyasetlerini gözden geçirme zamanı gelmedi mi?
3: Hasan Sabaz, Doğru Haber. Özgürlük mücadelesinin yakıtı,
2: Küresel somut filosuyla az da olsa yeniden dünyanın gündemine gelen Gazze'de aslında ablukada soykırım da devam ediyor. İslam ülkelerinden de birçok lideri ya da yetkiliyi aynı masanın etrafına toplamıştı Trump ve Gazze'ye barış getirdiğini söylemişti. Bir ateşkes tiyatrosuydu ondan sonrası. Pedofili Epstein çetesinin lider tabakasından insanlığa bir hayır gelmeyeceğini herkes biliyordu aslında. Ama 2 yıllık yoğun bombardımanın biraz da olsa azalması, Gazze'nin mazlum halkının biraz da olsa nefes alma ihtimalinden dolayı birçok kimse olumlu bakmıştı ateşkes anlaşmasına. Oysa ortada tam bir sağırlar diyalogu söz konusuydu. Hamas, İsrail Gazze'den çekilsin, Filistinli esirler serbest bırakılsın, elindeki Siyonist esirleri bırakırım demişti. Herkes tamam demişti ve cesetler dahil olmak üzere Siyonistler teslim edilmişti. Ama Siyonist işgalci Gazze'den çekilmiyordu ve ateşkes tiyatrosunda Trump'ı alkışlayanlardan hiçbiri sesini çıkaramıyordu. Hamas, Gazze'de bir hükümet kurulsun, işgalci çekilsin, Filistin hükümetine silahlarımızı teslim ederiz demişti. Herkes tamam demişti ama Siyonist işgalcinin teknokrat hükümet üyelerinin Gazze'ye girişine izin vermemesine de ateşkes tiyatrosunun katılımcılarından hiçbiri sesini çıkaramıyordu. Sağırlar diyalogu dedik ya, onlar tamam dedikleri Siyonistlerin çekilmesi ve hükümetin kurulması şartlarını değil de sadece Hamas'ın açıklaması içerisinden silah bırakacağım kısmını duyuyorlar ve Hamas söz verdiği gibi silah bırakmalı diyorlar. Bu arada dünyanın vicdanlı insanları bir filo yola çıkardı. İnsanlık dışı ablukayı, soykırımcı şiddeti ve Siyonist'in iğrenç yüzünü dünyaya göstermek istediler. Uluslararası sularda korsanca bir saldırıya muhatap oldular. Ama hiçbir ülke korsanlık yapan teröristlere yönelik uluslararası hukuktan, yaptırımdan, diplomatik baskıdan söz etmedi. Küresel haydut çelişkili açıklamalarla bir barıştan bir savaştan söz ederek ekonomik manipülasyonlarla bir avuç yamyama para kazandırmaya devam ederken Gazze'de cinayetler devam etti, devam ediyor. Direniş liderlerinden Halil el-Hayye'nin bir evladı daha Gazze'de ateşkes sürecinde uğradığı saldırıda şehit oldu. Evet, Halil el-Hayye'nin dördüncü oğlu Azzam el-Hayye de şehit oldu. Hamas liderlerinden ve müzakere heyetinin sözcüsü olan Halil el-Hayye, oğlunun şehadet haberi üzerine, "Şehitlerin kanı özgürlük mücadelesinin yakıtıdır. Pusulamız halkımızın yararına olanı ayarlıdır." açıklamasında bulundu. Halil el-Hayye için taziyeye geldiler. Ama o, sabreden ve direnen Gazze halkını selamladı. Direnen Gazze halkının bir ferdi olarak verdi mesajını. "Biz sizdeniz ve size aitiz. Sizin nabzınız bizim nabzımızdır. Yaralarınız bizi incitir. Acılarınız ve umutlarınız bizim yol göstericimizdir." Halil el-Hayye'nin oğulları da İsmail Heniye de, Yahya Sinmar da, Muhammed Deyf de, Ebu Ubeyde de nasıl bir mücadelenin içinde olduklarını biliyorlardı. Ümmetin ve insanlık değerlerini önemseyen herkesin onlar için harekete geçmesini umuyorlardı. Ama aslında sadece Allah'a dayandıklarının da farkındaydılar. Onlar Şeyh Ahmet Yasin'in talebeleriydiler. Şöyle demişti Şeyh Yasin: "Yakında bizim büyük ölümlerimizi duyacaksınız. O zaman alınlarımızda şu yazılacak: bizler direndik, ileri atıldık ve kaçmadık. Ve bizimle birlikte çocuklarımız, kadınlarımız, yaşlılarımız ve gençlerimiz ölecek. Onları bu suspus ve bön ümmete yakıt yapacağız. Bizden teslim olmamızı ve beyaz bayrak dikmemizi beklemeyin. Çünkü biz bunu yapsak da öleceğimizi biliyoruz. Bırakın savaşçı onuruyla ölelim. Evet, şahitlik yapabilecek olan herkes ve her şey şahittir ki siz direndiniz, ileri atıldınız ve kaçmadınız. Pak kanlarınız da buna şahitlik edecektir. Şehadetiniz mübarek olsun." Veysi Demir, Doğru Haber: "Kültür emperyalizmine uymayalım." Geçtiğimiz pazar günü kültür emperyalizminin uydurduğu ve toplumların tüketim çılgınlığına sürüklenmesi amacıyla batılı emperyalistler tarafından uydurulan bir günü yaşadık. Önümüzdeki cuma günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından alınan kararla ailenin korunması ve güçlendirilmesi amacıyla 1994 yılından itibaren her yıl 15 Mayıs tarihi Uluslararası Aile Günü, bugünün içinde yer aldığı hafta da Aile Haftası olarak kutlanıyor. Geçen yılı Aile Yılı ilan eden hükümet, önümüzdeki 10 yılı da Aile ve Nüfus 10 Yılı ilan etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve nüfus 10 yılı kapsamında Mayıs ayının son haftasının Milli Aile Haftası olarak tüm Türkiye'de kutlanacağını ve Türkiye'nin küresel boyutta da bu sürece dahil olması için Birleşmiş Milletler Aile Dostları grubuna üye olduklarını söyledi. Söylenler ve iddialar tamam, ancak uygulamada maalesef tam tersi adımlar atılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yıllardır dindar nesil söylemini dillendirerek aile kurumunu güçlendireceklerini ve sapkın akımlara izin vermeyeceklerini söylemesine rağmen emrindeki bakanlar, parti içindeki bazı siyasiler ve belediye başkanları, bürokrasideki bazı yetkililer ve valiler aile kurumuna hizmet etmek yerine aile kurumu ve nesli ortadan kaldırmaya yönelik ifsat ve yozlaşma faaliyetlerine hizmet ediyorlar. Aile Bakanı çıkıyor, kadınların tır şoförü olmasını övünülecek bir proje gibi anlatıyor. Çalışma Bakanı çıkıyor, kadın istihdamına ne kadar önem verdiklerini rakamlarla iyi bir şey yapmış gibi anlatıyor. TV'lerde anneliği köpek bakmaya endeksleyen reklam yayınlanabiliyor. Sonra da evlenme yaşı yükseliyor, boşanmalar artıyor, yaşlı nüfus artıyor, genç nüfus azalıyor diye şikayet ediyor ve doğum oranını artırmak ve evliliği teşvik etmemiz lazım diyorsunuz. Önce bir karar verin. Aile kurumunu ve nesil emniyetini korumak istiyorsanız, tersini yapmaktan vazgeçin ve özünüze dönün. Yok yapmıyorsanız, şikayet etmekten vazgeçin ve kültür emperyalizmi tuzaklarına ve Siyon emperyalistlere yem olmaya devam edin. Bakınız, İslam'ın korunmasını zorunlu kıldığı ve emniyet altına aldığı ve İslam devletine yüklediği görevlerden en önemlisi, zarureti hamse, 5 zaruret denilen 5 temel haktır. Bunlar 1. dinin korunması, 2. hayatın korunması, 3. aklın korunması, 4. neslin korunması, 5. malın korunmasıdır. Bu ilkelerle ilgili İmam Gazali şöyle demiştir. 5 temel ilkenin korunmasını içeren her şey maslahat. Bu 5 temel unsuru ortadan kaldıran her şey de mefsedet, ifsad olup bu mefsedetin giderilmesi de maslahattır. Evet, İslam'ın korunmasını emrettiği bu 5 hayati konu, İslam düşmanı emperyalist güçlerin sürekli hedefindedir. İnsanların düşünmelerinin ve akıllarını kullanmalarını engellemek için sürekli algı operasyonları ve oyunlarla meşgul ediyorlar. Nesli de bozmak için ifsat ve yozlaştırma çalışmalarıyla ele geçiriyorlar. Akıl ve nesil ele geçirildikten sonra kalan 3 yapıda kolayca yıkılır. Din, akıl ve neslin korunmasının en önemli kale ve sığınağı şüphesiz aile kurumudur. Ailenin toplumun çekirdeği olduğunu bildiklerinden toplumun çözülmesi için başta aile kurumunun dağıtılması gerekiyor. Aileyi yıkmak için de kadını aileden uzaklaştırmak ve anneliği itibarsızlaştırmak için algı operasyonlarını uyguluyorlar. Yıllardır kadınının yeri ev değil, kadın özgür olmalı, kadının ekonomik özgürlüğü olmalı ve kadın iş hayatında olmalı gibi söylemlerle kadını reklam ve iş hayatında bir meta ve köle olarak kullanarak hem münkeri yaydılar hem de aile kurumunu yıkmayı amaçladılar. Kadının olmadığı aile kurumunda çocukları ve nesilleri istedikleri gibi kitle iletişim araçları ve yıllardır uygulamada olan tuzak yasa, sözleşme ve anlaşmalarla ele geçirdikleri kurumları ve makamları kullanarak istedikleri yöne çekiyorlar. Öyle ya, aile yıkılırsa toplum yıkılır. Toplum yıkılırsa devlet yıkılır. Devlet yıkılırsa millet yıkılır, ümmet yıkılır. Sakın bir çiviyi küçümseme. Bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir komutanı, bir komutan bir orduyu, bir ordu koca bir ülkeyi kurtarır sözünü unutmayalım. Ve mefhumu muhalefetinden bu sözün tersini de düşünelim. Küçük gördüğümüz, bir şey olmaz denilen ifsat çalışmalarının toplumumuzu ne hale getirdiğine bir bakalım da kendimize, ailemize ve toplumumuza bir çeki düzen verelim. Emperyalistlerin bizi içten çökertmelerine izin vermeyelim. Selam ve duayla.
0: O hep yanınızda olacak. Kervan FM 93.7.
3: Değerli dinleyenler, programımız Ezan-ı Şerif'ten sonra devam edecektir.
4: Gaziantep ilimiz için ikindi ezanı.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Sadullah Aydın, Doğru Haber. Müslümanlığımızın sağladığı artıları kaybettik. İdeallerimiz, inançlarımız, düşüncelerimizle yaşantımız arasındaki uçurum gün geçtikçe artıyor. İnandığımız, düşündüğümüz gibi yaşayamıyoruz. Müslümanlığımızın bize kazandırdığı güzellikleri, farklılıkları, artıları kaybediyoruz. Allah'la gönül bağımız zayıflıyor. Allah'ı ve ahireti daha az hissetmeye başladık. Namazımız rutin, donuk. Takvamızı artırmayan, ahlakımızı güzelleştirmeyen, içeriksiz bir amele dönüştü. Belki biraz abartı gibi gelebilir, haksızlık gibi algılanabilir ama öz olarak dindarlarımızla dindar olmayanlarımız arasındaki yaşantı farkı gittikçe azalıyor. Dindarlar otokontrol mekanizmasını yitiriyorlar. Halbuki mümin bir insan, kendini kontrol altına alan insandır. Kendini kontrol edebilen insandır. Dindar bir insan, nefsani arzularını, şehevi arzularını, dünyevi arzularını kontrol altına alamıyorsa, onların tutsağı olabiliyorsa, onu yöneten, yönlendiren bu tür arzularsa, bu arzular onun hayatı üzerinde büyük etkiye sahipse, o dindar insan Rabbi ile istediği bağ kuramaz. İdeallerini ve hedeflerini gerçekleştirecek bir iman ve motivasyona sahip olamaz. Bizim sanal hayatımızla gerçek hayatımız arasında dağlar kadar fark var. Hemen hemen hepimizin durumları, sosyal medya paylaşımları, vaazlardan, hutbelerden, dini mesajlardan geçilmiyor. Cihat meydanlarında savaşan mücahitlerden daha keskin, daha devrimci bir dile sahibiz. Durumlarımızda, sosyal medya hesaplarımızda esip gürlüyoruz. Ama ne yazık ki günlük hayatımız, dünya hayhuyları, dünyevi arzu ve emeller denizi içinde kaybolmuş durumda. Sıradan insanlardan pek bir farkımız yok. Çoğumuzun elinde bir kuru namaz kalmış. Toplumu değiştirmeye aday, büyük ideallere sahip erkeklerimizin çoğu daha rahat bir hayat, daha güzel bir araba, daha karlı bir ticaret ve iyi bir kazanç peşinde koşmaktan ne yazık ki iki yaprak Kur'an okumaya bile zaman ayıramayacak duruma düşmüş. Kadınlarımızın en büyük endişeleri ise daha iyi ve geniş bir ev, daha güzel eşyalar alamamak. Hayallerini hep bu tür şeyler süslüyor. Gittikçe diğerlerine benziyoruz. Kırmızı çizgilerimiz zayıflıyor, azalıyor. Bir zamanlar toplumların afyonu diye tepki gösterip kınadığımız futbol maçlarında, tribünlerde arz-ı endam etmek, bayrak sallamak, kutlama konvoylarına katılmak artık bizim cenahta da moda olmaya başladı. Toplumu ifsad ediyor diye tepki gösterdiğimiz diziler, evlerimizde ve iş yerlerimizde de artık kendine bol bol izleyici bulabiliyor. İslam dışı gördüğümüz birçok sembol, artık benimsediğimiz, saygı gösterdiğimiz birer değere dönüştü. Söylenecek o kadar çok şey var ki, mide ifsadı mı desen, şehvet bağımlılığı mı desen, en bereketli saatleri uykunun kollarında geçirme gafleti mi desen, mümin insanı diğerlerinden ayıran en büyük imtiyazı, en bereketli zamanı seher vakitleriydi. Seherlerde yüce yaratıcıya yükselen dua ve yakarışlardı. Zikir ehli olmaktı. Artık çoğumuz için o yok. Seherlerimiz tarihe karıştı. Gece yarılarına kadar izlediği dizilerden ve haber programlarından sonra girdiği yatağında sabah namazına zar zor kalkabilen, çoğu defa alelacele kılınan iki rekattan sonra tekrar uykulu bir şekilde yatağına girip kendini uykunun kollarına bırakan gafillere dönüştük çoğumuz. Bu sitemler çoğumuza ağır gelebilir ama çok tehlikeli bir uçurumun kenarında olduğumuzun ve Allah'la olan irtibatımızın gittikçe zayıfladığının farkına varmak zorundayız. Bu süreç, dünyamızı da, ahiretimizi de tehdit eden bir aşamaya gelmiş durumdadır. Allah'la güçlü bir bağ için, güçlü bir irtibat için, Müslümanlığımızın sağladığı artıları tekrar kazanmak zorundayız.
2: Sesli makale sona erdi.
3: Kervan FM reklamlar.
4: Emin Yapı Market. Dekoratif PVC mermer görünümlü paneller, dekoratif duvar lambirileri, duvar kağıdı ve duvar çıtaları, alçıpan, asma tavan, stropiyer ve yalıtım malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Emin Yapı Market, Yutun gaz beton, BİM satışlarına başlamıştır. Telefon 0533 966-6509. Adres: Çık Sorut Umut Mahallesi, Kırsal Terminal Yanı, Şehit Kamil.
3: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek, tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam, kaplamalı

0: pilimize değil tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88 Adres OSB Körkün Sanayi Ökke Şehit Bulvarı Oğuz Ali Gaziantep. Gayrimenkul alım satım ve kiralama işlerinde güvenilir bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesi ve geniş portföyüyle Adem Ülker Emlak her zaman yanınızda. İsteklerinize en uygun taşınmazı bulmak için bütçenize en uygun çözümleri sunuyoruz. Ev ve iş yeri ihtiyaçlarınıza sürecin her aşamasında şeffaf bir hizmet garantisi veriyoruz. Hızlı satış ve kiralamada doğru adresiniz Adem Ülker Emlak. Dürüst ticaret, helal kazanç. İletişim 0534 425 61 57. Adres Live Hospital civarı, kırsal terminal karşısı Şehit Kamil.
1: Akmerkez sürücü kursu ile ehliyetinizi güvenle alın. Teorik ders tekrarları, ek direksiyon ders olanakları gibi sizi trafiğe hazırlayacak her türlü imkanları kullanarak trafikte güvenle seyahat edebileceğiniz düzeye gelmenize yardımcı oluyoruz. Tecrübeli direksiyon eğitmenleri ile özgün taktiklerle sürüş keyfinizi ehliyet aldıktan sonra da trafikte aktif olarak devam edeceksiniz. Uygun ödeme koşulları ve kaliteli eğitimle Akmerkez Sürücü Kursu sizleri bekliyor. Sizler de Akmerkez Sürücü Kursu'na gelin, trafikte rahat edin. İşte telefonlarımız 0342 215 1376 0538 230 28 58. Adresimiz Gazi Muhtar Paşa Bulvarı, Buhara İş Merkezi A Blok Kat 1 No 54 Şehit Kamil.
2: Mulay ve Bilenoğlu İnşaat sizlere Gaziantep'in en prestijli bölgesi, şehir gösteren de yeni ve ferah bir yaşam alanı hazırlıyor. Ultra lüks 4.5 artı 1 dairelerimizin bazı özellikleri. Her daireye bir hobi bahçesi, her dairede Türk hamamı, özel kapalı otopark ve daha birçok özellikleriyle 3 bloktan oluşan Pearl Life sitemizde orman manzaralı bu muhteşem daireleri kaçırmayın. Mulay ve Bilenoğlu İnşaat her zaman en kaliteli yapar. İletişim 0542 848 08 19 0532 554 63 03. Adresimiz Değirmiçen Mahallesi Uğur Mumcu Parkı karşısı Şehit Kamil.
0: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
3: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
4: Özyurt Boya ve Hırdavat'ın katkılarıyla hazırlanan Kur'an-ı Kerim Meali programı başlıyor.
5: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun ki biz daha önce İbrahim'e de iyi ile kötüyü ayırt etme yeteneği vermiştik. Biz onun buna ehil olduğunu biliyorduk. O babasına ve kavmine, "Sizin şu karşısında durup taptığınız heykeller nedir?" diye sormuştu. Onlar da "biz atalarımızı bunlara ibadet eder bulmuştuk" diyerek cevap vermişlerdi. Bunun üzerine İbrahim, "Andolsun ki siz de atalarınız da apaçık bir sapıklık içine düşmüşsünüz" dedi. Onlar, "sen bize gerçeği mi getirdin yoksa bizimle eğleniyor musun?" dediler. İbrahim dedi ki, "Hayır, ama Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir. Onları O yaratmıştır. Ben de bu gerçeğe tanık olanlardanım. Allah'a yemin olsun ki siz dönüp gittikten sonra putlarınıza elbette bir tuzak kuracağım." Bunun üzerine o, başvurmaları için bıraktığı en büyükleri dışında bütün putları paramparça etti. Onlar, "bunu tanrılarımıza kim yaptı? Kuşkusuz bu kişi zalimlerden biridir" dediler. İçlerinden bir kısmının, "İbrahim adında bir gencin onları diline doladığını işitmiştik" demesi üzerine diğerleri, "O halde onu insanların huzuruna çıkarın. Belki onun aleyhinde tanıklık ederler" dediler. İbrahim halkın huzuruna çıkarılınca, "Ey İbrahim, bunu tanrılarımıza sen mi yaptın?" dediler. İbrahim dedi ki, "Hayır, onu şu büyükleri yapmıştır. Eğer konuşabiliyorsa ona kendiniz sorun. Bunun üzerine kendi vicdanlarına başvurup, gerçekten haksız olan sizsiniz, siz dediler. Sonra başlarını önlerine eğerek, putların konuşmayacağını kuşkusuz sen de bilirsin dediler. İbrahim dedi ki, öyleyse siz Allah dışında size hiçbir yarar ve zarar veremeyen şeylere mi tapıyorsunuz? Size de Allah dışında taptıklarınıza da yazıklar olsun. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Bunun üzerine birbirlerine, eğer bir şey yapacaksanız onu yakın ve böylece tanrılarınıza yardım edin dediler. Ama biz, ey ateş, İbrahim'e serinlik ve esenlik kaynağı ol dedik. Onlar İbrahim'e kötülük yapmak istediler. Ama biz onları en büyük zarara uğrayanlardan kıldık. Böylece biz onu ve Lut'u kurtardık ve onları alemler için bereketli kıldığımız bir yere ulaştırdık. Ona İshak'ı ve ayrıca Yakub'u bağışladık ve her birini de iyi kimseler kıldık. Onları buyruğumuzla doğru yolu gösteren önderler yapmış ve onlara iyilik yapmayı, namazı kılmayı ve zekatı vermeyi vahyetmiştik. Onlar bize kulluk eden kimselerdi. Biz Lut'a da hüküm ve ilim vermiş ve onu çirkin işler yapan o kentten kurtarmıştık. Onlar gerçekten yoldan çıkmış kötü bir toplumdular. Ve onu rahmetimizin içine soktuk. Çünkü o iyi kimselerdendi. Nuh'u da an. Hani o bunlardan önce dua etmişti de, biz onun duasını kabul edip kendisini ve ailesini o büyük felaketten kurtarmıştık. Ayetlerimizi yalanlayan kavmine karşı ona yardım etmiştik. Gerçekten onlar kötü bir toplumdular. Bu yüzden onların hepsini suda boğduk. Davud'u ve Süleyman'ı da an. Hani onlar halka ait davarların girdiği bir ekin tarlası hakkında hüküm vermişlerdi. Biz de hükümlerine tanık olmuştuk. Biz onun fetvasını hemen Süleyman'a anlatmıştık. Biz onların her birine bilgelik ve ilim vermiştik. Nitekim Davud'la birlikte tesbih etmeleri için biz dağları ve kuşları onun emrine amade kılmıştık. Bütün bunları yapan bizdik. Yine biz ona sizi savaşın şiddetinden koruması için zırh yapma sanatını öğretmiştik. O halde hala şükretmeyecek misiniz? Süleyman'ın emrine de güçlü rüzgarı vermiştik. Onun emriyle içinde bereketler yarattığımız yere doğru eserdi. Biz her şeyi bilenleriz. Şeytanlardan Süleyman için dalgıçlık yapan ve bundan başka işler görenler de vardı. Biz onları gözetim altında tutuyorduk. Eyyub'u da an. Hani o Rabbine, başıma bu hastalık geldi. Sense merhametlilerin en merhametlisisin diyerek seslenmişti. Biz de onun duasına karşılık vererek hastalığını gidermiştik. Katımızdan bir rahmet ve ibadet edenler için bir ibret olması için de ona ailesini ve onlarla birlikte bir o kadarını vermiştik. İsmail'i, İdris'i ve Zülkifil'i de an. Onlardan her biri sabredenlerdendi. Bu yüzden biz onları rahmetimize sokmuştuk. Çünkü onlar iyilerdendi. Zünnun'u da an. Hani o öfkeli bir halde halkından ayrılmış ve bizim kendisine güç yetiremeyeceğimizi sanmıştı. Ancak o karanlıklar içinde, senden başka Tanrı yoktur. Sen bütün eksikliklerden uzaksın. Ben gerçekten zalimlerden oldum diyerek Rabbine seslenmişti. Biz de onun duasına karşılık vererek onu tasadan kurtarmıştık. İşte biz inananları böyle kurtarırız. Zekeriya'yı da an. Hani o, ey Rabbim, beni tek başıma bırakma. Bununla birlikte sen varislerin içinde en iyi olansın diyerek seslenmişti. Biz de onun duasına karşılık verdik ve ona Yahya'yı bağışladık. Onlar hayırlı işlerde birbirleriyle yarışırlar, umarak ve korkarak bize dua ederlerdi. Onlar bize karşı derin bir saygı içindeydiler. Irzını korumuş olan Meryem'i de an. biz ona ruhumuzdan üflemiş, kendisini ve oğlunu alemler için bir mucize kılmıştık. Gerçekten bu, tek bir ümmet olarak sizin ümmetinizdir. Ben de sizin Rabbinizim. O halde bana ibadet edin. Onlar aralarındaki birliği bozdular. Oysa sonunda hepsi bize dönecektir. Öyleyse kim inanarak iyi işler yaparsa, onun çalışmasına nankörlük edilmez. Çünkü biz onun çalışmasını yazmaktayız. Yok ettiğimiz bir kentin halkına artık geri dönmeleri yasaktır. Sonunda Yecüc ile Mecüc'ün önlerinin açılıp, onların her tepeden akın edecekleri ve gerçek söz olan kıyamet yaklaştığı vakit, bir de bakarsın ki inkarcıların gözleri dona kalmıştır. Yazıklar olsun bize. Gerçekten biz bundan habersizmişiz. Meğer biz kendimize yazık eden kimselermişiz diyeceklerdir. Siz ve Allah dışında taptıklarınız cehennemin yakıtısınız. Siz oraya gireceksiniz. Eğer onlar gerçekten Tanrı olsalardı oraya girmezlerdi. Oysa onlardan her biri orada sürekli olarak kalacaktır. Onlar için orada inleme vardır ve onlar orada hiçbir şey işitmezler. Ama kendileri hakkında tarafımızdan iyilik yazılmış olanlara gelince, işte onlar cehennemden uzaklaştırılacaklardır. Böylece onun uğultusunu işitmeyecekler ve canlarının çektiği nimetler içinde sürekli kalacaklardır. O en büyük korku bile onları tasalandırmayacaktır. Çünkü melekler onları, işte bu size vaat edilmiş olan mutlu gününüzdür diyerek karşılayacaklardır. Biz o gün göğü kitap dürer gibi düreceğiz. İlk yaratmayı başlattığımız gibi onu yeniden tekrarlayacağız. Üzerimizde bir vaat olarak bunu mutlaka yapacağız. Andolsun ki biz Tevrat'tan sonra Zebur'da da yeryüzüne ancak iyi işler yapan kulların mirasçı olacaklardır diye yazmıştık. İşte gerçekten bunda Allah'a ibadet eden bir toplum için bir öğüt vardır. Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. De ki, bana ilahınızın tek ilah olduğu vahyolunmaktadır. O halde artık Müslüman olacak mısınız? Eğer onlar yüz çevirecek olurlarsa de ki, ben bu gerçeği hepinize aynı şekilde duyurmuş bulunuyorum. Doğrusu tehdit edildiğiniz konunun yakın mı uzak mı olduğunu da bilmiyorum. Kuşkusuz Allah sözün açığını da bilir, gizlemekte olduklarınızı da bilir. Bilmiyorum, belki de azabın ertelenmesi sizin için bir sınama ve kısa bir süreye kadar yararlanmadır. Peygamber dedi ki, ey Rabbim, aramızda gerçekle hükmet. Bizim Rabbimiz çok merhametli olan Allah'tır. Sizin nitelemelerinize karşı yardım istenecek olan da O'dur.
4: Özyurt Boya ve Hırdavat'ın katkılarıyla hazırlanan Kur'an-ı Kerim Meali programı sona erdi.
6: Özyurt Boya ve Hırdavat, her nevi boya ve boya malzemesi satışı ve uygulamasıyla, yalıtım malzemesi satışı ve uygulamasıyla, tüm hırdavat çeşitleriyle inşaat dünyasına renk katıyoruz. Duvarlarınıza doğanın renklerini yansıtmanız için Özyurt Boya'ya gelin, istediğiniz rengi seçin. Sıcak bir ortam oluşsun diye evinize ısı yalıtım, klima term yapalım, hem kaliteli hem hesaplı olsun. İletişim 290-3058, GSM 0537-207-1366, adres 7 Tepe Mahallesi, 72 Noğlu Cadde, Özyurt Apartmanı 6, numara 20 Şahin Bey.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFlam, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
2: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te 1-2 yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 75 99 0552 394 27 12. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil. Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 50 27. Adres Çıksorut Mahallesi 15082 Noğlu Cadde, numara 71A Şehit Kamil.
3: Sever Ticaret'te evinize lazım olan tüm beyaz eşya ve mobilyalar sizleri bekliyor. Bosch ve Mondi gibi önde gelen markaların yanı sıra çeşitli marka ve modellerle ürün yelpazemizi sizler için daha da genişlettik. Evini sevenlerin buluştuğu nokta Sever Ticaret Beyaz Eşya ve Mobilya Mağazası. Sever Ticaret Merkez İletişim 0533 657 46 49 Şube İletişim 0501 072 71 92 Merkez adresimiz Selahattin Eyyubi Mahallesi Maaşkuyu Caddesi Kırsal Terminal Çaprazı'nda. Şube adresimiz Karacaahmet Mahallesi Ayşe Fatma Camii Arkası Göktuğ Sitesi 6 Şehit Kamil.
2: Öz Yılmaz Ford Özel Servis ve Yedek Parça. Aracım bozuldu, iyi bir usta bulamıyorum diyenler. Öz Yılmaz Ford Özel Servisine uğrayın. Araç arızalarınızı son sistem cihazlarla ve usta ellerle kalıcı çözümlerle rahata kavuşun. Öz Yılmaz Ford Özel Tamir ve Bakıma gönül rahatlığıyla araçlarınızı getirebilir ve ayrıca Ford marka araçlarınızın yedek parçalarını firmamızdan temin edebilirsiniz. Öz Yılmaz Ford Özel Servisi ve Yedek Parça. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 61 Noğlu Sokak numara 21. Mehmet Yılmaz Usta. İletişim 0536 852 55 72. Yedek parça için iletişim 0535 881 71 37.
4: Bilpen PVC cam balkon sistemleri olarak kalitemizden ödün vermiyoruz. Firmamız PVC hebe şibe ve sürme serileri, PVC panel kapı modelleri, cam balkon, tek cam, çift cam, sürme serileri, jaluzi perde ve stor perde çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Ayrıca panjur, monoblok, elektrikli kumandalı ve ipli sistemleri Birpen'de. Daha bitmedi, cam ürünleri, tek cam, çift cam imalatı ve satışı da yapıyoruz. Birpen İrtibat 0538 443 71 33 0538 430 41 24 Fabrika adres Yeşilkent Mahallesi Havaalanı Yolu Bulvarı Üzeri Hayal Park Arkası No 105 Şube adres Üçoklar Mahallesi Beydilli Caddesi No 43 Şahin Bey.
5: Erat Emlak. Sokak sokak gezip dolaşmanıza artık gerek kalmadı.
6: Siz çayınızı kahvenizi yudumlarken biz de hayal ettiğiniz mekanları bulmanızda ve almanızda öncülük yapalım. Siz isteyin, biz bulalım. Özelde Gazi Kent ve çevresinde, genelde Şahin Bey ve Şehit Kamil ilçelerimizin tamamında sizlere uygun ev, iş yeri, arsa, bağ evi ve fıstıklık ihtiyaçlarınıza anında cevap veriyoruz. Mehmet Nakşi Erat. İletişim 0507 491 75 16.
7: Adresimiz Gazi Kent Belkıs Mahallesi 8110 No'lu Cadde numara 26 Trafik Parkı civarı Şehit Kamil.
8: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
7: İletişim 0535 737 59 çift 0.
9: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
10: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
11: Aydınlığa doğru. Programı sunan Can Demiryel. Aydınlığa doğru.

Şam tarafından gelmekte olduğu haber alınan bir ticaret kervanına el koyması emredildi. Kureyş'in bir dereceye kadar hızını kesmenin yolu, bu kervanları ele geçirmek suretiyle gözlerini korkutmaya bağlı bulunuyordu. Zeyd emrine verilen kuvvetlerle derhal hareket etti. İz adı verilen yerde kervan kıskıvrak yakalandı. Kervan başkanı olan Ebu'l-As bin Rebi de dahil olmak üzere hepsi esir edildi. Bilindiği üzere Ebu'l-As, Peygamber Efendimizin sevgili kızı Zeynep'in kocasıydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, getirilen malları mücahitler arasında bölüştürdü. Bu arada Ebu'l-As, geceleyin kaçarak hanımı Zeynep'e sığındı, himayesini istedi. Sabah namazını mescitte Efendimizin ardında kılanlar, namaz kılarken tanıdık bir ses duydular. Bir hanımın sesiydi bu. ''Ey Müslümanlar! Ben Resulullah Efendimizin kızı Zeynep'im. Haberiniz olsun. Ben Ebu'l-As'a emniyet hakkı tanıdım.'' diyordu. Nebi Ekrem Efendimiz namazdan sonra ashabına döndü. ''Namazdayken benim duyduklarımı siz de duydunuz mu?'' dedi. ''Evet ey Allah'ın peygamberi, duyduk.'' dediler. Efendimiz bu hadiseyi henüz duyduğunu, önceden haberdar olmadığını bildirdi. Daha sonra kızının evine vardı. Ebu'l-As'ın müşrik olduğunu, bu sebeple ondan kesin olarak uzak kalmasını, evlilik hukukunun devam edemeyeceğini anlattı. Hazreti Zeynep, ''Ebu'l-As mallarını istemek üzere gelmiştir.'' cevabıyla mukabele ederken, böyle bir durumun söz konusu olmadığını anlatmış oldu. Nebi Ekrem Efendimiz haber gönderdi. Mücahitler toplandılar. Onlara alınan malları geri verirlerse memnun olacağını, fakat vermezlerse üzülmeyeceğini, çünkü bu mallara kendilerinin hak kazanmış olduklarını anlattı. Mücahitler Resulullah Efendimizin bu ricasını kabul ettiler. Alınan her şeyi geri verdiler. Daha sonra ona Müslüman olmasını teklif ettiler. Fakat o bu teklifi kabul etmedi. Bununla beraber serbest olduğu, istediği tarafa gidebileceği bildirildi. Ebu'l-As Hazreti Zeynep'in tanıdığı himaye ile Medine'yi terk etti. Önünde kervan olduğu halde Mekke yolunu tuttu. Oraya varınca herkesin malını birer birer teslim etti. ''Bende alacağınız kaldı mı ey Kureyş halkı?'' dedi. ''Hayır, kalmadı ey Ebu'l-As. O halde ben artık Müslüman olduğumu ilan edebilirim. Şehadet ederim ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed onun kuludur ve peygamberidir.'' dedi. Dinleyenler bir tuhaf oldular. ''Peki ey Ebu'l-As, madem sen onun dinine girdin, bu malları bize kadar getirmekteki hikmetin nedir?'' dediler. Ebu'l-As mert insanlara yakışan cevabıyla mukabele etti. ''Şayet getirmesem, bu malları elde etmek için Müslüman olduğumu düşünebilirdiniz.'' Ebu'l-As daha fazla beklemedi. Yola çıktı. Efendimizin huzuruna ulaştı. Orada Müslüman olduğunu bir defa daha ifade etti. Server-i Enbiya Efendimiz Hazreti Zeynep'i yine ona verdi. Yine bir nikah kıymadı. Aile hayatı eski nikah üzere yeniden başlamış oldu.''

Hicretin 6. yılı sona eriyordu. Zilkade ayının ilk günlerinde Resulullah Efendimiz bir sabah namazından sonra gördüğü rüyayı arkadaşlarına anlattı. Kimi tıraş olmuş, kimi saçlarını kırpmış halde Mescid-i Haram'a girerken kendilerini görmüştü. Efendimizin gördüğü rüyalar vahyin bir bölümünü teşkil ediyordu. Bu rüyanın ışığı altında kendilerine yol görünmüştü. Mekke'ye doğru hareket için hazırlıklar başlatıldı. Kısa zamanda 1400 kişilik silahsız bir ordu hazırlandı. Yanlarına Arap adeti üzere yolcu silahı olan kılıçlarını almış bulunuyorlardı. Diğer taraftan Sultan-ı Enbiya Efendimizin denetimi altında müminlerin anneleri bir araya geldiler. Ayşe, Hafsa, Ümmü Seleme, Cüveyriye ve Zeynep hanımefendiler kendi aralarında Kur'a çektiler. Bu çekim sonucunda Ümmü Seleme annemizin yüzü güldü. Ordu hemen hareket etti. Efendimiz Zülhuleyfe

Kabe'ye varınca gusletti. Lebbeyk, Allahümme lebbeyk diyerek ihrama girdi. Kurbanlık için ayırdığı 70 deveyi özel olarak nişanladı. Hörgüçlerinde açılan hafif bir çizikten boynuna doğru akan bir kandı bu işaret. Bu kan onun tüyleri üzerine yapışıp kuruyacak, görenler onların kurban olarak ayrıldığını bileceklerdi. Bazen bu develerin boyunlarına asılan bir takunya da kurban işareti sayılmaktaydı. Efendimizle birlikte ashab-ı kiramın pek çoğu da ihrama girmiş bulunuyordu. Ve yürüyüş tekrar başladı. Mekke'yi elinde bulunduran Kureyş'in İslam dinine ve peygamberimize karşı aldıkları tavır belliydi. Hendek muharebesine gelirken İslam dinini bir daha adı anılmaz hale getirmeyi düşündükleri biliniyordu. Onların bir yıl içinde yumuşamaları, biz Kabe'yi ziyarete geldik denildiği zaman, buyurun biz de aziz misafirimizin yolunu bekleyip duruyorduk demeleri beklenemezdi. Bütün bunların yanında Efendimizin gördüğü rüyada yabana atılmamalıydı. Resulullah aleyhisselam Efendimiz de Kureyş'in bir aksilik hatta muharebe çıkarmasından endişe etmekteydi. Nitekim Usfa denilen yere geldiği zaman Mekke tarafından gelen Bişr bin Süfyan. Ey Allah'ın peygamberi! Kureyş senin Medine'den hareket ettiğini ve Mekke'ye doğru yürüdüğünü haber almış bulunmaktadır. Seni geri döndürmek üzere el birliği etmişler. Kaplan derileri giymişlerdir. Zituva'da beklemektedirler. Sana Mekke'ye girme hakkı tanımayacaklarına dair yemin ediyorlar. Halid bin Velid süvarilerle birlikte Kura'ul Ganim'e kadar ulaşmış bulunmaktadır, dediler. Resulullah Efendimiz bu haberi duyunca üzüldü. Yazık oldu Kureyş'e, dediler. Harp onları yedi bitirdi. Ne olurdu, beni diğer Arap kabileleriyle baş başa bıraksalar da bir kenara çekilselerdi. Onlar bana üstün gelirlerse istedikleri olurdu. Allah beni onlara galip getirirse topluca İslam'a girerler yahut kendilerinde kuvvet bulurlarsa savaşırlardı. Ne zannediyor Kureyş? Yemin ederim ki Allah'ın bana verdiği bu vazife uğrunda zaferi kazanıncaya veya bu yolda ölünceye kadar mücahede edeceğim. Daha sonra Peygamber Efendimiz ashabın ileri gelenlerini topladı ve bundan sonra takip edilecek hareket tarzı hakkında neler düşündüklerini sordu. Çeşitli görüşler ileri sürüldü. Hazreti Ebu Bekir, ''Ey Allah'ın Resulü, sen Kabe'yi ziyaret maksadıyla yola çıkmıştın. Kimseyle savaşma niyetinde değildin. O halde aynı maksat üzere yürü. Şayet Kabe'yi ziyaret etmene engel olurlarsa o zaman savaşırız.'' dediler. Efendimiz bu görüşü daha doğru buldu. ''Haydi, Bismillah deyin ve yürüyün.'' dedi. Her ihtimale karşı bir güvenlik tedbiri olarak harp malzemesi getirildi. Mızraklar develere yükletildi ve yola devam edildi. Yol boyunca ilerlerken Ebu Katade, "Aman!" diye bağırdı. Bir yaban eşeği görmüştü. Hemen peşine düştü. Kovalamaca Ebu Katade'nin fırlattığı bir okla son buldu ve av yere serildi. Vakit kaybetmeden eti pişirildi, bir miktarı Resulullah Efendimiz için ayrıldı. Ey Allah'ın peygamberi! Ebu Katade ihrama girmişti. Bir yaban eşeği avladı. Buyur ye, dediler. Sizden bu hayvana hücum eden yahut gösteren oldu mu, dedi. Hayır, dediler. O halde yiyin, buyurdu. İhramda bulunan insan avlanamaz. Ayrıca av hayvanını gösteremez, yardım edemezdi. Efendimizin bu sualiyle bu hükümler anlaşılmış oluyordu.

Resulullah Efendimiz yolda Mekkelilerle karşılaşmak istemiyordu. Onlara rastlamadan başka bir yolla bizi götürecek biri var mı diye sordu. Esem kabilesinden bir adam, ben varım dedi ve kılavuzluk vazifesini üzerine aldı. Yolculuk türlü meşakkatlerle devam etti. Nihayet Halid bin Velid komutasındaki askerler Müslüman ordusunun kabaran tozunu gördüler ve başka bir yoldan yürüdüklerini anladılar ve Mekke'ye döndüler. Mekke'ye pek yakın bir yer olan Hudeybiye'ye gelmişlerdi. Efendimiz'i taşıyan deve birden çöküverdi. Birkaç defa kaldırıp yürütmek için zorladılar, olmadı. Kasva huysuzlaştı dediler. Efendimiz bu sözü kabul etmedi. Hayır, onun böyle huysuzluğu yoktur. Fakat fili durduran Allah, onu da durdurmuştur cevabıyla mukabele etti. Artık buradan ileri gidilemeyeceği anlaşılmış bulunuyordu. Oraya kondular. Resulullah Efendimiz abdest almaya başladı. Arkadaşları büyükçe bir kalabalık halinde toplandılar. ''Neler oluyor size?'' dedi. ''Ya Nebiyallah, bütün suyumuz elindeki kaptadır. Başka suyumuz yok.'' dediler. O zaman Sultan-ı Enbiya Efendimiz elini su kabının içine soktu. O anda parmaklarının arasından suların fışkırmaya başladığı görüldü. Tıpkı yerden fışkıran bir kaynak suyu gibi. Bütün ordu, alemlere rahmet olan Efendimizin parmaklarından kaynayan bu suyu doya doya içtiler. Ellerindeki kaplarını doldurdular. Hayvanlarını sulamak için kaplarını doldurdular. Orduda bu sudan nasibini almayan tek canlı kalmamıştı. Daha sonra peygamberler imamı Efendimiz mübarek elini sudan çıkardı. Suyun kaynaması durdu. Çekilen zahmetleri unutturan, gönülleri tazeleyen, kalplerdeki imanı kuvvetlendiren bir mucize olmuştu bu. Aradan uzun yıllar geçecek. O günlerde yeni evli bir delikanlı olan Cabir bin Abdullah, saçları ağarmış bir ihtiyar olarak bu hadiseyi gözlerinin önünde oluyormuşçasına bir tazelikle anlatacaktı. O gece güzel bir yağmur yağdı. Böyle zamanlarda Efendimiz ezanı okuyan Bilal'e emrediyor, o da namazını bulunduğunuz yerde kılın diye sesleniyordu. Yağmurlu havada bastığını görmek, çamura bata çıka gelmenin zorluğu böylece önlenmiş oluyordu. Herkes namazını, devesini çöktürdüğü yerde kıldı. Sabah ezanını işitip gelen müminlere namazı kıldırdıktan sonra, ''Biliyor musunuz Rabbiniz ne buyurdu?'' dedi. ''Allah ve Resulü bilir.'' dediler. ''Kullarımdan bir kısmı bana inanmış, bir kısmı da beni inkar etmiş olarak sabaha erdi. Biz Allah'ın rahmetiyle ve ihsanıyla yağmura kavuştuk diyenler bana inanmış ve yıldızın kudretini inkar etmiştir. Fakat biz filan yıldızdan yağmur aldık diyenler de yıldıza inanmış ve benim kudretimi inkar etmiştir.'' buyurdu, dedi. O gece yağan yağmurdan sağda solda birikintiler meydana gelmişti. Halk onların başına toplanıyor, avuç avuç kullanıyorlardı. Ama bu da yetersizdi. Geldiler Resul-i Ekrem Efendimiz'e hallerini arz ettiler. O zaman Efendimiz derince bir çukurun başına geldi. Halk oraya biriken suyu da almış, adeta kurutmuştu. Efendimiz o çukurun kenarına oturdular. Su istedi. Ağzına bir miktar su aldı ve çukura püskürttü. Dua etti ve geri kalan suyu çukura serpti. Bir ok aldı ve Naciye isimli çobana verdi. Çukura inip toprağa saplamasını emretti. Naciye bu emri yerine getirdi. O zaman yerden, borudan fışkırır gibi su fışkırmaya başladı. Yüzleri bir sevinç kapladı. Naciye çukurda duruyor, uzatılan kapları doldurup yukarı veriyordu. Aynı iş için önceleri birkaç kişi daha çukura indiyse de gitgide artan su etrafa taşacak hale gelince çıktılar. Bundan böyle Hudeybiye'de bulundukları müddetçe susuzluk çekmeyeceklerdi. Kureyşliler Resul-i Ekrem Efendimizin Hudeybiye'de konakladığını duymuşlardı. Büdeyl bin Berkay'ı onunla görüşme yapması için gönderdiler.
Huza kabilesinden bir adamdı. Peygamber Efendimiz, "Harp maksadıyla gelmedik. Beyt-i ziyaret ve onun hürmetini tazim etmek üzere geldik," dedi ve daha önce Bişr bin Süfyan'a Usfan'da söylediği sözleri ilave etti. Büdel Kureyşlilere müsbet bir kanaatle döndü. "Siz Muhammed ve arkadaşları hakkında acele karar veriyorsunuz," dedi. "Halbuki onlar buraya beyti ziyaret maksadıyla gelmiş bulunuyor." Onu terslediler. "Savaş için gelmiş olmasa bile o zor yoluyla asla buraya giremeyecektir. Araplar Muhammed Mekke'ye bileğinin kuvvetiyle girdi diye konuşamayacaklardır," dediler. Bundan sonra Resul-i Ekrem Efendimizle Kureyşliler adına görüşmeye gelenler oldu. Onlara her defasında ne maksatla geldikleri Peygamber Efendimiz tarafından anlatıldı. Adamlar ayrıca kurban olmak üzere işaretlenmiş develeri de görüyor, gördüklerini ve dinlediklerini Kureyşlilere anlatıyorlardı. Bu görüşmeler bir fayda vermeyince Resulullah Efendimiz Salep adını verdiği devesine Hıraş bin Ümeyye'yi bindirdi. Geliş maksatlarını bir de onun anlatması için Mekke'ye gönderdi. Hıraş Mekke'ye girdiği zaman onu karşılayanlar devenin bacaklarına çaldıkları kılıçlarla biçare hayvanı yere serdiler ve öldürdüler. Sıra Hıraş'ı öldürmeye gelmişti. Ehabiş kabilesinden olanların araya girmesiyle Hıraş ölümden kurtuldu. Döndü ve Peygamber Efendimiz'e gelerek olanları anlattı. Bu arada Kureyş tarafından gizlice gönderilen ve Müslümanları rahatsız etmesi emredilen bir çete kıskıvrak yakalandı. Suçlarını itiraf ettiler. Alemlere rahmet olan Efendimiz hepsini affetti ve salıverdi. Daha sonra Efendimiz Hazreti Ömer'i çağırdı. Mekke'ye gidip maksatlarını anlatmasını emretti. Hazreti Ömer, "Ya Nebiyallah," dedi. "Kureyş'in beni öldürmeye kalkışmasından korkarım. Çünkü onlar benim kendilerine olan düşmanlığımı bilip duruyorlar. Ayrıca kabilem olan Adioğullarından kimse yok. Onların bana yapacaklarını önlemeye çalışamazlar. Fakat ben sana Kureyş'in değer vereceği bir adam olarak Osman bin Affan'ı tavsiye edebilirim." Hazreti Ömer'in pek yerinde olan bu teklifi kabul edildi. Hazreti Ömer bu konuda pek haklıydı. Kendini buldukları takdirde didik didik edecek olan Kureyş, Osman'a karşı yumuşak davranmasını becerecekti. Nitekim şehrin gerisinde Eban bin Said onu görmüş, devesinin önüne bindirerek götürmüştü. Netice olarak Hazreti Osman onlara geliş maksatlarını anlattı. "Ey Osman, eğer dilersen gidip Kabe'yi tavaf edebilirsin," dediler. "Hayır," dedi. "Resulullah Efendimiz tavaf etmedikçe asla tavaf edemem." Vazifesi sona eren Hazreti Osman geri dönmek istedi. İzin vermediler. Onu aziz bir esir olarak kabul ettiler. İzzet ve ikram edilen fakat çıkıp gitmesi hakkı tanınmayan bir esir. Birkaç gün geçmesine rağmen Hazreti Osman'ın dönmeyişi çeşitli söylentilere yol açtı. Onun Kureyş tarafından öldürüldüğü haberi yayıldı. Bu haber büyük bir üzüntüye, heyecana sebep oldu. Resul-i Ekrem Efendimiz son derece mahzundu ve bir ağacın altına oturdular. Düşmandan kaçmamak üzere kendisine söz vermeleri için ashabını davet etti. Tarihte Beyat-ı Rıdvan adıyla bilinen büyük sözleşme yapıldı. Müminler birer birer geliyor, peygamberlerin en büyüğünün elinden tutuyor, "Ey Allah'ın peygamberi, ölünceye yahut zaferi kazanıncaya kadar kaçmaksızın çarpışmak üzere söz veriyorum," diyorlardı. Hazreti Ömer, ileride Resulullah Efendimizin oturduğunu ve insanların birer birer gelip onun elinden tutarak bir şeyler söylediklerini görünce oğlu Abdullah'ı gönderdi. Abdullah koştu, insanların beyat merasimi icra ettiklerini görünce kendisi de Peygamber Efendimizin elini tuttu. Bir Müslüman delikanlısına yakışır şekilde söz verdi ve sonra koştu, babasına olanları anlattı. Büyük Ömer geldi.
O da söz verenlerin arasında şerefli yerini aldı. Daha sonra da 1400 insanla ayrı ayrı sözleşen Resulullah'ın yorulması pek muhtemel olan koluna destek olmak üzere onun dirseğine dayadı elini. Bu sırada 3 kişi de Peygamber Efendimiz'i rahatsız etmekte olan ağacın dallarını kaldırıyor, böylece hem gölge yapıyorlar hem de beyatın, merasimin rahatça yapılmasını temin ediyorlardı. Meleklerin kanat gerdiği bir andı bu zaman. Yeryüzünde bundan daha faziletli bir toplum, insanlığın yaratılışından beri görülmüş değildi. Bir daha görülmeyecekti. İleride inecek olan Kur'an ayetleri, Yüce Mevla'nın bu yapılan anlaşmadan razı olduğunu, Peygamber Efendimiz'e söz verenlerin, aslında Allah Teala'ya söz vermiş olduklarını anlatacaktı. Bununla beraber, yağmur gibi yağan bir misilsiz rahmetten de nasip almayacak olan biri, kendini göstermemek için adeta devesinin karnına yapışmış bulunuyordu. Ayağına kadar gelmiş olan bu emsalsiz nimetten uzak kalmak için yerin dibine geçmeye bile razı olan bu adam Ced bin Kays'tı. ''Yazıklar olsun sana ey Ced. Nedir seni buraya saklanmaya zorlayan?'' Ced saklandığı yer keşfedilen bir hırsız gibi başını çevirdi. ''Korkunç bir ses.'' dedi. ''Korkunç bir ses duydum ve saklandım buraya.'' ''Hadi korkun daim olsun. Nasipsiz adam.'' Beri tarafta beyat tamamlandığı zaman Resulullah Efendimiz sol elini tuttu. ''Bu el Osman'ın yerinedir.'' buyurduktan sonra onun adına da beyat etti. Bu sözleşme Efendimizin tam istediği şekilde olmuştu ve ashabına döndü. ''Siz yeryüzünün en hayırlı insanlarısınız.'' diyerek memnuniyetlerini açıkladı.

aydınlığa doğru. Programı sunan Can Demiryel. Aydınlığa doğru.

Habibim bir ziya ister. Gözüm Haki Rehinden, ey tabibim tutya ister. Safa-i sineme zulmet veren jengi günahımdır. Aman ey kanı ihsan, zulmeti kalbim cila ister. Yetiş imdada ey şah-ı risalet, ruzi mahşerde. Ki derdi bidevâ-i masiyet senden şifa ister. Ne âb-ı dîdeden rahat, ne âh-ı sîneden imdad. Benim bâr-ı günahım lütf-i şah.

0: Dahilek ya Muhammed, hasta canım bir deva ister. Gül-i ruhsarına meftun olanlar şüphesiz, sensiz ne mülk-ü mal-u cah ister, ne de zevk-u safa ister. Nola bir kere şad olsun cemal-i ba kemalinle, ki kemter bendeniz esad, sana olmak feda ister.
1: Kervan FM reklamlar.
2: AK Merkez sürücü kursu ile ehliyetinizi güvenle alın. Teorik ders tekrarları, ek direksiyon ders olanakları gibi sizi trafiğe hazırlayacak her türlü imkanları kullanarak trafikte güvenle seyahat edebileceğiniz düzeye gelmenize yardımcı oluyoruz. Tecrübeli direksiyon eğitmenleri ile özgün taktiklerle sürüş keyfinizi ehliyet aldıktan sonra da trafikte aktif olarak devam edeceksiniz. Uygun ödeme koşulları ve kaliteli eğitimle AK Merkez Sürücü Kursu sizleri bekliyor. Sizler de AK Merkez Sürücü Kursu'na gelin, trafikte rahat edin. İşte telefonlarımız 0342 215 1376, 0538 230 2858. Adresimiz Gazi Muhtarpaşa Bulvarı, Buhara İş Merkezi A Blok Kat 1 No 54, Şehit Kamil.
3: Kalite, güven, bol çeşit, hepsi ve daha fazlası uygun fiyat garantisiyle 1001 AVM'de. Çeyizden kırtasiyeye, hırdavattan elektrikli ev eşyalarına varıncaya kadar binlerce ürün çeşidiyle 1001 AVM her zaman uygun fiyatla ilk tercihiniz olmaya devam ediyor. 1001 AVM Merkez, İbrahimli Hayri Akınal İmam Hatip Lisesi yukarısında, 2. ve 3. şubelerimiz Karataş Erdem Koleji bitişiğinde sizlere hizmet etmeye devam ediyor.
4: Baklavacılık emek ister, dikkat ister, itina ister, ille de sevgi ister. Baklava dediğin çıtır çıtır olur, bol fıstıklı olur. Sesi, şerbeti, hamuru, yağı, tadı damakta kalır. Karakuş baklavaları her zaman sizlere tatlı anlar yaşatıyor. Dünyayı tatlandıran baklavanın doyumsuz tadını Karakuş baklavanın lezzet garantisiyle damaklarınıza sunuyoruz. Geleneksel, gerçek, halis baklavanın adresi Karakuş Baklavaları, İnönü Caddesi üzeri Eski Hal civarı, Maaşkuyu Caddesi üzeri Umut Sosyal Tesisleri civarı ve Beykent'te. Telefon 220-0034 www.karakuşbaklava.com.
5: Çağrı 27 ve Güven Park İnşaat Güvencesi ile yeni projelerimiz sizleri bekliyor. Malazgirt Mahallesi'nde 2.5+1 ultra lüks dairelerimiz kat bahçeli olup yerden ısıtmalı, ebeveyn banyolu, kapalı otopark gibi birçok avantajlarıyla geniş dairelerimiz sahiplerini bekliyor. Çağrı 27 ve Güven Park İnşaat iletişim 0543 203 76 71 0533 577 82 90. Adres Malazgirt Mahallesi 193047 Noğlu Cadde numara 24 Şahin Bey.
6: Beydapen, Güneydoğu'ya açılan pen. Beydapen, PVC kapı ve pencere sistemleri, ahşap doğrama ve dekorasyon, sineklik, menfez, PVC tavan, dekoratif kapı, mutfak, hilton, vestiyer ve laminat parke işlerinde güveneceğiniz firma. Telefon 0342 329 1750, GSM 0543 267 7709. Adres Karacaoğlan Mahallesi, Hafız Tevfik Caddesi, numara 12, Şehit Kamil, Gaziantep. Beydapen.
7: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
1: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.

0: Evde, iş yerinde, araçta, cep telefonunda, sokakta. Kısaca biz hayatın her yerindeyiz. Kervan FM 93.7.
1: Sana şiirler yazıyorum. Kanatlansın diye içimden gözyaşları. Hüzün besteliyorum gökyüzüne. Yalnızlık durağında dudaksız ağlar gibi. Hüzün kafeslerinde tutsak. Beyaz güvercin. Beyaz güvercin.

sen böyle çaresiz kalmayacaktın. Kuruyan düşler gibi başında zülüflerin. Perişan çığlıklarla taşıyorum ahını. Duayı şahit tuttum acıya, üzülme sen. Sızıdır, yüreğindir mazlum beyaz güvercin. Daha kaç sabah güneşi görmeyecek? Kaç bin hüzün konacak noktasına kalplerin? Sevda bitimsiz sabır, tebessümler gücenik. Çekilsin istiyorum ışığı perdeleyen her şey. Kanadında mendil ıslak, beyaz güvercin, beyaz güvercin.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFlam, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
3: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te 1-2 yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 75 99 0552 394 2712. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
4: Güvenli liman olan altın ve gümüş günümüzde de yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Furkan Kuyumculuk çeyrek asırlık güven ve tecrübesiyle toptan ve perakende has altın, gram altın, gümüş ve yüzlerce çeşit altın alım satımı ile birikimlerinizde sizlere hizmet vermekten onur duyar. Her çeşit özel siparişleriniz uygun fiyata, zamanında ve itina ile yapılır. Merkez adres Gaziler Caddesi Nakıboğlu Pasajı No 46. Şube adres Gaziler Caddesi Hüseyin Paşa Camianı No 25 Şahin Bey. Furkankuyumcu.com.
3: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027. Adres Çık Sorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde, numara 71A Şehit Kamil. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi, tüm DSG şanzıman arızaları, bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Küsket Sanayi Yeni Siteler, numara 15 Şehit Kamil.
5: Kaya önünde günlük taze sebze ve meyve çeşitleriyle hem kaliteli hem de uygun fiyatlarla güler yüzlü personelleriyle Çilek Manav siz değerli müşterilerimizin hizmetinde. Vazgeçilmez meyve ve sebzelerin en taze halini Çilek Manav'da bulabilirsiniz. İletişim 0539 941 74 84. Adres Kaya Önü Mahallesi, Reşadiye Caddesi No 2 Şehit Kamil.
6: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları, Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları. 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfasını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
7: Zarafetin simgesi kuyumcu battal. Her biri birbirinden güzel küpeler, yüzükler, gözleri kamaştıran bilezik ve kolye çeşitleri kuyumcu battalda. Düğün, nişan gibi özel gün ve gecelerinizde kaliteli işçilikle hediyelik çeşitlerimizi görmeniz ve güvenilir alışveriş yapmanız için sizleri kuyumcu battala bekliyoruz. Yastık altı birikimleriniz için bizi tercih edin. Telefonumuz 0536 630 67 88. Adresimiz Çıksorut 29 Ekim Mahallesi Maaşkuyu Caddesi numara 120 Şehit Kamil.
8: BİMS, çimento, demir, yutong, alçı ve kum çeşitleri platin inşaat ve yapı malzemelerinde. Uygun fiyat ve kalitenin adresi Platin İnşaat. İletişim 0535 963 5104 0530 400 01 80. Aradığınız inşaat malzemesi ise bize uğrayın. Cahit Platin. Adresimiz Gazi Kent Belkıs Mahallesi 15 No'lu Cadde numara 108 Şehit Kamil.
9: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
10: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
11: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
12: Roman Kuşağı başlıyor.
13: Kıyamet şehir Felluce. Acısı, yürek işgali kadar acı. Direnişi, gözler sevinci kadar aydınlık. Irak, işgal ve hüzün üçgeninde bir dram. Kıyamet şehir Felluce'nin onurlu direnişini bulacaksınız bu eserde. Celal Özdemir'in Dua Yayıncılık'tan çıkan Kıyamet şehir Felluce isimli eseri Roman Kuşağı'nda. Kıyamet şehir Felluce 19. Bölüm.

0: kendisi Allah'a içten içe dua ediyordu. Nur'un bu endişeli hali Mekke'yi daha bir korkutmuştu. O da hıçkırıklara boğuldu. Gözlerinden yaşlar boşalıyordu. Bir müddet içlerini boşaltırcasına öylece sarsıla sarsıla ağladılar. Bu ağlamaları ve akan gözyaşları onları bir nebze de olsa rahatlatmıştı. Sesler kesilince tekrar kendilerini uykunun kollarına bıraktılar. Uykuya dalalı henüz yarım saati bile bulmamışken hücrenin dışındaki kalabalık ve gürültüyle Nur uyuduğu yerden korkuyla sıçradı. Nur'un aniden sıçrayarak uyanması Mekke'nin de korkarak uyanmasına sebep olmuştu. "Abla, ne oldu? Bizi götürmeye mi geliyorlar?" Bunu ürkek tavırlarla ve titrek sesiyle soran Mekke'ydi. "Bilmiyorum. Dışarıda bir kalabalık ve gürültü var. Allah yardımcımız olsun," dedi Nur, endişeli ve korku dolu bakışlarla. Her ikisi de ürkek ceylanlar gibi korkudan irileşmiş gözlerini hücrenin demir kapısına dikmişti. Bir müddet öylece soluklarını tutup olacakları korku ve endişeyle bekleye durdular. Anlaşılan o ki bu defa da sıra kendilerine gelmemişti. Kısa bir sessizlikten sonra koridorda yankılanan azgın kurt köpeklerinin havlama ve hırlamaları Nur ve Mekke'nin yüreğini ağzına getirmişti. Her ikisinin de benzi sapsarı kesilmişti. Hızla artan ve koridorda dehşetle yankılanan köpek seslerini bir erkek mahkumun canhıraş feryatları figanları izledi.
1: "Allah, ne olur yardım et bizlere,"
0: dedi titrek sesiyle Nur. İki ürkek ceylan bu manzara karşısında sıtmaya tutulmuşçasına zangır zangır titremeye başladılar. Nur, Mekke'ye sıkıca sarılmış, içten içe Allah'a yalvarıyordu.
1: "Abla, abla ben çok korkuyorum," dedi Mekke'ye.
0: Nur, "Ben de çok korkuyorum. Allah yardımcımız olsun. Allah'a çokça dua edelim Mekke. Başka elimizden bir şey gelmiyor," dedi. Beraber ellerini açıp Allah'a içten içe gözyaşları içerisinde dua ettiler. Bu dehşet saatler bitmek bilmedi. Gece boyu bu işkence ve canhıraş feryat figanların ardı arkası kesilmedi. Bu vahşet tablonun en acı yanı da işkence, tecavüz ve kötü muamele yapan sadist ruhlu mahkumların bunu zevk ve eğlence adına yapmalarıydı. İşkence gören mahkumların feryat figanlarına karşılık İşkenceci sadist ruhluların kahkaha ve sevinç çığlıkları bu canilerin gerçek akıl ve ruh hallerini tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyordu. Gece hiç bu kadar uzun ve ürkütücü gelmemişti Nur ve Mekke'ye için. Saatler, dakikalar, hatta saniyeler bile bir türlü geçmek bilmiyordu. Sabah namazı vakti olmuştur düşüncesiyle abdest alıp namaza durdular. Uzun uzun yapılan secdeler ve ardından dergah-ı ilahiyeye açılan ellerle sükun bulmuştu kalpleri. Koridorda ölüm sessizliği oluşmuştu. Yer yer kesik kesik duyulan inilti sesleri hariç ortalıkta ses seda duyulmuyordu. Hücrenin içerisinde bir insan boyunun erişemeyeceği yükseklikte bulunan ve demir parmaklıklarla çevrili küçücük bir pencereden yavaş yavaş şafağın söktüğünü müşahede etti Nur. Şu an için kendilerini bekleyen tehlikenin geçtiği kanaatine vardı. Demek oluyor ki işkenceciler mahkumlara kötü muameleyi gece vakti yapıyorlardı. Ancak o kadar çok korktukları acı akıbetin eninde sonunda kendilerini de bulacağının farkında ve bilincindeydi Nur. Bu sessizliği fırsat bilen Nur ve Mekke'ye gecenin o bitmek bilmeyen yorgunluğunu üzerlerinden atabilmek için tekrar uyumaya karar verdiler. Gece boyu uyumayı çok denemiştiler ancak hep uykunun en tatlı anında korkuyla yerlerinden fırlayıp durmuştular. Kıvrılıp uykuya daldılar ama her an uyanmaya da hazırdılar. Büyük bir gürültüyle açılan hücrenin demir kapısının sesiyle irkilerek fırladılar Nur ve Mekke'ye. Kapının önünde duran askerler yüreklerini ağızlarına getirmiş ve işkence sırasının kendilerine geldiği hissini uyandırmıştı. Hücrenin içine ağır ve sinsi adımlarla giren asker elinde bir ekmek ve birer dilim peynir tutuyordu. Elindekilerini onlara doğru uzattı. Bu arada her ikisini de şeytanca bakışlarla tepeden tırnağa süzüp sinsi sinsi sırıtmayı da ihmal etmedi. Nur çekingen ve ürkek bir şekilde ağır ağır hareket edip askerin elinin boşta kalmasına sebep olmuştu. Asker buna aldırış bile

0: etmedi. Şu an için bununla uğraşacak zamanı yoktu. Nasıl olsa sıra kendisine de gelecekti. Pişkin pişkin sırıtarak tekrar kapıya yöneldi. Manalı manalı göz kırpıp hücrenin kapısını sertçe kapatarak uzaklaştılar. Hücrenin içerisinde Nur ve Mekiye yalnız kalmıştı. Korkudan yükselen kalp atışları askerlerin gitmesiyle normale dönmüştü. En azından şu an için askerlerin onlara bir zarar vermeyişlerinden dolayı rahat bir nefes almışlardı. Uykudan yeni uyandıklarından henüz tam olarak kendilerine gelememişlerdi. Hala uykunun mahmurluğunu üzerlerinden atamamışlardı. O kadar yorucu ve kabus dolu bir gece geçirmişlerdi ki onları rahatsız eden biri olmasa gün boyu uyuyabilirlerdi. Gözlerini ovan Nur, hücrenin penceresinden dışarıya süzdü. İçeri yansıyan aydınlığa bakarak düşündü. Vakit öyle olmuş muydu acaba? ''Abla, ne kadar uyuduk dersin?'' dedi Mekiye. ''Bilmem ama vakit öğleyi bulmuşsa 6-7 saati bulmuştur herhalde. En azından gecenin o korkunç yorgunluğunu az da olsa üzerimizden atmamızı sağladı.'' ''Doğru dersin abla. O kadar yorgun ve bitkin düşmüştüm ki kendimden nasıl geçtiğimi bile hatırlayamıyorum.'' ''Evet, ben de aynen öyle.'' dedi Nur. Nur ve Mekiye, kabus dolu geçen o gecenin kasvetini ve yorgunluğunu az da olsa üzerlerinden atarak rahatlamış olacaklardı ki acıkmış olduklarını yeni yeni hissetmeye başlamışlardı. Ellerini ve yüzlerini yıkayıp kendilerine gelen Nur ve Mekiye kendilerine verilen ekmek peyniri yediler. Nur henüz çok genç olmasına rağmen kültürlü bir kızdı. Babasından aldığı terbiye ve ilmi birikimle beraber kendisinin de bu konudaki özel çabalarıyla büyük bir mesafe kat etmişti. İmani olgunluğa haiz örnek Müslüman bir kızdı. Asıl hükmün ve takdirin Allah'a ait olduğunu, Allah'ın hükmünden başka bir hükmün geçerli olmayacağına, o dilemedikçe yağmurun yağmayacağına, güneşin doğamayacağına, gece ve gündüzün oluşamayacağına, rüzgarın esemeyeceğine, bir kurumuş yaprağın bile dalından düşemeyeceğine imanı tamdı. Yani tevekkül ehli bir Müslümandı. Allah'a olan bağlılığı ve güveni tamdı. Bundan ötürüdür ki, başlarına gelen bunca felaket ve musibetlerin Cenab-ı Allah'ın takdiri ve sırrı hikmetine binaen olduğunu çok iyi biliyordu. Zaten şu ruh-i zemin, dar-i imtihan yurdu değil miydi? Allah Celle Celaluhu kullarını dilediği şekilde ve dilediği vasıtalarla imtihan etmiyor muydu? Bu geçmişte de böyleydi, şimdi de böyle. Kur'an'dan bir ayeti mırıldanmaya başladı. Yoksa sizden önce gelip geçenlerin hali, sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlara öyle fakirlikler ve hastalıklar dokundu ve öyle belalarla sarsıldılar ki, peygamber ve beraberindeki iman edenler Allah'ın yardımı ne zaman diyecek hale gelmişlerdi. Dikkat edin, şüphe yok ki Allah'ın yardımı yakındır. Nur, kitaplarda okuduğu, babasının sohbetlerinde çokça işittiği, geçmiş ümmetlerin ve yakın tarihte yaşayan çilekeş Müslümanların başlarına getirilen sıkıntıların, musibetlerin ve ağır imtihan şekillerinin canlı örneklerini şimdi kendi hayatlarında görüyordu, yaşıyordu ve yaşamaya devam edecekti. Bunlar ve Kur'an ayetleri üzerinde düşündükçe Cenab-ı Allah'ın kalbine bir sükunet indirdiğini hissetmeye başladı. Bu zor ve meşakkatli imtihanda kendilerini büsbütün bırakmalarının, karamsarlığa düşmenin, ahlarla, vahlarla kendilerini ümitsizlik denizinde batırıvermenin doğru olmayacağına ve inançlı bir Müslümana yakışmayacağı kanaatine vardı. Böyle bir kötü duruma düşmek Allah'ın da istemediği bir durum olup daha imtihanın başında şeytana boyun eğip mağlubiyeti kabul etmek demekti. Bu yüzden sabrı, metaneti, Allah'a teslimiyet ve tevekkülü elden bırakmamak gerekirdi. Nur, bu imtihandan alınlarının akıyla çıkabilmek için içten içe Allah'a sığınıp çokça dua etti. Henüz çocuk denecek yaşlarda bulunan Mekiye'ye müşfik bakışlarla baktı Nur. Kendi durumundan çok onun haline üzülüyordu. Bu yaşta bu kadar büyük ve ağır zorlukların üstesinden nasıl gelecekti? Bu zulümhanede onlara reva görülecek kötü muameleler, zulmün gerçek yüzüyle karşılaşmak, Mekke için tedavisi mümkün olmayacak ruhi bunalımlar ve ağır psikolojik sonuçlara sebep olabilirdi. Tabii eğer buradan sağ çıkabilirse... Nur bunları düşündükçe kendini toparlamaya ve bu ağır imtihan tahribatını en asgari seviyeye düşürebilmenin yolları üzerinde düşünmeye başladı. Kısa bir tefekkürden sonra Mekke ile konuşmaya, onu psikolojik olarak bu ağır imtihanı hazırlamaya karar verdi. Önce ona imanın hakikatlerini anlatacak, daha sonra da geçmiş ümmetlerin ve yakın tarihte yaşayan Müslümanların imtihanlarından örneklerle kendilerini bekleyen zorlu ve meşakkatli imtihanları hazırlamaya çalışacaktı. Ahiret, hesap, mizan, cennet ve cehennem anlatımlarıyla da teselli bulacaklardı. Bu konuşmanın %100 fayda sağlayacağını biliyordu. En azından bu onların iman ve itikatlerini pekiştirecek, sabır ve metanetlerini artıracak, Allah'ın her daim onları gözeten olduğu ve sığınılacak tek mercinin Allah Celle Celaluhu olduğu şuurunu zihinlerinde ve gönüllerinde hep canlı tutacaktı. Bu aşamada ellerinden gelen tek şey buydu. Hiçbir şey yapamadan oturmak korkularını daha çok arttırıyordu. Bu yüzden korkuları ile mücadele etmeleri gerekiyordu. Bunun da tek çaresi Allah'a sığınmak, ona yönelmek ve sadece ondan yardım istemekti. Bu yoğun düşünce atmosferinden sıyrılıp söze başladı Nur. "Şimdi kendini nasıl hissediyorsun Mekke'ciğim?"
1: "Biraz daha iyiyim ama çok korkuyorum abla. Annemi çok özledim. Neden bizi bırakmıyorlar? Biz onlara bir şey yapmadık ki,"
0: dedi Mekke ve gözlerinden sicim sicim yaşlar boşalıverdi. Nur da duygulanmıştı bu manzara karşısında. Ağlamamak için kendini zor tutuyordu. Ama şimdi ağlamanın sırası değildi. Teselli bulmaya, morallerini yüksek tutmaya ve imanlarını pekiştirmeye ihtiyaçları vardı. Şefkat de Mekke'nin gözyaşlarını elleriyle silip konuşmaya devam etti. "Bak Mekke'ye, çok zor bir dönemden geçiyoruz. Başımıza gelen sıkıntılar ve bu zor imtihanlar karşısında metin ve sabırlı olmak lazım. Allah'a sığınmamız ve ondan yardım dilememiz gerek. Abla, bizi de öldürür mü bu kafirler?" Masum ve çocuksu üslubuyla sormuştu Nur'a. Nur hem çok duygulanmış hem de çok acımıştı şu karşısında duran masum çocuğa. İçinden "keşke öldürmek de kalsalardı" diye geçirdi. Kendilerini bekleyen tehlikenin ölüm olmadığının farkındaydı Nur. Ölüm onlar için bir tehlike olmaktan çıkmıştı artık. Bir kurtuluş kapısıydı ölüm onlara. Ama Mekke kendilerini bekleyen asıl tehlikenin idrak ve şuurunda değildi. "Şimdilik böyle şeylerle zihnini meşgul etme Mekke. Bize tam olarak ne yapacaklarını ben de bilmiyorum ama Allah'ın bizi görüp gözettiğini ve zalimlerden habersiz olmadığını aklından çıkarma, olur mu?"
1: "Olur. Biliyor musun abla? İlk kez yanımda sırma olmadan bir gece geçirdim."
0: "Sırma mı? O da kim?" dedi şaşkın şaşkın Mekke'ye bakarak.
1: "Babam onu bana 5 yıl önce almıştı. O gün bugündür yanından ayırmıyordum. Geceleri ona sarılıp uyuyordum. Sırmayı da çok özledim. Kim bilir o da beni ne kadar özlemiştir."
0: Bu masumane sözler ve duygular karşısında Nur da çok duygulanmıştı. Ne diyeceğini bilemedi. Boğazı düğümlenmiş, nutku kesilmişti. Daldı bir an. Sonra farkına vardı ki daha çok onun teselliye ihtiyacı var. Bir an babasını karşısında hayal etti. Sanki gerçekten kendisiyle konuşuyordu.
1: "Şunu bilmeni isterim ki, şu kainatı, bizleri yaradan, şekillendiren ve idare eden Yüce Allah'tır. Allah her şeyi gören, işiten ve bilendir. Onun izni olmadan kurumuş bir yaprak bile dalından düşmezken sizlerin burada oluşu ve başınıza bunca felaketlerin gelmesi de elbette Cenab-ı Allah'ın bilgisi dahilindedir. O şu an sizi burada imtihan edip imanınızı sınıyor. Cenab-ı Allah şu dünya yurdunu bir imtihan yeri kılmıştır. Kendi yolunda giden mümin kullarını gerek erkek gerek kadın olsun türlü türlü zorluklar ve sıkıntılarla imtihan etmektedir. Kur'an-ı Kerim önceki milletlerin ve peygamberlerin ibretli kıssaları ve hayat mücadeleleriyle doludur. İnançlarından dolayı şehit edilen, kendileriyle alay edilen, zindanlara atılan, türlü türlü işkencelere ve musibetlere uğratılan mümin topluluklarından ve peygamberlerden söz eder kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim. İmtihan edilme sadece mümin erkeklere has bir olay değil, Bilakis inanan mümin kadınlar da çok zorlu imtihanlara tabi tutulmuş ve halen de bazılarının imtihanları devam etmektedir. Kıyamete kadar da bu böyle sürüp gidecektir. Örneğin Peygamber Efendimiz'e iman eden ilk Müslümanlardan Sümeyye annemiz var. Bu ismi daha önceden de duymuştun değil mi sevgili kızım?
2: Evet baba, duymuştum dedi Nur.
1: Sümeyye annemiz Müslüman olunca dininden döndürülmesi için kafirler tarafından birçok işkencelere ve eziyetlere maruz kalmış. Sümeyye annemiz bunca eziyete rağmen inancından hiç taviz vermeyip büyük bir cesaret ve kahramanlık örneği göstermiştir. Bu çile ve işkence dolu günler Sümeyye annemizin kahramanca şehit olmasıyla son bulmuş ve İslam'ın ilk kadın şehidi olmuştur. Bu ve bunun gibi örnek olaylarla doludur geçmiş tarihimiz. Dün bu güzide insanların başına geldi, bugün de bizlerin başımıza geliyor. Bize düşen de onları örnek alıp tıpkı onlar gibi sabır ve mukavemet göstermek, Cenab-ı Allah'a yönelmek, ona sığınmak ve yalnızca ondan yardım dilemektir. Sevgili kızım, şu anda çok merhametsiz ve acımasız zalimlerin ellerinde tutaksınız. Bir suçunuz olduğu için sizleri buraya getirmediler. Onların gözünde hepimiz suçlu gibiyiz. Bu zalimlerin amacı ve niyeti çok ama çok kötüdür. Aklına gelen gelmeyen her türlü kötülüğü yapabilirler. Bu zalimlerde vicdan ve merhamet duygusu yoktur. Bu kafirlerin tabiatında var. İşgal etmek üzere bir beldeye girdiler mi orada taş üstünde taş bırakmazlar. Masum insanları çocuk kadın demeden kıyımdan geçirir, hayvani arzularının tatmini için de Müslüman kadınların ırzına geçerler. Daha yakın zamanlarda Sırp vahşileri Bosna'yı işgal ederek Boşnak Müslümanları çoluk çocuk demeden toplu kıyımdan geçirmiş ve bütün dünyanın gözü önünde Müslüman kadınların zorla ırzlarına geçmişti. Yine Çeçenistan, Rus zalimlerinden aynı kıyıma maruz kalıyor. Filistin, Afganistan ve bugün de bizim ülkemiz, bizim topraklarımız işgal altında, zulüm altında inim inim inlemekte. Biz de bu zulümden her Müslüman gibi nasibimizi alıyoruz. Siz onlarla başa çıkamayacağınız kadar zayıf ve güçsüzsünüz. Bu yüzden Allah'a sığınmalı, ondan yardım dilemelisiniz. En önemlisi de her şeye rağmen o zalimlere kendi rızanızla teslim olmayacak, cesur olacak, metin olacak ve sonuna kadar direneceksiniz. Ruhunuzu Allah'a teslim edin. Ruhunuzu Cenab-ı Allah'a teslim ettikten sonra bedeninize ne zarar verebilirler ki? Beden dediğin nedir ki? Bir yığın et parçası. O da ölünce çürüyüp toprağa karışacak. Onlar ruhunuza zarar veremezler. Ruhunuzu kirletemezler. Ama yine de ben çok korkuyorum baba. Ne kadar çok korktuğunu ve endişelendiğini biliyorum. Ama tek çare Cenab-ı Allah'a sığınmak ve yalnızca ondan yardım istemektir. İnşallah Cenab-ı Allah bir çıkış yolu bulacaktır. Cenab-ı Allah iman edip sabredenlerle beraberdir. Size düşen de güzel bir sabırdır. Cenneti ve cehennemi düşün. Sonsuz mutluluk ve sonsuz azap. Allah'ın sevgisi ve öfkesi. Sonra kayboldu babası gözlerinin önünde. Karışık duygular içinde gözlerini açtı Nur. Mekke'ye baktı. Dili döndüğünce anlatmaya çalıştı babasının söylediklerini. Mekke'ye huzur ve huzursuzluk arasında bocalıyor, yüreğindeki tedirginliği atamıyordu.

0: Roman Kuşağı sona erdi.
1: Şifa oldu toprağa, tarif edilmedi bu sevda. Ve bu sevda güle dönüştü, gül yağmurla birleşti, düştü Medine toprağına.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: 11 yıldır sizlere hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yılların tecrübesi ve uzman öğreticilerimizle sizlerle birlikte başarılara imza atıyoruz. Rehber sürücü kursları olarak sizleri önemsiyor ve eğitimlerimizle tecrübeli bir araç sürücüsü olmanız yönünde çabalıyoruz. Hedeflerinize ulaşma yönünde rehberiniz rehber sürücü kursları. Akkent İletişim 0530 771 5192, Beydilli İletişim 0545 735 0507. Rehber sürücü kursları adres Akkent Şubesi, Millet Camii giriş kapısı yanı Mehmet Can Sitesi 6. Beydilli Şubesi, Şanlıdere Caddesi, numara 187 Şahin Bey.
3: PVC ürünleri arıyorsanız Harat Pen tam size göre. PVC satışı yapan işletmelere toptan satış yapıyor, kalite ve uygun fiyatlarla işinizi büyütmenize yardımcı oluyoruz. Harat Pen olarak toptan ve perakende her ihtiyaca uygun çözümler sunarak sizin için mükemmel kapı ve pencere üretiyoruz. Kalite, güven ve şıklık için doğru adres Harat Pen. İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88. Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuzeli Gaziantep.
4: Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. Üretiyoruz, satıyoruz. Bay, bayan, çocuk giyimi ve çamaşır çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. www.memocantekstil.com.
5: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
6: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

gönlü erihna ya Bilal derdi İslam'ın bülbülüne. Ferahlat bizi ya Bilal, Habeşli Bilal.

onun sesiyle akardı Medine, Mescid-i Nebevi'ye. Onun sesiyle davet olunurdu müminler, huzuru ilahiye. Hep Bilal okurdu ezanları, efendisinin nurlu yüzüne bakarak. Resulullah onun ilhamı, o da Resulullah'ın diliydi. Efendisini görmeden dönmezdi dili. Onun aşkıyla okurdu ezanı Muhammedi'yi. Ancak günlerden bir gün, bakmaya doyamadığı sevgili, terk edip gitmişti bu dar-ı faniyi. Bilal susmuştu. Bilal artık okumuyordu ezanları. Oku ya Bilal diyorlarsa da, efendisinin dilinden dökülen, içimizi ferahlat ya Bilal nidasını duymadığından okuyamıyordu. Sadece susmakla kalmadı İslam'ın gökülü. Ona hasret kalan gönlü dayanamadı onu göremediği mübarek topraklarda. Hazreti Ebubekir çok üzgündü, çok. Gitmeye kalkmıştı Bilal o diyarlardan. Sen gidersen bizi kim ezan okuyacak ya Bilal, diyordu Sıddık gözleri yaşlı. Ben ondan sonra kimse için ezan okuyamam, oldu son sözü Bilal'in. Gitmişti Medine'nin güzelsiz. Beş vakit Allah için şakıyan nefesi. Medine ağlıyordu ardında. Resul ağlıyordu Ravza-i Mutahhara'dan. Gitmesine gitmişti Bilal. Ne var ki hasret yakasını bir türlü bırakmıyordu. Özlemle yandı ciğeri uzaklarda Bilal'in. Aşkına yandığı sevgili onu çağırmaktaydı rüyalarında. Yeni bir davetti sevgiliden gelen Medine'den. Dayanır mı yürekler? Dayanır mı aşık gönüller? Davet vardır Medine'den. Davet vardır yar şehirden. Yollar uzar, yollar bitmez Medine'ye gelene dek. Vuslat arzusuyla yanar Bilal yolunda Habibullah'ın. Medine kucak açmakta değil. Mescid-i Nebevi yuvaya dönen bülbülünü selamlamaktadır. Ravza-i Mutahhara'dan hoş geldin. Hoş geldin, artık içimizi ferahlat ey Bilal. Erihna ya Bilal nidaları yükselmektedir. Artık ezanları Bilal okumaktadır. Bilal başlamıştır o güzel sesiyle ezan okumaya. Geldim ya Resulallah, aşkına yandım. Vuslata geldim ya Nebiyallah demektedir adeta. Medine halkı sağanak sağanak yarı Mescid-i Nebevi'ye. Resulullah gelmiş gibi koşar. Ayıramazlar çünkü gülü bülbülünden. Hoş geldin ya Bilal, hoş geldin ya Resul sadaları çınlamaktadır Medine'nin göklerinde. Medine yaşına boğulur. Medine ağlar, Bilal okur. Bilal okur, Medine ağlar. Ve Ravza-i Mutahhara'dan beş vakit Erihna nidası yükselir ümmet adına. Erihna ya Bilal, Erihna.

Hayat istikrarın kendisi olmalıdır. Gelgitlerini yaşamamalıdır Müslüman dünyanın. Yolu dönüşsüz, dini tavizsiz, adımı ve nefesi İslam olmalıdır. Sevmekse sevmek, ölmek kadar net olmalıdır çizgisi. Sevdiklerinden uzak, sevmediklerine yakın tutan bağlarından kurtulmalıdır şehveti. Bunun derdiyle varız. Bunun faydasına reçeteyiz.

0: İster ateşin üstünde yürüyen bir karınca misali,
1: ister sihirleri ve ezberleri bozan Asa-i Musa gibi,
0: ister ölülere diriliş üfleyen İsa'ca bir iksir gibi
1: veya Muhammed'i davet gibi,
0: bu çürümeye, bu yozlaşmaya mutlaka bir şey yapmalı.
1: Bu yangın sönmeli.
0: Bu sihir bozulmalı.
1: Ve bir diriliş gerçekleşmeli.
0: Bu hedefe yönelik kim neye sahipse o kadar sorumludur.
2: Kervan FM reklamlar.
3: Öz Yılmaz Ford Özel Servis ve Yedek Parça. Aracım bozuldu, iyi bir usta bulamıyorum diyenler. Öz Yılmaz Ford Özel Servisine uğrayın. Araç arızalarınızı son sistem cihazlarla ve usta ellerle kalıcı çözümlerle rahata kavuşun. Öz Yılmaz Ford Özel Tamir ve Bakıma gönül rahatlığıyla araçlarınızı getirebilir. Ve ayrıca Ford marka araçlarınızın yedek parçalarını firmamızdan temin edebilirsiniz. Öz Yılmaz Ford Özel Servisi ve Yedek Parça. Adresimiz Küsket Sanayi Sitesi 61 No'lu Sokak numara 21. Mehmet Yılmaz Usta. İletişim 0536 852 5572. Yedek parça için iletişim 0535 881 7137.
4: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam, kaplamalı cam ve standart çift cam ürünleriyle yelpazemizi genişleterek büyümeye devam ediyoruz. Siparişlerinize anında ve hızlı bir şekilde dönüş sağlıyor. Sadece Gaziantep ilimize değil, tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 5772 0532 113 4788. Adres OSB Körkün Sanayi, Ökke Şehit Bulvarı, Oğuz Eli Gaziantep.
5: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
6: Yeşil Işık Sürücü Kursu. Teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç. 0530 233 6646. Adres Değirmiçen Mahallesi, Kıbrıs Caddesi, numara 24A, Şehit Kamil Gaziantep.
7: DLS Yapı Mühendislik, mekanlarınızın doğalgaz projelerine kolay ve kaliteli çözümler sunuyor. Proje, tesisat, doğalgaz, mekanik, ayrıca su tesisatı işlerinizde akıcı ve hızlı çözümler üreterek hayatınıza kolaylıklar getiriyor. Siz sadece bizi arayın, gerisini bize bırakın. DLS Yapı Mühendislik yuvalarınızı ısıtır. Ücretsiz keşif hattı 0536 460 07 81. Adresimiz Fatih Mahallesi Cemil Alevli Caddesi No 39 Şehit Kamil.
8: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7 bin 500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17 bin 500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
2: K
1: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
0: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

0: Şimdi haberler.
1: Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere şiddet uygulayan Siyonist çetelere yönelik yaptırım kararı aldı. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, bakanların yaptırım konusunda anlaşmaya vardığını açıkladı. Kallas, aşırıcılık ve şiddetin sonuçları olduğunu belirterek, tıkanıklık döneminden somut adım dönemine geçmenin zamanı geldi ifadesini kullandı. Avrupa Birliği'nin kararı sonrası Siyonist işgal rejiminden karara tepki geldi. İşgal rejimi sözde Başbakanı Benjamin Netanyahu, yaptırımların kabul edilemez olduğunu savundu. Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Yahudilere ait olduğunu iddia etti. Netanyahu ayrıca Siyonist rejimin ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarla Avrupa'nın pis işlerini yaptığını öne sürdü. Soykırımcı Siyonistlerin sözde Dışişleri Bakanı Gideon Saar da Avrupa Birliği'nin kararına tepki göstererek Batı Şeria'nın Yahudi vatanı olduğunu savundu. Filistin resmi makamlarına göre Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da işgal rejimi askerleri ve çetelerin saldırılarında 1150'den fazla Filistinli şehit edildi. Yaklaşık 12 bin kişi yaralanırken 22 bine yakın Filistinli alıkonuldu.

Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Yahudilere ait olduğunu iddia etti. Netanyahu ayrıca Siyonist rejimin ve ABD'nin İran'a yönelik saldırılarla Avrupa'nın pis işlerini yaptığını öne sürdü. Soykırımcı Siyonistlerin sözde Dışişleri Bakanı Gideon Saar da Avrupa Birliği'nin kararına tepki göstererek Batı Şeria'nın Yahudi vatanı olduğunu savundu. Filistin resmi makamlarına göre Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da işgal rejimi askerleri ve çetelerin saldırılarında 1150'den fazla Filistinli şehit edildi. Yaklaşık 12 bin kişi yaralanırken 22 bine yakın Filistinli alıkonuldu. Abluk altındaki Gazze şeridinde insanlık utancı sürüyor. Her gün masum siviller dünyanın gözleri önünde katledilirken uluslararası kurumlar soykırıma sessiz kalıyor. Soykırım saldırılarını sürdüren Siyonist işgal rejimi, Gazze'nin Selahaddin Caddesi, Han Yunus ve Beyt Lahia'ya hava saldırıları düzenleyerek Filistinli sivilleri hedef aldı. Saldırılar sonucu 2 Filistinli sivil şehit oldu, 8 kişi yaralandı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı ise Siyonist işgalcilerin Ekim 2023'te başlayan saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son verileri paylaştı. Açıklamada son saldırılarda 2 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı belirtildi. Ekim 2023'ten bu yana ise Siyonist saldırılarda şehit olan Filistinli sayısının 72.742'ye, yaralı sayısının 172.565'e yükseldiği ifade edildi. Gazze şeridinde enkaz altında halen binlerce şehit cenazenin bulunduğu belirtiliyor. ABD'nin Teksas eyaletinde Netflix'e dava açıldı. Teksas Başsavcısı Ken Paxton, Netflix'in yıllardır tüketicilere veri toplamadığı veya paylaşmadığı yönünde yanıltıcı beyanlarda bulunduğunu, ancak gerçekte devasa boyutlarda bir davranışsal gözetim programı yürüttüğünü iddia etti. İddiaya göre platform, çocuk profilleri de dahil olmak üzere izleme alışkanlıklarını, cihaz bilgilerini ve diğer hassas verileri kaydederek bu bilgileri veri simsarlarına ve reklam teknolojisi şirketlerine satıyor. Dava metninde Netflix'in özellikle çocuklar için platformu vazgeçilmez kılmak adına çeşitli yöntemler kullandığı belirtiliyor. Başsavcılık, bir bölüm bittiğinde diğerini otomatik olarak başlatan otomatik oynatma gibi özelliklerin çocukları ekran başında daha uzun süre tutmak ve daha fazla veri toplamak amacıyla kasten tasarlandığını savunuyor. Başsavcı Paxton yaptığı açıklamada, Netflix iddia ettiği gibi reklamsız ve çocuk dostu bir platform değil. Aksine Teksaslı aileleri kandırarak gizli verileri üzerinden milyarlarca dolar kazanan bir yapı haline geldi ifadelerini kullandı. Netflix'e söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu. Netflix sözcüsü, üyelerinin gizliliğine önem verdiklerini ve faaliyet gösterdikleri her bölgedeki veri koruma yasalarına uyduklarını iddia etti. Teksas eyaleti davanın sonucunda Netflix'in yasa dışı topladığı verileri imha etmesini, çocuk profillerinde otomatik oynatma özelliğinin varsayılan olarak kapatılmasını ve ihlal başına 10 bin dolara kadar tazminat ödemesini talep ediyor. Sudan'la Etiyopya arasındaki gerilim, son dönemde yaşanan insansız hava aracı saldırıları ve karşılıklı suçlamalarla kritik bir aşamaya ulaştı. Sudan yönetimi, başkent Hartum'daki uluslararası havalimanına yönelik saldırıların Etiyopya topraklarından gerçekleştirildiğini belirterek Addis Ababa'yı düşmanca davranışla suçladı. Sudan Dışişleri Bakanı Muhyiddin Salim, Etiyopya'nın Hartum Havalimanı'na hedef alan saldırıda rolü olduğuna dair ellerinde kesin deliller bulunduğunu açıkladı. Sudan ordusu da saldırıların Etiyopya'nın Bahir Dar bölgesindeki bir hava üssünden kalkan insansız hava araçlarıyla gerçekleştirildiğini iddia etti. Abiy Ahmet liderliğindeki Etiyopya hükümeti ise suçlamaları kesin bir dille reddederek iddiaların asılsız olduğunu savundu. Addis Ababa, Sudan'ı iç çatışmalara müdahale etmek ve Etiyopya karşıtı grupları desteklemekle suçladı. Gerilim, Sudan'da orduyla hızlı destek kuvvetleri arasındaki çatışmaların sürdüğü bir dönemde tırmanırken, Hartum yönetimi Etiyopya'yı bu çatışmalarda dolaylı taraf olmakla da suçluyor. Sudan'la Etiyopya arasında uzun süredir devam eden El Faşka sınır bölgesi anlaşmazlığıyla Hedasi barajı krizi, iki ülke arasındaki gerilimi besleyen temel başlıklar arasında yer alıyor. Sudan tarafı saldırılara karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu açıklarken, Etiyopya ise gerilimi düşürme çağrısı yapıyor. Buna rağmen iki ülke arasındaki güven bunalımı giderek derinleşiyor

0: ve kriz Afrika boynuzunda daha geniş çaplı bir istikrarsızlık riskini beraberinde getiriyor. Türkiye'de son zamanlarda çoban bulmak bir hayli zorlaştı. Sürü sahiplerine göre yüksek ücretler talep eden çobanlar, ihtiyaçlarının karşılanmasına rağmen çalışmak istemiyor. Bu durum bazı sürü sahiplerini farklı bir yöntemi denemeye teşvik etti. Erzincan'da küçükbaş ve büyükbaş hayvancılıkla uğraşan üreticilerin uzun süredir çoban bulmakta güçlük yaşadığı, son yıllarda aylık 70 bin lirayla 150 bin lira arasında değişen ücretlerin ise üreticileri ekonomik açıdan zorladığı belirtildi. Sorunun çözümü için Efraim Beydili ve Muzaffer Güzer'in girişimleriyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yürüttüğü süreç kapsamında Afganistan'dan iş gücü temin edildi. Uygulama kapsamında Erzincan'a gelen Afganistan uyruklu Muhammed Omar, İşkur üzerinden sigorta işlemlerinin tamamlanmasının ardından sürü sahibi Serhat Elçi ile sözleşme imzalayarak görevine başladı. Üreticiler yüksek maliyetler nedeniyle uzun süredir çoban bulmakta sıkıntı yaşadıklarını ifade ederek uygulamanın sektördeki iş gücü sorununa çözüm olmasını beklediklerini dile getirdi. Hayvancılık sektöründe dikkat çeken uygulamanın ilerleyen süreçte farklı illerde de yaygınlaşabileceği değerlendiriliyor. Türkiye genelinde FETÖ operasyonları sürüyor. İçişleri Bakanlığı bu kapsamda 33 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı. Açıklamada operasyonlarda 63 FETÖ şüphelisinin yakalandığı belirtildi. Şüphelilerden 43'ünün tutuklandığı ve 7'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı ifade edildi. Açıklamada yakalanan şüphelilerin örgütün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulundukları, sosyal medya hesapları üzerinden örgüt propagandası yaptıkları ve ülke dışına kaçma girişiminde bulundukları tespit edildiği ifadeleri yer aldı. Bir FETÖ operasyonu haberi de Ankara merkezli 4 ilden geldi. Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre 2014 askeri liselere giriş sınavı soruşturması kapsamında sınav sorularına erişerek soruları örgüt mensuplarına dağıttığı, sınavda usulsüzlük gerçekleştirdiği tespit edilen 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 4 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Afganistan İslam Emirliği, Batı dayatması kavramları tasfiye ederek devlet kimliğini asli İslami kökleriyle yeniden inşa ediyor. Ülkede son haftalarda devlet kurumlarının isimlerinde ve resmi yazışmalarda dikkat çeken değişiklikler yaşanıyor. Birçok resmi kurumda uzun yıllardır kullanılan ulusal ifadesi aşamalı olarak kaldırılırken, bunun yerine genel, kamusal ve emirlik gibi kavramların tercih edilmeye başlandığı görülüyor. Söz konusu değişiklikler resmi internet sitelerinde, sosyal medya hesaplarında, kurumsal logolarda ve resmi belgelerde kendini göstermeye başladı. Sürecin yalnızca teknik bir düzenleme olmadığı, Afganistan İslam Emirliği'nin devlet kimliğini İslami esaslar doğrultusunda yeniden inşa etme hedefinin parçası olduğu değerlendiriliyor. Ülkede üniversite giriş sınavlarını organize eden kurumlardan, çevre yönetimi ve istatistik kurumlarına kadar birçok yapıda isim değişiklikleri dikkat çekiyor. Bazı kurumlarda eski isimler hala kullanılmaya devam ederken, bazı platformlardaysa yeni terminoloji tamamen yürürlüğe girmiş durumda. Afganistan İslam Emirliği yönetimi, bu değişikliklerin temel amacının devlet kurumlarını Afgan ve İslami kimlikle daha uyumlu hale getirmek olduğunu belirtiyor. Yönetim, geçmiş dönemde kullanılan bazı kavramların cumhuriyet sistemiyle ve Batı merkezli siyasi anlayışlarla bağlantılı görüldüğünü ifade ediyor. Afganistan İslam Emirliği lideri Mevlevi Hibetullah Ahundzade tarafından yayımlanan talimatta, devlet kurumlarında kullanılan yabancı kavramların gözden geçirilmesi ve bunların yerine İslami ve Afgan kavramların yerleştirilmesi istendi. Talimat kapsamında bakanlıklardan ve devlet kurumlarından resmi yazışmalarda kullanılan terimleri incelemeleri ve alternatif kavram önerileri hazırlamaları talep edildi. Emirlik yönetimi bunun devlet dilinin arılaştırılması ve ülkenin kültürel siyasi kimliğiyle uyumlu hale getirilmesi açısından önemli olduğunu vurguluyor. İran İslam Cumhuriyeti ile ABD arasındaki müzakere girişimleri, Washington yönetiminin kabul edilemez ve tutarsız şartları nedeniyle büyük bir çıkmaza girmiş bulunuyor. ABD yönetimi ve Trump'ın yeniden İran'a yönelik savaş başlatacağına ilişkin tehdit ve açıklamalarına, Tahran yönetiminden sert bir açıklama geldi. İran Meclisi, Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rıza'yı X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, uranyum zenginleştirme konusuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rıza'yı, ülkesinin tekrar saldırıya uğraması durumunda uranyumu %90 zenginleştirmenin seçenekleri arasında olduğunu söyledi. Rıza'yı, ayrıca bu konunun mecliste ele alınacağını da sözlerine ekledi. %90 saflıkta uranyum, nükleer silah yapımında kullanılan seviye olarak kabul ediliyor. Siyonist işgal rejimi, Filistinli esirleri hedef alan skandal idam yasasını uygulamaya hazırlanıyor. İşgal rejiminin sözde meclisi, çeşitli işkence merkezlerinde alıkonulan yaklaşık 300 Filistinli esirin katledilmesine yol açacak yasa tasarısını onayladı. Sözde Meclis Genel Kurulu'nda 93 milletvekili lehte oy kullanırken aleyhte ve çekimser oy kullanılmadı. Böylelikle Filistinlilerin idam yoluyla katledilmesinin önü açıldı. Yasaya göre İsrail'in varlığını inkar etme amacıyla bir İsrailliyi ya da ülkede yaşayan birini öldürmek iddiasıyla hüküm giyenler idam edilebilecek. Hamas, Filistinli esirlere idam cezası uygulanmasını öngören düzenlemeye sert tepki gösterdi. Hareket tarafından yapılan açıklamada, özellikle Aksa Tufanı operasyonuna katılmakla suçlanan Filistinli esirleri hedef alan düzenlemenin, işgalcilerin savaş suçları siciline eklenen yeni bir adım olduğu belirtildi. Hamas açıklamasında söz konusu yasanın geçersiz ve gayrimeşru olduğu ifade edilerek, bunun Cenevre Sözleşmeleri başta olmak üzere uluslararası hukuk ve insancıl hukuk kurallarının açık ihlali anlamına geldiği kaydedildi. Açıklamada idam cezalarının uygulanmasına yönelik özel düzenlemeler yapılmasının Siyonist rejimin intikamcı ve ırkçı karakterini ortaya koyduğu vurgulandı. Hamas bu düzenlemenin yalnızca cezalandırma amacı taşımadığını, aynı zamanda Filistinli esirlerin gelecekte olası esir takası anlaşmalarından dışlanmasını hedeflediğini belirtti. Açıklamada Aksa Tufanı esirlerinin özellikle anlaşma kapsamı dışında bırakılmasının uluslararası hukuka ve insani normlara aykırı olduğu ifade edildi. Hareket, Siyonist rejimin baskı, infaz ve yıldırma politikalarının Filistin halkının direniş iradesini kıramayacağını vurgulayarak, faşist yasalar ve terör politikaları halkımızı haklı mücadelesinden vazgeçiremeyecektir ifadelerini kullandı. Açıklamada, uluslararası toplumun sessizliğinin Siyonist rejimi daha fazla suç işlemeye teşvik ettiği vurgulandı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği geçen hafta Kuzey Somali'deki Laşimo Vadisi'nde çıkan klanlar arası çatışmalarda en az 31 kişinin öldüğünü ve 30 kişinin yaralandığını bildirdi. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin son durum raporuna göre 6 ve 7 Mayıs tarihleri arasında yaşanan çatışmalar yaklaşık 9.000 kişinin yerinden edilmesine neden oldu ve bunların %85'ini kadın ve çocuklar oluşturdu. Birleşmiş Milletler Ajansı, şiddetin ölçeği ve yoğunluğu kırsal topluluklar arasında yaygın bir korku yarattı ve siviller için koruma risklerini önemli ölçüde artırdı. Olası daha fazla yerinden edilme konusunda endişeler giderek artıyor, dedi. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, çatışmaların su kaynağına ve otlak alanına erişim konusunda çıkan anlaşmazlıklar nedeniyle başladığını belirterek, devam eden kuraklık koşullarının pastoralist topluluklar arasında kıt kaynaklar üzerindeki rekabeti yoğunlaştırdığını ve göçebe gruplar arasında gerilim ve çatışmaları körüklediğini kaydetti. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne göre son çatışmalar, intikam cinayetleriyle bağlantılı uzun süredir çözülemeyen gerilimlerden de kaynaklanıyor. Birleşmiş Milletler Ajansı'nın açıklamasına göre, yıllarca süren çatışmalar ve sınırlı yardım varlığı nedeniyle Laşimo Vadisi'ne erişim zor olmaya devam ederken, hükümet ve yaşlılar önderliğindeki barış çabalarına rağmen güvenlik durumu gergin ve istikrarsızlığını sürdürüyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Puntland bölgesel hükümetinin gerilimi azaltmaya yardımcı olmak amacıyla 9 Mayıs'ta bölgeye asker konuşlandırdığını ve bir askeri üs kurduğunu belirtti.
1: Haberleri dinlediniz.

her lütfu boş ikram mı sanırsın? Yarım yamalak yaşantınla kulluğu hakkıyla yaptığını mı sanırsın? Bütün ömrünü başıboş kayıtsız mı sanırsın? Ölümün öldürüldüğü diyara varılmaz mı sanırsın?

Hazreti Ebu Bekir bile cehennemden çekinirken sen kendini cennetlik mi sanırsın? Yaptıklarını, yaşantını vicdanında bir tart. Acaba sen terazinin hangi kefesinde kalırsın?

0: قائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Vakit akşam, gün ölmek üzere. Güneş ışıklarını topluyor eşyanın üzerinden. Kızılca kıyameti kopuyor dünyanın. Kara kefenini giyiyor gün. Gülün rengi soluyor, eşyanın cezbesi yitiveriyor. Hatırla ki senin de akşamın olacak bir gün. Ömrünün ışıkları solacak. Hayatının perdesi çekilecek. Senin de kıyametin kopacak. Dudaklarında donacak gülüşün güneşi. Zaman uçurumun olacak. Gelen günün güneşi sana doğmayacak. Unutulacaksın. Ve hatta unutulduğun bile unutulacak. Şimdi akşam. Gün akşamlıdır. Unutma. Ölmeden önce bil öleceğini ki yaşatıldığını fark edesin. Herkesin senden uzaklaşacağı ölüm anını hatırla ki sen de şimdi herkesten ve her şeyden uzaklaşıp Rabbine yanaşasın. Seni sen yokken de bilen Rabbin, sen öldükten sonra da bilecek elbet. Herkesin unuttuğu yerde seni bir o hatırlayacak. Hatırını yalnız o bilecek. Sen de onu an şimdi, onu an şimdi. Sen de onun hatırına var secdeye, hatırına var secdeye. Vakit akşam, akşam namazı vakti.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam. Kaplama

0: Tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88 Adres OSB Körkün Sanayi Ökke Şehit Bulvarı Oğuz Ali Gazi Antep.
1: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFlam, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
0: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 75 99 0552 300 94 27 12 Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
2: Emin Yapı Market. Dekoratif PVC mermer görünümlü paneller, dekoratif duvar lambirileri, duvar kağıdı ve duvar çıtaları, alçıpan, asma tavan, stropiyer ve yalıtım malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Emin Yapı Market, Yutun, Gaz Beton, BİM satışlarına başlamıştır. Telefon 0533 966 6509. Adres Çıksorut Umut Mahallesi, Kırsal Terminal Yanı Şehit Kamil.
3: Güven Kasap sizlere güvenle hizmet etmeye devam ediyor. Adaklık ve kurbanlıklarınızı ister siz getirin, isterseniz bir telefonla biz keselim, temizleyelim, adresinize teslim edelim. İster büyükbaş, ister küçükbaş, isterseniz de deve. Evet evet yanlış duymadınız, deve siparişlerinizi de alıyoruz. Bizi aramanız yeterli. Güven Kasap.
4: Telefonlarımız 0534 732 2498, 0532 426 9492.
0: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027. Adres Çıksorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde numara 71A Şehit Kamil. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi tüm DSG şanzıman arızaları bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Küsket Sanayi Yeni Siteler numara 15 Şehit Kamil.
5: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları. 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantepli hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfalarını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
6: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
7: İletişim 0535 737 59 00.
8: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
9: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
10: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
11: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
12: Mehmet Göktaş Hoca ile Kur'an İklimi başlıyor.
13: Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun aziz ve muhterem kardeşlerim. Kasas suresinden Kur'an iklimi yapmaya devam ediyoruz. 57. ayeti kerimeyi yapmıştık ve orada Allah-u Teala'nın Mescid-i Haram'ı, Kabe'yi, Mekke'nin tamamını tarih boyunca nasıl koruduğuna temas etmiştik. Ve bu koruma hem güvenlik hem ticaret devam ediyor. Yani Kureyşliler demişlerdi ki Peygamber Efendimiz'e ve galu innettebi'ul huda ma'ake nutakhattaf min ardina, eğer biz seninle gelen bu hidayete uyacak olursak bizi kaparlar, bizi başka milletler, başka toplumlar kapı verir demişlerdi. İşte Allahu Teala da buyurmuştu ki evelem nimekillehum haramen aminen, yani biz size burayı emin bir belde, hürmet edilen, dokunulmayan bir belde yapmadık mı? Ve rızık, ticaret, her şey akıp geliyordu. Evet, böyle bir şey yapmıştık. Yani iyi bilin ki, yani biz bunu yine koruyacağız, koruruz.

toplumları helak ettik ki yani gerçekten onların her şeysi, özellikle maddeleri, dünyaları yani kendilerini şımartacak kadar maddeleri vardı. Ama ne oldu? Ve kem ehlekna min qaryatin batarat ma'işetaha. Yani onların yaşantıları öyle şımarık yaşantıları vardı ki, göz kamaştıran yaşantıları vardı ki, ne oldu? Biz onları helak ettik. İşte nedir? Fetilke mesakinuhum. İşte yerleri, yurtları. Özellikle Arapların, Mekkelilerin bu ticaret esnasında şahit oldukları 2-3 tane helak olan Ad ve Semud kavimleri vardır. Biraz daha yukarıya çok çıkınca da Lut kavminin yani harabeleri vardır ki onların hepsi varlıktan şımarmış toplumlardı. Yani bir yerine göre helaki hak eden, helak olmayı hak eden toplumları bütün ticaretlerine bilmem nelerine rağmen ne yaparız? Yani onları helak ederiz. Önemli olan nedir? Allah-u Teala'ya kulluk etmektir. Önemli olan ticaretin bozulması değildir. Yani ticaretimiz bozulmasın diye benim Muhammed'ime uymuyorsunuz, korkuyorsunuz, başımıza işler gelebilir diye. Ama iyi biliniz ki yani önemli olan nedir? Önemli olan hak üzere, Allah'ın dini üzere olmaktır. Eğer bu olmadığı takdirde biz nice toplumları helak ettik ve siz onları ne yapıyorsunuz? Görüyorsunuz, farkındasınız, biliyorsunuz. Sizin yabancınıza gelmez. Fetilke mesakinuhum len tüsken min badihim. Bakın ondan sonra oralarda da yani fazla birileri de oturmadılar. Muhterem kardeşler, ilginçtir. Tarihte bir şeye daha şahit oluyoruz ki helak edilen toplumların, kasabaların, memleketlerin yerine aynı yerden yine kalıp devam etmiyorlar. Anlıyorlar oranın kötü bir yer olduğunu. O meskenin, o yurdun, o toprağın artık uğursuz bir toprak olduğunu kabul ediyorlar. Ve orada şey yapmıyorlar, durmuyorlar. Yer değiştiriyorlar. Hangi niyetle olursa olsun ama yani kendilerinden sonra ne oluyor? Oralarda fazla oturan olmuyor ve künnâ nahnül varisin. Oralara biz varis oluyoruz diyor Allah-u Teala da. Bu da çokça açıklanması icap eden bir kelimedir. Evet, muhterem kardeşler, bir ayeti kerime daha var. Bu ayeti kerime de benim üzerinde çok durduğum, düşündüğüm bir ayeti kerime, düşünülmesi gerektiğine inandığım bir ayeti kerime. Elbette bütün ayeti kerimeler böyledir ama Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي اُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا. Senin Rabbin diyor, bir memleketi durup dururken hemen helak etmedi. Etmez. Ne yapar ya? Ne zaman helak eder? Burası çok önemli. Dikkat edin, burada hemen belki aklınıza şey gelecek. İşte onlar gavurluk yaparlar, zulüm işte. Tamam, o var da fakat bir şey daha söylüyor. Ve ma kana rabbuke muhlikal qura hatta yeb'ase fi ummiha rasulan yetlu aleyhim ayatina. Ta ki o memleketin ana meydanına rasullerimiz varıp Allah'ın ayetlerini okumadan bir memleketi helak etmez Rabbimiz. İyi düşünelim şimdi. Demek ki madde bir, peygamberler memleketlerin en büyük meydanına varıyorlar. Yani bu ne demektir? Bir memleketin en önemli merkezi, meydanı, başkenti nedir? Oraya varacak ve oraya gönderilecek ve orada Allah'ın ayetlerini insanlara tilavet edecek, okuyacak. Ey insanlar, ben Allah'ın Resulüyüm ve o Allah size şöyle şöyle buyuruyor diye ayeti kerimeleri okuyacak. Ondan sonra helak olacaklar inanmadıklarından dolayı. Demek ki madde bir, peygamberler kıytırık köylere, köşelere, ücra mahallelere değil, her ülkenin, her memleketin en ciddi ortasına, baş şehrine, mekanına, oraya varacaklar ve orada

0: net bir şekilde Allah-u Teala'nın ayetlerini insanlara duyuracaklar. Ha, efendim bundan bize ne? Yani işte gelmiş geçmiş öteki peygamberler falan. Hayır. Biz de buradan çok şey alacağız. Nedir? Demek ki peygamberler baş şehirlere gelir. Baş şehirde ne vardır? Krallar vardır, Nemrutlar vardır, Firavunlar vardır, zalimler vardır. Liderler oradadır. Bütçe oradadır. Hazine oradadır. Ordu oradadır. Ticaret oradadır. Hepsinin merkezine varıyor peygamber. Yani peygamber, hiçbir peygamber, hiçbir ülkenin söylediğim gibi hiç stratejik olmayan, basit bir köyüne, bir kasabasına varıp da orada peygamberlik yapmıyor. Bunu neden diyorum? Bazen yani hem İslam adına çok çok şey yaptığını iddia ettikleri halde, yani ülkelerin asıl ana damarlarına temas etmeyenler, onlarla muhatap olmayanlar, bizzat firavunlarla, Nemrutlarla yani muhatap olmayanlar, onlara bir şey söylemeyenler, yani kendilerini tebliğ ettiklerini zannetmesinler. Eğer tebliğe muhtaçsa zalimler orada dura, yani düşünebiliyor musunuz? Yani bu konu üzerinde ben epeyce durdum da, şimdi bir firavun olacak, bütün milleti kendisine taptıracak. Efendim, ben sizin ene rabbukumul ala, ben sizin yüce Rabbinizim diyecek. Bir Musa gelecek, bir köye varacak. Orada yalan söylemeyin, içki içmeyin, efendim şunu yapmayın, bunu yapmayın falan. Böyle bir Musa olabilir mi? Yani Allah-u Teala'nın kanunlarına bir bakar mısınız? Allah-u Teala zaten doğrudan doğruya izheb ile firavune buyuruyor. Mısır'da sadece firavun mu gavurluk yapıyordu? Mısır'da zalim olan, diktatör olan veyahut da ne bileyim günahkar olan şey yapan sadece firavun muydu? Nice insanlar vardı belki. Nice insanlar vardı ve onlar da kendilerine göre yani peygamberlerin getirdiği davalara ters düşen günahlar içerisinde yüzüyor olabilirler. Öyle değil mi? Ama Allah-u Teala hayır. İzheb ila firavun. Burada da öyle söylüyor. Biz bir memleketin ana meydanına diyor. Fi ümmiha rasulen. Yani onların ana meydanına rasul göndermeden ve o rasul de Allah'ın ayetlerini onlara tilavet etmeden onları helak etmez. Helak edici değildir. Ve ma kana rabbuke lihlikel qura hatta yeb'ase fi ummiha rasulen yetlu aleyhim ayatina. Kardeşler, üzerinde iyice, yani çok büyük bir alim olmaya gerek yok. Sadece eğer biraz dil bilgisi kurallarını bilirsek, hangi dilin olursa olsun, yani üzerinde çok şeyler düşünülür. Çünkü Allah-u Teala hiçbir kelimeyi böyle fazladan kullanmaz. Veya öyle o kelime olmasa bile, hayır, eğer bir yerde bir kelime kullanıyorsa Allah-u Teala, onlara dikkat edeceğiz. Demek ki onlara Allah'ın ayetleri de iyice tilavet edilecek. Onlar da onu reddedince onlar kafir olmayı, kafir damgasını yemeyi ve helak olmayı ne yapacaklar? Hak edecekler. Ama bugün böyle bakıyoruz ki daha hiçbir yere net ve berrak bir şekilde Allah'ın hükümleri, ayetleri haykırılmadan, hem de yetkili insanlar tarafından, bilen insanlar tarafından haykırılmadan efendim başka şeyler yapmayı, hemen o merhaleyi atlayıp başka şeyler düşünmeye çalışıyoruz ki bu davet ve tebliğ kanununa da, Allah-u Teala'nın davet ve tebliğ usulüne, kanununa da nedir? Terstir, aykırıdır, uyuşmaz. Onun için yani her şey ortada. Demek ki bir ülkenin en yetkililerine, bütçesinin, askeriyesinin, yönetiminin, her şeysinin olduğu merkeze, yani Allah adına birileri varacak. Peygamber olmasa bile nedir? Ulema varacak ve onları bu şekilde ciddi anlamda çok net ve berrak bir şekilde uyaracak ki nedir? Allah'ın kanunu bu şekilde yerine gelmiş olsun. Evet muhterem kardeşler. Yine devam ediyor. Benzer bir parça daha var. Ve ma kunna muhlikil qura illa ve ehluha zalimun. Ve şunu da iyice biliniz ki biz eğer bir toplumu helak etmişsek onlar mutlaka zalimdirler. Zalimdirler. Burada ilginçtir yine zalim kelimesini kullanıyor. Yani zulmederken onlar, zalimken biz onları helak ederiz. Buradan alimlerimizin bir kısmı kafirken demiyor. Yani hani aramızda bir söz var, çokça dolaşır. Büyük anlamda, genel anlamda doğrudur. Allah-u Teala yani küfre müsaade eder de zulme müsaade etmez diye konuşuruz. Bu doğrudur. Bu ayet-i kerimelerden çıkarılmıştır. Yani küfre kafir olan, kafirlikte devam eden bir takım toplumlara Allah-u Teala müsaade eder. Ama zulme müsaade etmez. Zulüm ebedi değildir ve Allah-u Teala bir yerde onlara durun der, önlerine çıkar, onları gerektiği şekilde cezalandırır aziz ve muhterem müminler. Bunu bu şekilde bilirim. Ve buradan aslında kaymayalım da şöyle bir konuya da kayabiliriz. Hani zamanımızda bir takım işte depremler, şunlar bunlar falan oluyor, yangınlar oluyor. Özellikle depremler, tsunamiler, benzer felaketler geliyor. Biz elbette hepsinin Cenab-ı Allah'ın eliyle, müsaadesiyle, bilgisiyle, takdiriyle olduğuna inanıyoruz. Ha, ama sebebini bilmiyoruz. Sebebi, yani bunlar azgın mıydı, kafir miydi, zalim miydi, ondan dolayı mı helak oldular? Bunu bilemiyoruz. Niye içimizde bir peygamber yok, onu bildirmiyor Allah-u Teala. Belki başka bir şey de olabilir. Peki ne olabilir hocam? Yani bir yer eğer batıyorsa, felaket geliyorsa, yani ne olabilir? Olabilir. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْاَمَّالِ وَالْاَنْفُسِ وَالْسَمَرَاتِ Andolsun ki biz sizi nedir? Bir takım korkularla, açlıkla, ölümle, canlarınızdan, mallarınızdan almak suretiyle de biz sizi imtihan edeceğiz buyuruyor. Demek ki Allah-u Teala mümin olan bir topluma da denemek için, sabırlarını ölçmek için veya başka hikmetlerle ne yapar? Bela verir. Bela verebilir. Bir takım depremler, felaketler verebilir. Onun için hemen işte falan yerde deprem oldu ya, bu dedikoduyu hemen internette veya başka yerlerde çok çok duyarız. Falan yerde hani deprem oldu ya, yapılan araştırmaya göre orada şöyle zina varmış, böyle içki varmış falan. Yani bunun evet yani suçu kendimize, hani bir insan suçu kendisine alırsa o güzel. Başkasından uğraşmaz da. Yani diyelim ki başına bela, bir bela geldiğinde biliyorum, ben bunu hak ettiydim derse amenna. Biz buna bir şey diyemeyiz. Ama başkasına gelen bir belayı böyle değerlendiremez. Çünkü o zaman sorarlar, azizim niye işte şöyle şöyle, yani az çok yani diğerleriyle kıyaslandığında şöyle şöyle güzel, yani memleketlerde niye bu şeyler oluyor? İşte namaz var, abdest var, oruç var, bilmem ne var. İşte orayı sel felaketi vurdu, falan yeri deprem vurdu. Ama bu arada işte dünyanın en adi, en böyle şey, terbiyesiz, edepsiz, bilmem kıyıları, köşeleri, bilmem Avrupa'nın falan yerleri, şuralar, buralar niye helak olmuyor diyebilir, öyle değil mi? Onun için biz konuşmamalıyız. Konuşmamalıyız. Niye? Sebebini bilmiyoruz. Allah-u Teala bir yere niye deprem verdi, niye sel felaketi verdi, niye bunları verdi bilemiyoruz. Ama şunu biliyoruz ki zalimleri mahveder. Zulüm devam ediyorsa Allah-u Teala onu bağışlamaz. Yani onların zulmün büyük bir kısmını daha dünyadayken hesabını görür. Ha, ama söylediğimiz gibi nedir? Allah-u Teala çok şeyi ahirete erteler. Yani özellikle yani bir takım günahlar hemen onu sorarlar. İnsanımızda bu vardır. Maalesef derler ki efendim işte biz şöyle günah işleniyor. Niye cezalandırılmıyor falan. Allah-u Teala öyle mi dedi? Günah işleyeni hemen dünyada. Ahireti niye yarattı? Cenneti niye yarattı? Cehennemi niye yarattı hemen bu dünyada? Yani çünkü buna benzer çok ayeti kerimeler var. Öyle يُؤَخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَاكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ اِلٰى اَجَلٍ مُسَمَّى Eğer Allah-u Teala acele etseydi, Allah-u Teala günahkarları cezalandırmakta acele etseydi taş üstünde taş koymazdı. Aynen böyle. Hemen Yasin'i, Yasin-i Şerif'in bir önceki ayeti kerimesi. Tepesine bakın o Yasin şeysinde. Yani başka yerde de vardır. Nahl suresinde de vardır. Birçok surede Allah-u Teala'nın ha o zalimlere, yani zalimlerin yaptığı zulümlerin de bir kısmını yani dünyada cezalandırmadan ahirete erteler. Onun için aziz ve muhterem kardeşlerim, gerçekten bazen bilmeden konuşmamak lazım. Bunu koskoca hocaefendilere bakıyorum bazen maalesef. Yani işte onlar şöyleydi de onlar böyleydi de. Ya azizim öyle deme ya. Dünyanın en güzel yerlerinde bazen depremler oluyor, bazen tsunami'ler oluyor, felaketler oluyor. Yani o zaman onlar demez mi? Ya Rabbi tamam bizim günahımız olabilir açık ama yani şu şehre bir bak hele, efendim falan memlekete bir bak hele, şu kıyılara bir bak hele, yani bir Akdeniz'e bir bak hele, Avrupa'ya bir baksana. Ya Rabbi yani Fransa'nın, İtalya'nın, şunun bunun şu kıyılarına bir baksana, Amerika'ya, efendim Brezilya, Meksika'ya. Yani oralarda, yani Tayland, şunlar bunlar, buralar dünyada ahlaksızlığın zirvesinin yaşandığı yerler. Yani erkek erkeğe evlenmenin efendim kanunla güvence altına alındığı, şu Avrupa ülkelerine bir baksana, oralar niye helak olmuyor da efendim benim falan yerde şu kadar insanın efendim yaşadığı bu ve bu oralarda Müslümanca yaşamaya çalıştığı bir memleket niçin helak ediliyor diyebilir. Onun için cevap veremezler. Bu yanlış bir şeydir. Ama suçu kendimize bulabiliriz. Başkasına, başkasıyla uğraşmayın. Kendinizle uğraşın. Deyin ki ben biliyorum. Ben biliyorum. Benim arabam niye kaza yaptı? Ben çok iyi biliyorum diye kendinde bir suç arayabilirsin. Ona bir şey diyemeyiz biz. Olabilir de, isabetli de olabilir. Hatta doğrudur da Allah'a karşı yani bir takım hatalar işlememek üzere ne yaparsın? Yani bunu dile getirirsin. Bu güzel bir şeydir. Ama başkasıyla uğraşma. Başkası eğer bir trafik kazası yapmışsa ona burnunu sokma. Efendim onu ben biliyorum, o var ya o eksik tartardı bilmem neydi, şuydu buydu falan fişman. Yani bunlar yanlış şeylerdir. Söyledi mi? Allah-u Teala sana haber mi verdi? Ben ona şunun için kaza yaptırdım, şunun için evinde yangın çıktı diye. Yani bir şey diyor mu sana? Vahiy mi etti? Yok. Niye konuşuyorsun? Konuşmayacaksın. Ama kendine, kendi başına bir şey geldiğinde bunu diyeceksin. Nedir? Tamam bu benden. Ben biliyorum. Ben iyi biliyorum ki ben Allah-u Teala'ya karşı bir takım yanlışlar yaptım, günahlar işledim. Allah-u Teala da elhamdülillah beni bu dünyada uyardı, bu dünyada bu cezayı verdi diye ne yaparsın? Böyle bir kanaata varabilirsin, bunu dile getirebilirsin. Evet, muhterem kardeşler bu söylediğim şeyler gerçekten yani ülkemizde veya tanıdığımız çevrelerde çok çok dile getirilen yanlışlardır. İnşallah Teala kaldığımız yerden bundan sonraki sohbetimizde devam edeceğiz. Şimdilik Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun.
1: Mehmet Göktaş Hoca'yla Kur'an iklimi sona erdi.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Mulife ve Bilenoğlu İnşaat sizlere Gaziantep'in en prestijli bölgesi, şehir gösteren de yeni ve ferah bir yaşam alanı hazırlıyor. Ultra lüks 4.5 artı 1 dairelerimizin bazı özellikleri: her daireye bir hobi bahçesi, her dairede Türk hamamı, özel kapalı otopark ve daha birçok özellikleriyle 3 bloktan oluşan Pearl Life sitemizde orman manzaralı bu muhteşem daireleri kaçırmayın. Mulife ve Bilenoğlu İnşaat her zaman en kaliteli seni yapar. İletişim 0542 848 08 19 0532 554 63 03. Adresimiz Değirmiçen Mahallesi Uğur Mumcu Parkı karşısı Şehit Kamil.
2: Gayrimenkul alım satım ve kiralama işlerinde güvenilir bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesi ve geniş portföyüyle Adem Ülker Emlak her zaman yanınızda. İsteklerinize en uygun taşınmazı bulmak için bütçenize en uygun çözümleri sunuyoruz. Ev ve iş yeri ihtiyaçlarınıza sürecin her aşamasında şeffaf bir hizmet garantisi veriyoruz. Hızlı satış ve kiralamada doğru adresiniz Adem Ülker Emlak. Dürüst ticaret, helal kazanç. İletişim 0534 425 61 57. Adres İsimiz Live Hospital civarı Kırsal Terminal karşısı Şehit Kamil.
3: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
4: İletişim 0535 737 59 çift 0.
5: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
6: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
7: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

ummanında kaybolduğum nursun. Mecnun'un Leyla'da aradığı, yandığı, çöllerde kana kana yudumladığı senin sevgindi. Annesiz bir çocuğun anne diye uzandığı, babasız gecelerde baba diye andığı sensin. Soğuk ve insaf bilmez yalnızlıklarda hangi hasta vardır ki gözyaşı döksün de o yaşlar senin avucuna damlamasın? Hangi masum, hangi mazlum vardır ki o merhamet deryası yüreğini sığınak yapmasın? Ey Sultan-ı Levlak! Kardan adamıyla güneşe çalım satan bir çocuğa bakar gibi baktın bize. Sağanak yağmur altında ateş yakan bir yolcuyu izler gibi izledin. Bilmiyorlar Allah'ım dedin. Bilseler yapmazlardı. Her şeyin önü ondan, sonu ona. Varlıklar adedince selam sana, salat sana. Ummanında kaybolduğum nursun. Her akşam grupla ayrılan heyecanın kucağında görünensin. Bırak 42. yağmurları saçlarında gezinsin. Sensizlikten yorgun düşmüş bakışları avuçlayıp semaya ser. Ve öylece kal. Sığındığım Rahman'ın sırdaşı olarak. Ben geçici hazların sardığı bedenimde, o beden tabutunun en derininde nefsimin esiriyim. Ama sen ummanında kaybolduğum nursun. Azaba ramak kalmış şu dakikalarda beni hayalinle kurursun. Aranan yine sensin saikalarda. Kutsi perdelerin kalktığı anlarda özlemimsin sen. Ummanında kaybolduğum nursun. Gölgen vurur düşlerimin yazgısına. Ben o nurla damla damla kutsiliği tadarım. Yüzümde meltemlerden arda kalan serinlik, muhabbet sabahlayan hislerimin en ücra köşesinde. Düşmanım benlik, yalnızca bir benlik. Yoluma set çeken ve seninle kaybolan basitlik. Düşündüğünü zincire vuran benim. Şafakla kaybolan benim. Ve ellerim sana uzanır. Ey Sultan-ı Levlak! Düşmanını elleriyle besleyen bir insana bakar gibi baktın bize. İlacını ateşe atan bir hastayı izler gibi izledin. Bilmiyorlar Allah'ım dedin. Bilseler yapmazlardı. Her şeyin önü ondan, sonu ona. Varlıklar adedince selam sana, salat sana. Sen içimde yanan tatlı bir korsun. Ve sen ummanında kaybolduğun nursun.

şehit ve tutuklu aynı tadı, rengi, kokuyu taşıyan bir elmanın iki yarısı gibidir. Muhacerat kaçmak değildir. Muhacerat, müminlerin, başemezlerin güç yetiremeyince teslim olmayışlarıdır. Muhacir gözden dökülen gözyaşı gibidir. Hicret gözyaşı, anadan babadan, eşten kardeşten, dosttan memleketten ayrılmanın, hasretin ifadesi olan gözyaşı. Muhacir, yüksek dağlardan geldiği yerin kokusunu teneffüs ederken, dağlar kadar zulüm dağlarını hatırlar. Bir muvahhidin güç yetiremediğinden muhacir olduğunu andıkça, içten içe yanması insanı ağlatmaz mı? Muhacir anıldıkça gurbet ve hasretle anılır. İnsanı duygulandıran birçok olay vardır. Fakat en çok duygulandıran ve kalp yakanların başında muhaceret olsa gerek. Davet tarihinde davaların oluşumunda muhaceretin önemli ağırlığının olduğu bilinen bir gerçektir.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar, ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFlam, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
2: Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394 2712. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil.
3: Baklavacılık emek ister, dikkat ister, itina ister, ille de sevgi ister. Baklava dediğin çıtır çıtır olur, bol fıstıklı olur. Sesi, şerbeti, hamuru, yağ, tadı damakta kalır. Karakuş baklavaları her zaman sizlere tatlı anlar yaşatıyor. Dünyayı tatlandıran baklavanın doyumsuz tadını Karakuş baklavanın lezzet garantisiyle damaklarınıza sunuyoruz. Geleneksel, gerçek, halis baklavanın adresi Karakuş Baklavaları, İnönü Caddesi üzeri Eski Hal civarı, Maaşkuyu Caddesi üzeri Umut Sosyal Tesisleri civarı ve Beykent'te. Telefon 220-0034 www.karakuşbaklava.com.
1: Kervan Yapı olarak her geçen

0: çift cam ve buzlu cam çeşitleri, alüminyum doğrama, cam balkon, kepenk panjur, küpeşte ve çelik kapı modellerimizde sizlere daha iyi hizmet vermek için var gücümüzde yeni yerimizde üretime devam ediyoruz. Kervan Yapı İletişim Ahmet Nahırcı 0551 111 9554 0535 431 0284 Adresimiz İbn-i Sina Mahallesi 190.090 No'lu Cadde Yeşilkent Mezarlık Yanı Şahin Bey.
1: Kaya önünde günlük taze sebze ve meyve çeşitleriyle hem kaliteli hem de uygun fiyatlarla güler yüzlü personelleriyle Çilek Manav siz değerli müşterilerimizin hizmetinde. Vazgeçilmez meyve ve sebzelerin en taze halini Çilek Manav'da bulabilirsiniz. İletişim 0539 941 7484. Adres Kaya Önü Mahallesi, Reşadiye Caddesi No 2 Şehit Kamil.
2: Gaziantep'in en çok ürün çeşitli firmaları, Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları, 4000 metrekare kapalı alan ve 3 katlı dev mağazalarımızda A'dan Z'ye binlerce ürün çeşitleri en uygun fiyatlarla yüzlerinizi güldürmeye, ekonominizi desteklemeye devam ediyoruz. Evinizin ve cebinizin dostu Envay ve Uygun AVM sizlere en yeni, en uygun fiyatlı ürünleri siz Gaziantep'li hemşerilerimizin beğenisine sunuyoruz. İndirimler ve kampanyalardan haberdar olmak için Envay AVM ve Uygun AVM Gaziantep sayfasını takip alabilirsiniz. Envay AVM ve Uygun AVM mağazaları.
3: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5000 lira, Afganistan ve Yemen 7000 lira, Filistin ve Gazze 13000 lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6000 lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
4: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
5: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

0: Gaziantep'in sesi burada yükseliyor. Son dakika haberleri, sıcak gelişmeler, spor, ekonomi, kültür sanat, gündemden flaş başlıklar, en güvenilir kaynaklarla doğru haber. Şehrimizde olup bitenleri yakından takip etmek için Gaziantep Haber Bülteni. Gaziantep Haber Bülteni hafta içi her gün 12 ve 21 saatlerinde radyonuz Kervan FM'de. Hayırlı vakitler kıymetli Kervan FM dinleyicileri. Bir Gaziantep Haber Bülteni programıyla daha bugün birlikteyiz. İlk haberimiz Gaziantep'e yeni müze. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Süzer ailesi arasında gerçekleştirilen işbirliğiyle kapsamlı restorasyonu ve teşhir tanzim çalışmaları tamamlanan Gaziantep Hasan Süzer Evlilik ve Yaşam Kültürü Müzesi düzenlenen törenle açıldı. Müze, Gaziantep'li hayırsever Hasan Süzer'in anısını yaşatmanın yanı sıra Gaziantep'in evlilik sürecine dair gelenek ve göreneklerini, sosyal yaşam kültürünü ve aile yapısını ziyaretçilere aktarmayı amaçlıyor. Bir diğer haber, Gaziantep dahil 24 ilde dolandırıcılık şebekesine operasyon. Operasyonlar kapsamında 936 milyon TL'lik vurgun yaptığı belirlenen 224 şüpheli yakalandığı belirtildi. Yapılan incelemelerde şüphelilerin vatandaşları toplam 936 milyon 581 bin TL dolandırdığı tespit edildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 133'ü tutuklanırken 91 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Bir diğer haber, 55 ülkeden 200 öğrenci 2026'da bir araya geldi. Gaziantep'te ilk kez düzenlenen ve uluslararası öğrenci diplomasisine yeni bir vizyon kazandıran toplantı, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ev sahipliğinde Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü İşbirliği ve Gaziantep Uluslararası İmam Hatip Lisesi organizasyonuyla gerçekleştirildi. Yaklaşık 55 farklı ülkeden 200 katılımcıyı bir araya getiren organizasyon, katılımcılar tarafından tam not aldı. Gaziantep bölgesinde bir ilk olma özelliği taşıyan uluslararası simülasyon programı, dünyanın farklı coğrafyalarından gelen öğrencileri diplomasi, uluslararası ilişkiler ve ortak medeniyet bilinci etrafında buluşturdu. Katılımcılar 4 gün boyunca İslam İşbirliği Teşkilatı'nın karar alma süreçlerini deneyimleyerek küresel meselelere çözüm üretmeye çalıştı. Bir diğer haber, Gaziantep Ticaret Borsası'ndan hububat sektörüne saha çalışması. Gaziantep Ticaret Borsası tarafından hububat sektörüne yönelik düzenlenen teknik inceleme ve sektör değerlendirme programı kapsamında, sektörde faaliyet gösteren Gaziantep Ticaret Borsası üyeleri Ankara, Polatlı ve Konya'da çeşitli temas, saha incelemeleri ve teknik değerlendirmelerde bulundu. Program kapsamında ayrıca bölgedeki hububat ekili tarım arazilerinde saha incelemeleri gerçekleştirilirken üreticiler, tüccarlar, sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelinerek yeni sezon öncesi üretim beklentileri, verimlilik öngörüleri, iklim koşullarının üretime etkileri, maliyet unsurlar ve piyasa dinamikleri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Bir diğer haber, Gaziantep'li kadınlar boykotu tüm yıla yayalım. Gaziantep'te Gazze yararına düzenlenen kermeste konuşan kadınlar, Siyonist işgale karşı boykotun yaygınlaştırılması ve ümmet bilinciyle hareket edilmesi çağrısında bulundu. Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen kermeste konuşan vatandaşlar, elde edilen gelirlerin Gazze'ye gönderileceğini belirterek, boykotun yalnızca belirli dönemlerde değil, hayatın her alanında uygulanması gerektiğini vurguladı. Bir başka haber, Gaziantep'te gençlik ve Gazze temalı bahar etkinliği düzenlendi. Hüdapar Gaziantep Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından gençlik ve Gazze temalı bahar etkinliği düzenlendi. Etkinlikte gençlerle bir araya gelen Hüdapar Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Yunus Emiroğlu ile Hüdapar Gençlik Kolları ve Genel Başkanı Murat Günaydın bu tür etkinliklerin gençler için önemine değindi. Gençlerle çalışmalarına devam edeceklerini dile getiren Emiroğlu, Gazi şehrimize selamlar olsun. Bugün Gaziantep Gençlik Kolları Başkanlığımızın organize ettiği bir etkinlikteyiz. Her yıl bahar mevsiminde bu tür etkinlikler yapılıyor. Bu sene de gençlik ve Gazze temalı bir etkinlik tertiplemişler. Bizi davet ettiler, geldik elhamdülillah. Çok güzel bir ortam var. Burada tabii hem gençliğin sorunlarını, problemlerini ve beklentilerini konuşuyoruz, hem de 2 yıl aşkın bir süredir Gazze'li kardeşlerimizin maruz kaldığı katliam ve soykırımlarla ilgili onların mağduriyetlerini, problemlerini ve yaşadıkları mezalimi unutturmamak adına bu konuyu gündemimize getiriyoruz, dedi. Bir diğer haber, otomobil tırı arkadan çarptı, 1 ölü 4 yaralı. Kaza öğle saatlerinde Gaziantep'in Şehit Kamil ilçesine bağlı 4. organizede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otoban istikametine doğru seyir halinde ilerleyen VY idaresindeki otomobil, karşı istikametten gelerek kavşaktan sola dönüş yapmak isteyen SG idaresindeki tıra arkadan çarptı. Kazada biri ağır, 5 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından otomobilin içerisinde bulunan 34 yaşındaki Ayşe Demirbaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden Demirbaş'ın cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Bir diğer haber, Tümgeneral Halil Şen'den okullara yönelik denetim. Gaziantep İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, sorumluluk bölgesindeki okullarda alınan güvenlik tedbirlerini yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Şen, öğrenci ve öğretmenlerle de bir araya geldi. Denetimler sırasında öğretmen ve öğrencilerle birebir görüşmeler yapan Tümgeneral Şen, denetimler sırasında bir araya geldiği öğretmen ve öğrencilerin görüş ve önerilerini dinleyerek fikir alışverişinde bulundu. Sıradaki ve aynı zamanda son haberimiz, çözüm bulamadığı bel ağrısından ağrı pili ile kurtuldu. Gaziantep'te ilaç tedavisine ve defalarca ameliyat olmasına rağmen kronik ağrıları nedeniyle 5 yıldır zorlu bir yaşam süren 61 yaşındaki Saniye Kal, kente ilk kez uygulanan ağrı pili yöntemi sayesinde sağlığına kavuştu. Gittiği hastanelerde ağrılarına ilaç tedavisiyle çözüm bulamayan Kal'ın omurgası ameliyatla takılan 20 metal vidalarla sabitlendi. Kal, geçirdiği operasyona rağmen şiddetli ağrı, uyku problemi ve yürüme güçlüğü çekmesi nedeniyle hayatını idame ettiremez hale geldi. Gaziantep Şehir Hastanesi'ne başvuran Kal, algoloji bölümü doktorları muayene etti. Doktorlar Kal'a ağrı pili tedavisi uygulanmasına karar verdi. Beyin ve sinir cerrahisi kliniğinden operatör doktor Abdullah Duman ve ekibinin başarılı operasyonu sonucu Kal, yıllardır süren ağrılarından hastanede uygulanan ağrı pili tedavisi sayesinde kurtuldu. Kıymetli dinleyicilerimiz, bu haberle birlikte bir Gaziantep Haber Bülteni programının daha sonuna geldik. Yarın aynı saatte inşallah tekrar buluşmak üzere, hoşça kalın.
1: Gaziantep haberleri sona erdi.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Bilpen PVC cam balkon sistemleri olarak kalitemizden ödün vermiyoruz. Firmamız PVC hebe şibe ve sürme serileri, PVC panel kapı modelleri, cam balkon, tek cam, çift cam, sürme serileri, jaluzi perde ve stor perde çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Ayrıca panjur, monoblok, elektrikli kumandalı ve ipli sistemleri Bilpen'de. Daha bitmedi. Cam ürünleri, tek cam, çift cam imalatı ve satışı da yapıyoruz. Bilpen İrtibat 0538 443 71 33 0538 430 41 24 Fabrika adres Yeşilkent Mahallesi Havaalanı Yolu Bulvarı Üzeri Hayal Park Arkası No 105 Şube adres Üçoklar Mahallesi Beydilli Caddesi No 43 Şahin Bey
2: Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı Üretiyoruz, satıyoruz. Bay, bayan, çocuk giyimi ve çamaşır çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. www.memocantekstil.com
3: Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Özel Servisi. Tüm DSG şanzıman arızaları, bakım, tamir, onarımıyla sizlere kaliteli hizmet sunuyor. Yılmazlar DSG Şanzıman ve Oto Tamir Servisinde Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda marka araçların tamir, bakım ve DSG otomatik şanzıman arızalarınızda hizmetinizdeyiz. Yılların tecrübeli ustaları Aziz Yılmaz ve kardeşi DSG Mehmet. İletişim 0543 541 1137. Adres Küsket Sanayi Yeni Siteler numara 15 Şehit Kamil.
4: Yeşil Işık Sürücü Kursu, teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç, 0530 233 6646. Adres Değirmiçen Mahallesi, Kıbrıs Caddesi, numara 24A Şehit Kamil Gaziantep.
1: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye, güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 93 70 no'lu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
5: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.

0: Biz bir radyo. Sizler de dinleyici. Hepsi bu kadar mı?
1: Hepsi bu kadar.
0: Hayır. Biz kocaman bir aileyiz.
1: Kocaman bir aile.

0: çift cam ve buzlu cam çeşitleri, alüminyum doğrama, cam balkon, kepenk panjur, küpeşte ve çelik kapı modellerimizle sizlere daha iyi hizmet vermek için var gücümüzde yeni yerimizde üretime devam ediyoruz. Kervan Yapı İletişim Ahmet Nahırcı 0551 111 95 54 0535 431 02 84 adresimiz İbn-i Sina Mahallesi 190.090 No'lu Cadde Yeşilkent Mezarlık Yanı Şahin Bey.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: 11 yıldır sizlere hizmet etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yılların tecrübesi ve uzman öğreticilerimizle sizlerle birlikte başarılara imza atıyoruz. Rehber sürücü kursları olarak sizleri önemsiyor ve eğitimlerimizle tecrübeli bir araç sürücüsü olmanız yönünde çabalıyoruz. Hedeflerinize ulaşma yönünde rehberiniz rehber sürücü kursları. Akkent İletişim 0530 771 5192 Beydilli İletişim 0545 735 0507 Rehber Sürücü Kursları adres Akkent Şubesi Millet Camii giriş kapısı yanı Mehmet Can Sitesi 6 Beydilli Şubesi Şanlıdere Caddesi numara 187 Şahin Bey.
0: PVC ürünleri arıyorsanız Harat Pen tam size göre. PVC satışı yapan işletmelere toptan satış yapıyor, kalite ve uygun fiyatlarla işinizi büyütmenize yardımcı oluyoruz. Harat Pen olarak toptan ve perakende her ihtiyaca uygun çözümler sunarak sizin için mükemmel kapı ve pencere üretiyoruz. Kalite, güven ve şıklık için doğru adres Harat Pen. İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88. Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuzeli Gaziantep.
3: Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027 adres Çıksorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde numara 71A Şehit Kamil.
4: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 No'lu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
5: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
6: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
7: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.

Hayırlı vakitler kıymetli dinleyiciler. Yeni bir Unutulan Meslek ile sizlerleyiz. Bu haftaki programımızda ağaç tornacılığı yani haratlık mesleğini anlatacağız size. Başlamadan önce şöyle mesleğin kelime anlamına yani harat sözcüğünün dilimizdeki karşılığına gitmek gerekir. Tabii bazı kaynaklara baktığımız zaman özellikle eski yerel ağızlara gitmek gerekiyor. Mesleklerin isimleri maalesef zamanla unutuluyor. O da genelde böyle herhangi bir odun parçası üzerinde yapılan düzenleme, onun üzerine yapılan işçilik ve neticesinde ortaya çıkarılan bir alet olur, edevat olur. Bu şekilde bir meslek ismi olarak ifade edebiliriz. Haratlık aslında bilinen en eski mesleklerden. Çünkü insanoğlunun ihtiyaçlarını sağlayan araç ve gereçlerini yaparken yani düzeltme, güzelleştirme ve işe yarar hale getirme merakı birçok mesleğin oluşumunda olduğu gibi ağaç tornacının da doğmasını sağlamıştır. Özellikle bu meslek takdir

gideceğiz. Çünkü kullanılan malzeme az, içerisinde çalışma yapılan masa ya da tahta neyse onu ayarlama şeyi de az olduğundan dolayı, daha kolay olduğundan dolayı bu noktada çok zorluk yaşanmıyor değerli dostlar. Ne tür aletler çıkıyor peki? Hani bunu yaparken özellikle kesici, delici, böyle kazıcı, kırıcı aletlerin onun yanında tabii ahşap kısmı, masa, sandalye, kürsüler, ve ayak kirişleri gibi böyle diğer aletleri de görmek mümkün olur. Bunlar genelde müzik aletleri de çıkarabiliyorlar. Çünkü eski müzik aletlerine gittiğiniz zaman kullanılan ahşaplar malzeme olarak da müzik aletleri için de kullanılıyordu. Bu noktada bu biraz daha işin hayatın alanına ne kadar etki ettiğini gösteren boyutu. Hatta çocuk oyuncakları dahi bu el tezgahlarında, yani bu haratlık mesleğinde, bu ağaç tornacılığında çıkan ürünlerdi. Ve bu ürünler gerçekten usta sanatkarların elinden uzun bir uğraşın neticesinde çıkıyordu. Bir emek veriliyordu. Dediğimiz gibi biraz da hani o haratlık mesleğini icra eden, o ağaç tornacılığını yapan bir iş yerine gitmeyi hayal edelim. Oraya gittiğimizi varsayalım. Orada nasıl oluyor, neler yapılıyor, tezgah nasıl kuruluyor, o tezgahın üzerindeki yapılan aletler, edavatlar, o işçilik nasıl, onlardan biraz bahsedeceğiz değerli dostlar. Evet, haratların mesleklerini icra etmek için kullandıkları düzenek aslında son derece pratiktir. Çünkü bu düzenek istenilen herhangi bir yerde rahatlıkla kurulabilen parçalardan oluşur. Yani siz herhangi bir yere gittiğiniz zaman da masanızı kurabilirsiniz ve birbirine vida ya da civata ile tutturmazlar. Yani harat tezgahı olarak adlandırılan bu düzeneğin belli bir yüksekliği de var. Ortalama hani 1 metre boyunda, 20 santim eniminde. Tabii bu değişebiliyor. Kimileri bunu daha yüksek bir masa olarak yapıyor. Kimileri biraz daha düşük. Hatta yerde çalışanlar da var. Böyle bir fotoğraf karesine baktığınız zaman o mesleği anlatan, o mesleğin icra eden, mesleklerini devam ettiren ağaç tornacısının çalışmasına baktığınız zaman, oturup böyle yerde koymuş olduğu bir tahtanın üstünde iki parçasında demir oluyor ve demirin ortasına işleme yapacağı ağaç parçasını koyar. Onun üzerine tornacı usulüyle işte kesmesi, düzenlemesi, şekil vermesi, en nihayetinde ise hani üzerinde sanat eseri olarak gördüğümüz bazı desenleri bırakması da söz konusudur. Bunlar dediğimiz gibi bazen yerde çalışmakla da olur, bazen de bir yüksek masa içinde de olabiliyor kıymetli dostlar. Evet, tezgahın tabii bir diğer parçası da, önemli bir kısmı da onun kemanesidir. Yani boyu bir metrelik bastona benzer böyle bir kemane var. Hani kıvrık olan tarafına baktığınız zaman usta orada o elini oraya tutturur. Oradan destek alır. Ve burada tabii hani basit bir tetiğe benzer tahta parçası bulunuyor. Orası şekil verme noktasında belirleyici kısım oluyor. Ve bu tahta tabii bastonun düz tarafından gelen kayışın gergin veya gevşek kalmasını sağlar. Çünkü ifade ettiğimiz gibi hani ortaya konulan tahta parçasının şekil verilme sürecinde aynı zamanda onu biraz açarlar ya da sıkarlar. Bir flüt düşünün ya da bir müzik aleti düşünün, bir oyuncak düşünün. Aklınıza herhangi bir ahşaptan yapılmış bir alet olarak düşündüğünüz zaman o iki demir parçasının ortasına konulur. Daha sonra ustanın şekil verme sürecine göre herhangi bir değişiklik yapmak istediği zaman da o kemer kısmını biraz gevşetir, daha rahat bir şekilde çalışır. Yeri gelir biraz sıkar o aleti biraz daha küçük bir boyuta düşürmek için. Ve bu şekilde genel olarak bir emek ile ondan sonra da böyle üzerinde uzun uğraşlar neticesinde baktığınız zaman büyük bir sanat isteyen meslektir kıymetli dostlar. Hani biraz da ustayla bir muhabbet, diyalog içerisine girmek gerekir kıymetli dostlar. Yani anlatırken dahi mesleği ustasıyla konuşur gibi anlatmak gerekir. Çünkü ustaların da bu noktada mesleğin ana kahramanı olması, yani mesleğin devam ettirmesindeki temel faktör olması, ister istemez hem mesleği onların dilinden dinlemek hem de mesleğin tarihine giderken onlarla muhabbet etmek de ayrı bir önem arz ediyor. Şimdi ustaların tabii temel isteklerinden bir tanesi, usta çalışırken aradığını yerinde bulmalı.
Yani her meslekte vardır aslında, çalıştığınız yerde

Ustanın elinin altında bir çırak vardır ve o çırak istenilen malzemeleri hemen getirir. Usta da ona göre yapmış olduğu işi sonuçlandırmaya çalışır. Tabii tezgahın arka tarafına gelen böyle duvarlarda hani bu kullanılan aletlerin, bıçakların özel bir yeri vardır. Böyle bir çerçeve düşünün kıymetli dostlar. O çerçevenin her noktasında kullanılan aletler, çerçevede tabii çiviler vardır, onun üzerine konulur. Mükemmel bir düzenek, yani her an iş yapmaya hazır bir şekilde o düzenek orada durur ve çırağın gidip getirmesi sonucu usta işini görür. Bu noktada her istediğini tabii yerinde bulması gerekir işin daha hızlı ilerleyebilmesi için. Tabii oralara takılan onlarca bıçak kullanmaya hazır beklenir. Çünkü o bıçakların keskin olması gerekir ki o ağaç tornacının mesleğini devam ettirmesi noktasında işleyişin düşmemesi gerekir hızlı bir şekilde. O haratlık mesleğinin temel vazgeçilmezidir aslında. Buna göre de iş bitiminde tabii tekrar o bıçaklar temizlenir, kontrolden geçirilir. Yani her akşam belki adeta her iş yerinin yaptığı gibi temizlik yapılırken de o çalışılan bölgedeki oluşan ağaç kırıntılarının temizlenmesi, bıçakların keskinleştirilmesi, tekrar yerine konulması, ustanın çalıştığı tezgahın üzerinin temizlenmesi, etrafın düzenlenmesi, her şey sistematik bir şekilde, düzenli bir şekilde yapılmak durumunda ki bunlar en azından sorun oluşmasın kıymetli dostlar. Ve tabii özellikle Türkiye'de de tarihine gidecek olursak, yakın dönemlerde biraz tarihten de bahsetmek istiyoruz. Tabii ağaç torna tezgahlarının artık motorlu olanları da çıkmaya başlamıştı son bir 60-70 yıla kadar gittiğiniz zaman tarihsel olarak. 1940-50 yıllardan beri de kullanılmaktaydı. Bizde bu tezgahlar tabii geçmişi pek eskiye gitmiyor. Yani biz daha çok, yani hem bölgesel olarak da değişen faktörler oluyor. Tabii ülkemize de bunun motorlu tezgahları geldiği zaman her yerde yaygın bir şekilde kullanılmadığından bunlar daha çok böyle belli noktalarda bir süre zaten ilk etapta normal tezgahlar, yani el işlemeciliğinden çıkan tezgahlar kullanılırdı. Daha sonra artık işi motorlu kısmına da geçince bu mesleğin aslında şu anki karşılığı kıymetli dostlar, günümüzde hala marangozluk mesleğini icra edenler ama tamamen makinesel boyuta geçmişler. Yani kesmek istediği bir tahtayı dahi saniyeler içerisinde hemen makineden geçirip o işlevi hızlı bir şekilde yapabiliyordu. Ya da vermek istediği bir şekil olduğu zaman daha detaylı. Ağaç tornacılığın farkını şöyle ifade edebiliriz. Günümüz karşılığındaki marangozluk mesleğinden daha çok biraz şeyi anımsatır. Hani emek isteyen, alın teri isteyen, göz yorması, incelemek gereken, yani hassas bir dokunuş gerektiren bir meslek olduğu için daha da farklılık arz ediyor kıymetli dostlar. Hangi ağaçlardan özellikle neler yapılabilir, onlara da inşallah değinelim bu vesileyle. Şimdi kıymetli dostlar, mesleğin ana maddesi ağaçtır. Tornacılık olarak da ifade edebiliriz. Yani ağaç üzerine yapılan işlem olarak ifade ettiğimiz için o haratlık mesleğini. Bunu tabii imal edilen hani ürün çeşitlere bir göz attığımız zaman mesela zerdali ağacından zurna veya makara yapılabiliyor. Çünkü hani zerdali böyle damarsız olup, ağacın kendisi damarsız olup işlemesi de çok kolay bir ağaçtır. Özellikle tabii meşe ağacına da bakmak gerekir. Bu da önemli bir kısımdır. Mesela meşe ağaçlarından ne yapılabilir? İşte topaç yapılabilir, korkuluk ayakları yapılabilir, havan yapılabilir, havan eli yapılabiliyor, sandalye parçaları yapılabiliyor. Yani daha ziyade böyle dayanıklı ve sağlam olması istenen eşyalar üretilir. Hani çünkü ağacın ana maddesine baktığınız zaman ne kadar sağlamsa bu noktada tercih edilen malzemeler de biraz daha önem arz ediyor. Biraz mesleğin hani geleceği nasıl olur, neler tahmin edilebilir düşünmek gerekir. Hani pek çok unsurla birlikte artık geleceğin mesleği de ormanlarımızın da varlığına da sıkı sıkı bağlıdır. Yani bu mesleği devam ettirenler var ama bunlar ana madde olarak, ana kaynak olarak hep ormanlardan tercih ederlerdi. Oradan malzeme alırlardı. Tabii azaldı. Gerçekten az sayıda kaldı artık bu ağaç tornacılığı. Her ne kadar tabii ağaca bağlı ise de artık diğer unutulan meslekler gibi de
ağaç tornacılığı yani haratlık mesleği de teknolojinin tehdidi altında kalıyor maalesef. İyi bir ağaç tornacısı da tabii sandalyesiyle, kürsüsüyle, diğer malzemeleriyle, çocuklar için çıkardığı oyuncaklara kadar da kaliteli, sağlam ürünler çıkarabiliyor. Şöyle bir örnekle de aslında bitirebilmek gerekir kıymetli dostlar. Bu mesleği mesela herhangi bir şehirde ortalama veri olarak mesela 1950'li tarihlere baktığınız zaman yani 50-60 tane ağaç tornacısı görmek mümkünken bugün ancak 4-5 tane kadar düşmüş yani. Hem bu işle uğraşan usta sayısı düşmüş hem de bu mesleği devam ettiren farklı yerlerde yani iş yeri açan esnaf sayısı da ciddi manada bir düşüş içerisinde. Bu da unutulan meslekler içerisinde ifade etmeye çalıştığımız, tarihine gittiğimiz ağaç tornacılığı yani haratlığı bu vesileyle anlatmış olduk kıymetli dostlar. Günümüzde süs eşyası olarak satılan oyuncaklar olsun, müzik aletleri olsun ya da evin herhangi bir noktasına konulan saatte dahi bazen bu işlemeciliği görmek mümkün. Yani ağaç tornacılığının eseri olarak bu mesleği devam ettirenlerin elinden çıkmış bir alet, edevat olarak bunu görmek mümkün. Azaldığı için de peyderpey artık maalesef unutulmaya yüz tutmuş bir meslek olarak ifade edebiliriz. Bu vesileyle inşallah programımızı burada nihayet erdireceğiz. Bu hafta ağaç tornacılığını konuşmuş olduk. Karattık yani diğer ismiyle onu anlatmaya çalıştık. İnşallah haftaya farklı bir mesleği size anlatmak üzere. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.

İmanla amel Allah'a boyun eğmektir. İslamla amel yaşamak ve direnmektir. Canla mal vermek cenneti istemektir. Dünyaya gelmek manasız olmak demek değildir. Sömürüp yakmak insanlık kârı değildir. Doğup yaşamak ölmemek demek değildir. Çaresiz kalmak Müslümanın kârı değildir. Allah'ı anmak aklı olanın işidir. Ahdinde duran kemale eren kişidir. Bozguncu olma şeytanın davranışıdır. Dönüp dolaşmak körlerin arayışıdır.

Ezelden beri küfürle savaşmadayız. Şiddete karşı haklı bir savunmadayız. Şehadet için hepimiz yarışmadayız. İslam'ı seven herkesle barışmadayız.

0: Kervan FM reklamlar.
1: PVC ürünleri arıyorsanız Harat Pen tam size göre. PVC satışı yapan işletmelere toptan satış yapıyor, kalite ve uygun fiyatlarla işinizi büyütmenize yardımcı oluyoruz. Harat Pen olarak toptan ve perakende her ihtiyaca uygun çözümler sunarak sizin için mükemmel kapı ve pencere üretiyoruz. Kalite, güven ve şıklık için doğru adres Harat Pen. İletişim 0532 783 5772 0532 113 47 88. Adres OSB Körkün Sanayi Ökkeş Yiğit Bulvarı Oğuzeli Gaziantep.
2: Yeşil Işık Sürücü Kursu, teorik ehliyet eğitimi, direksiyon eğitimi, yazılı ehliyet sınavı, direksiyon sınavı. Sizleri doğru analiz ve yerinde eğitimle başarıya ulaştırıyoruz. Yeşil Işık sizi durdurmaz, hedefinize ulaştırır. Direksiyon eğitimlerimiz alanında uzman direksiyon usta öğreticileri tarafından yapılmaktadır. Haydi ne duruyorsunuz? Yeşil Işık'ta durmak yok, yola devam. İletişim Eyüp Yüzgeç 0530 233 6646. Adres Değirmiçen Mahallesi Kıbrıs Caddesi numara 24A Şehit Kamil Gaziantep.
3: Haccı da umreyi de Allah için tamamlayın. Bakara 196. Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan küçük günahlar için kefarettir. Hadis-i şerif. Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. 14 ve 20 günlük programlarımızdaki avantajlı fiyatlarımızdan faydalanmak için hemen arayın. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
4: İletişim 0535 737 59 çift 0.
5: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış dağıtıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 9370 nolu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
6: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.

0: geçen her gün üstümüze doğuyor güneş. Bir mum gibi dakikalarında eriyoruz hayatı. Bir buz gibi damla damla çözülüyoruz günahların ateşinde. Biz nereye gidiyoruz? Hayatımızda Allah ne kadar var? Amir, müdür, eş, iş, çek, senet, müdahil de Rabb-i Teala hayatımıza nereye kadar ve ne kadar müdahil? Borçlar, al-verler, dersler, sınavlar, kırmızı ışıklar, korna sesleri, dev makinelerin uğultuları, sokak kalabalıkları, hastalıklar, dertler, çileler, yeter diye bağırmak geldi mi hiç içinizden? Durup bir soluklanmak, hayatın teşkalesine cennet serinliğinde bir mola vermek, sabah kahvaltısında bir dilim peynir gibi taze, bir keyif çayı gibi duman duman sıcak, 70'lik bir dedenin alnındaki çizgiler gibi saf, bir anne yüreği gibi açık ve şeffaf, bir baba yüzü gibi aydınlık, bir dost gibi güleç, bir karanfil kadar kırmızı noktada nefeslenmek istiyor musunuz? Dünyanın pençesinden kurtulup, kucak dolusu bir içtenlik için emin olun biz birebiriz.
1: Kervan FM 93.7.
2: Kainatta ne varsa aşktan ibarettir. Aşk olmasaydı bu kainat nereden olurdu? Ekmek nasıl olurdu da kendisini sana yedirip senin vücuduna katılır ve sen olurdu? Bil ki ekmek o aşk sayesinde kendisini sana verdi ve sen de fani olarak sen oldu. Gönlü ilahi aşk ve muhabbetle dolu olmayan insan ne kadar zavallıdır. Bak, Ashab-ı Kehf'in köpeği bile aşk ehlini aradı buldu. Böylece ruhani bir safaya erişti ve has kullarda fani olarak cenneti kazandı. Ömür yarınlara bağlanan ümitlerle geçip gitmedi. Gafilcesine kavgalarla, gürültülerle tükenip durmada, sen aklını başına al da ömrünü şu içinde bulunduğun gün say. Bak bakalım bugünü hangi sevdalarla harcıyorsun? Bir bıçak kendi sapını başka bir bıçak olmaksızın nasıl yontabilir ki? Sen de git gönül yaralarını bir gönül cerrahına göster. Çünkü onları kendin tedavi edemezsin. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini ve Hazreti Peygamber'in hadislerini okumadan evvel kendini düzelt. Gül bahçesindeki güzel kokuları duyamıyorsan, kusuru bahçede değil, gönlünde ve burnunda ara. Cömertlikte ve yardım etmede akar su gibi ol. Şefkat ve merhamette güneş gibi ol. Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol. Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol. Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol. Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol. Allah'ım, bana yerle gök arası genişliğinde bir dil lütfet ki meleklerin bile hayran olduğu Muhammed Mustafa'yı anlatıp da durayım. Ey Rabbim, eğer senin rahmetini yalnız salihler ümit edecekse, ya günahkarlar kime gidip sığınsınlar? Allah'ım, benim bulunduğum yerde hatadan başka bir şey yok. Senin bulunduğun yerde ise bağışlamadan başka bir şey yok.

0: Kervan FM reklamlar. Öz Fatih 2 sürücü kursu olarak Gaziantep'te bir ilki yapıyoruz. Ehliyet yazılı sınavını geçemeyen kursiyerler için özel etüt merkezimizde hizmet vermekteyiz. Profesyonel eğitim kadromuzla sürücü belgesi süreçlerinizi başarıyla tamamlamanız için yanınızdayız. Ehliyete başvurmayı düşünen ancak çekimser kalan adaylar için ücretsiz deneme sürüşü imkanı sunulmaktadır. Öz Fatih 2 sürücü kursu. Ehliyet değil, güven veriyoruz. İletişim 0545 882 7599 0552 394 2712. Adres Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Eski Otogar Karşısı Şehit Kamil. Modern tasarımlar, eşsiz koleksiyonlar ve her bütçeye uygun şık seçenekler Kuyumcu Kadir'de sizi bekliyor. Kendinizi ödüllendirmek ya da sevdiklerinize unutulmaz bir sürpriz yapmak için rotanızı kaliteye çevirin. En özel anların vazgeçilmez durağı Kuyumcu Kadir. Şıklığın imzası altın dokunuşlarla burada. Kuyumcu Kadir Karakurt İletişim 0533 484 5027. Adres Çık Sorut Mahallesi 15082 No'lu Cadde, numara 71A Şehit Kamil.
1: Kalite, güven, bol çeşit, hepsi ve daha fazlası uygun fiyat garantisiyle 1001 AVM'de. Çeyizden kırtasiyeye, hırdavattan elektrikli ev eşyalarına varıncaya kadar binlerce ürün çeşidiyle 1001 AVM her zaman uygun fiyatla ilk tercihiniz olmaya devam ediyor. 1001 AVM Merkez, İbrahimli Hayri Akınal İmam Hatip Lisesi yukarısında, 2. ve 3. şubelerimiz Karataş Erdem Koleji bitişiğinde sizlere hizmet etmeye devam ediyor.
2: BİMS, çimento, demir, yutong, alçı ve kum çeşitleri platin inşaat ve yapı malzemelerinde. Uygun fiyat ve kalitenin adresi Platin İnşaat. İletişim 0535 963 5104 0530 400 0180. Aradığınız inşaat malzemesi ise bize uğrayın. Cahit Platin. Adresimiz Gazi Kent Belkıs Mahallesi 15 No'lu Cadde, numara 108 Şehit Kamil.
3: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne bakışta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri, siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 93 70 No'lu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
4: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
0: Kervan FM'de reklamları dinlediniz. Ulusal gazetelerin manşet haberlerinin özetini, dinleyicilerimize güncel olaylara ilişkin gazetelerin öne çıkardığı haberleri, ulusal gazetelerin iri puntolarla öne çıkardığı haberleri konu alan haber programı Manşet Haber, hafta içi her gün öğlen saat 12'de, tekrarıyla saat 23'te Kervan FM'de. Manşet Haber başlıyor.
5: Manşet Haber. Manşet Haber. Doğru Haber gazetesi.
6: Enflasyonun kurbanları. Kurbanlık fiyatlarının geçen yıla oranla %50'yi aşan rekor artışı ve enflasyon karşısında eriyen maaşlar milyonlarca emekliyi bayram öncesi çaresiz bıraktı. Temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta güçlük çeken emekli vatandaşlar bayram ikramiyeleri ve maaşlarına iyileştirme bekliyor.
5: Türkiye Gazetesi.
6: CHP'de böcek paniği. Özkan Yalın, Muhittin Böcek ve Gökhan Böcek rüşvet milyonlarını kabul etti. Soruşturmaların yeni odağı genel merkez olabilir.
5: Yeni Akit Gazetesi.
6: Rüşvetin merkezi 6. kat. Rüşvet soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, etkin pişmanlık ifadesinde oğlu aracılığıyla CHP'nin emanetçi genel başkanı Özgür Özel'e rüşvet parası gönderdiğini beyan etti.
5: Milli Gazete.
6: Şer yuvası Eylül'de açılacakmış. Türkiye Cumhuriyeti'nin denetimine girmek istemedikleri için kapattıkları okullarını şimdi yeni tavizlerle açmaya hazırlanıyorlar. Fener Rum Patriği Bartolomos, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Atina'da Heybeliada Ruhban Okulu'nun yeniden açılacağını duyurdu.
7: Yeni Birlik Gazetesi.
6: Rum Milletvekili uyardı. İsrail işgalini Kıbrıs Adası'na doğru genişletiyor. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Avrupa Parlamentosu'na

0: 2 yıldır İsrail bombardımanında yerle bir olan 5 katlı aile apartmanının enkazındaki yakınlarını çıkarmaya çalışıyor. Sadece basit kazma kürek kullanma imkanına sahip olan Hille, şimdiye kadar 14 yakınının cenazesini çıkarıp defnedebildi. 24 cenaze ise hala enkaz altında.
1: Akşam gazetesi.
0: Babası oğlunu teyit etti. Oğul Böcek, Veli Ağbaba Özel'in talimatıyla 1 milyon avro istedi, 9 bin avro götürdüm, 1 milyona tamamla dedi. Baba Böcek, özel taleplerimiz olabilir demişti. Oğlumun 1 milyon avro istediğine yönelik beyanı doğrudur.
2: Diriliş Postası Gazetesi.
0: Avro ile adaylık, çantayla siyaset. CHP'li Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek'in soruşturma dosyalarına giren ifadeleri, Türk siyasetinde şimdiye kadar görülmemiş büyüklükte bir tartışmayı ateşledi. CHP'de belediye adaylıkları artık halk desteğiyle değil, milyon avrolarla konuşulan kapalı kapı pazarlıklarıyla şekilleniyor. Tamamla getir, yardım talebi, siyah çanta ve 1 milyon avro ifadeleri Ankara kulislerinde deprem etkisi oluşturdu.
2: Karar Gazetesi.
0: Savaş zenginleri. ABD-İran arasındaki savaş dünya ekonomisini derinden sarstı. Enerjiden gıdaya durdurulamayan artışların faturası sıradan insanların omuzuna yüklenirken, küresel 10 şirket savaşın gölgesinde parasına para kattı. Çoğu Amerikan teknoloji tekelleri olan dünyanın en değerli 10 şirketi 2 ayda 4 trilyon dolar büyüdü.
1: Manşet Haber. Manşet Haber.
3: Kervan FM 93.7 www.kervanfm.com.tr.
4: Birçok yazarın köşe yazılarını araştırıp derleyip sizler için hazırlıyoruz. Sesli Makale hafta içi her gün Kervan FM'de. Sesli Makale başlıyor.
5: Faruk Kuzu, Doğru Haber. İlginç kareler, gemi azıya almış. Siyonist terör rejimi bir yanda varoluşsal sorun yaşadığını iddia edip etrafta terör estirirken bir yandan da şimdiye kadar olmadığı kadar rahat hareket etmekte. Köpeksiz köyde değneksiz gezmek deyiminde olduğu gibi ortalığı sahipsiz bulmuş, istediği yerde üs kurmakta, istediği yeri vurmakta, istediği anlaşmayı ihlal etmekte, istediği vahşeti işlemekte. Buna rağmen hiçbir hukuki yaptırım veya caydırıcı güçle karşılaşmamaktadır. Gazze konusunda, Gazze planı kapsamında Washington yönetimi, Arap ve uluslararası ortaklarla birlikte Gazze'de geçici bir uluslararası istikrar gücü oluşturması hedeflenmişti. Buna göre Hamas silahsızlandırılacağı ve uluslararası istikrar gücünün yeni eğitilecek Filistin polis gücüyle koordineli çalışacağı ifade edildi. Söz konusu polis gücü ise Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi adlı geçici teknokrat yapının çatısı altında faaliyet gösterecekti. Şimdi gelinen noktada Gazze'deki yönetimi kendi emirlerinde bulunan yeni bir polis gücüne teslim etmek için Birleşik Arap Emirlikleri'nden finansal destek alınıyor. Siyonistler Gazze halkına sıçanları musallat edip hastalık yayarken Birleşik Arap Emirlikleri de Filistin Barış Gücü'nün polis gücünün oluşması için 100 milyon dolar aktarıyor. Polisler Mısır ve Ürdün tarafından eğitilecek. 27 bini bulması beklenen bu gücün koordinesini de Birleşik Arap Emirlikleri merkezli özel güvenlik şirketi yapacak. Batı Şeria konusunda Knesset Başkan Vekili Har Melech bir Filistin devletinin kurulmasını engelleme sözü verdik ve şimdi A ve B bölgelerinde yerleşimi teşvik etmenin ve felaket niteliğindeki Oslo anlaşmalarını iptal etmenin zamanı diyerek yakın zamanda yaşanacaklara işaret ediyor. Batı Şeria'da aralıksız süren terörist işgalcilerin cinayet, saldırı ve soygunları devam ederken IDF ve yerel emniyet güçlerinin yargısız infazları ve ev yıkımları da korkunç boyutlara ulaşmış bulunuyor. Öyle ki Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'nin ilgili takip kurullarında Siyonist rejim sürekli beyhude bir çabayla uyarılmakta. Siyonist Yahudiler Filistin diyarında pervasızca işgallerini genişletirken Lübnan'ın güneyinde ilerlemeye çalışmakta. Güney Lübnan'da hezimete uğrayan Yahudiler için Hizbullah'ın birkaç yüz dolarlık görünmez dronları, milyar dolarlık İsrail hava savunma sistemlerini aşarak savaşın maliyet dengesini ve cephe hattındaki askeri denklemi kökten değiştirmekte. Buna rağmen Lübnan konusundaki işgal niyetini Cumhurbaşkanı An üzerinden yapılacak bir anlaşmayla gerçekleştirdi.

0: gerçekleştirme hedefinden vazgeçmiş değil. Suriye'nin güneyindeki Kuneitra'da istediği gibi devriye atan Siyonistler, istedikleri kişiyi rehin almakta, istediği köyde cirit atmakta. Aynen köpeksiz köyde değneksiz dolaşmak deyiminde olduğu gibi pervasızca hareket etmekte. Suriye yönetiminden buna karşılık verilmemesi veya ses çıkarılmaması da oldukça ilginç. Siyonistlerin yakın çevre siyaseti bunlarla sınırlı değil elbette. Birkaç gün önce Suudi Arabistan'ın eski istihbarat başkanı Türkiye El Faysal, İsrail'in Suudi Arabistan'la İran arasında savaş çıkarma planı olduğunu ifade etti. El Faysal, bu plan başarılı olsaydı bölge bütünüyle yıkım ve felaketin içine sürüklenecekti. İsrail'in bölgede tek belirleyici güç haline gelmeye çalıştığını söylerken, aslında Suudi'ye yönelik yapılan birkaç saldırının da sabotaj olduğunu zımnen kabul etmiş oldu. Siyonist Yahudi istihbaratı Irak'la ilgili olarak da anca şeytanın aklına gelecek planlar yapmış. 4 Mart gecesi Irak güvenlik güçleri bir çobanın ihbarı üzerine harekete geçerek Necef çölünde gizli bir askeri üs tespit eder. Bu üs Siyonistler tarafından İran'a karşı kullanılmak üzere kurulmuş. Siyonist rejim İslam coğrafyasını hallaç pamuğu gibi dağıtmak için boş durmamakta. Somaliland denilen uyduruk devlete büyükelçi atarken İran'ın Husiler üzerinden Babül Mendeb'i kapatma olasılığına karşı İngiliz ve Fransız donanmalarını Kızıldeniz'e çekmeyi başarmanın sevincini yaşıyor. Mısır'ı da Hürmüz'e çeken Siyonistler, Mısır hava filosundan yaklaşık 10 adet Rafael uçağını Birleşik Arap Emirlikleri'nde konuşlandırmasını sağlayarak İran'a karşı küresel bir koalisyon hazırlığı yapmakta. Bir avuçtur denilen Siyonist Yahudilerin gemi azıya alarak işledikleri bunca şenaate, 3. Dünya Savaşı'nın fitilini ateşlemeyi umursamamalarına karşı İslam ülkelerinin edilgen siyasetlerini gözden geçirme zamanı gelmedi mi?
1: Hasan Sabaz, Doğru Haber. Özgürlük mücadelesinin yakıtı, küresel somut filosuyla az da olsa yeniden dünyanın gündemine gelen Gazze'de aslında ablukada soykırım da devam ediyor. İslam ülkelerinden de birçok lideri ya da yetkiliyi aynı masanın etrafına toplamıştı Trump ve Gazze'ye barış getirdiğini söylemişti. Bir ateşkes tiyatrosuydu ondan sonrası. Pedofili Epstein çetesinin lider tabakasından insanlığa bir hayır gelmeyeceğini herkes biliyordu aslında. Ama 2 yıllık yoğun bombardımanın biraz da olsa azalması, Gazze'nin mazlum halkının biraz da olsa nefes alma ihtimalinden dolayı birçok kimse olumlu bakmıştı ateşkes anlaşmasına. Oysa ortada tam bir sağırlar diyalogu söz konusuydu. Hamas, İsrail Gazze'den çekilsin, Filistinli esirler serbest bırakılsın, elindeki Siyonist esirleri bırakırım demişti. Herkes tamam demişti ve cesetler dahil olmak üzere Siyonistler teslim edilmişti. Ama Siyonist işgalci Gazze'den çekilmiyordu ve ateşkes tiyatrosunda Trump'ı alkışlayanlardan hiçbiri sesini çıkaramıyordu. Hamas, Gazze'de bir hükümet kurulsun, işgalci çekilsin, Filistin hükümetine silahlarımızı teslim ederiz demişti. Herkes tamam demişti ama Siyonist işgalcinin teknokrat hükümet üyelerinin Gazze'ye girişine izin vermemesine de ateşkes tiyatrosunun katılımcılarından hiçbiri sesini çıkaramıyordu. Sağırlar diyalogu dedik ya, onlar tamam dedikleri Siyonistlerin çekilmesi ve hükümetin kurulması şartlarını değil de sadece Hamas'ın açıklaması içerisinden silah bırakacağım kısmını duyuyorlar ve Hamas söz verdiği gibi silah bırakmalı diyorlar. Bu arada dünyanın vicdanlı insanları bir filo yola çıkardı. İnsanlık dışı ablukayı, soykırımcı şiddeti ve Siyonist'in iğrenç yüzünü dünyaya göstermek istediler. Uluslararası sularda korsanca bir saldırıya muhatap oldular. Ama hiçbir ülke korsanlık yapan teröristlere yönelik uluslararası hukuktan, yaptırımdan, diplomatik baskıdan söz etmedi. Küresel haydut, çelişkili açıklamalarla bir barıştan, bir savaştan söz ederek ekonomik manipülasyonlarla bir avuç yamyama para kazandırmaya devam ederken Gazze'de cinayetler devam etti, devam ediyor. Direniş liderlerinden Halil el-Hayye'nin bir evladı daha Gazze'de ateşkes sürecinde uğradığı saldırıda şehit oldu. Evet, Halil el-Hayye'nin 4. oğlu Azzam el-Hayye de şehit oldu. Hamas liderlerinden ve müzakere heyetinin sözcüsü olan Halil el-Hayye, oğlunun şehadet haberi üzerine, "Şehitlerin kanı özgürlük mücadelesinin yakıtıdır. Pusulamız halkımızın yararına olanı ayarlıdır." açıklamasında bulundu. Halil el-Hayye için taziyeye geldiler. Ama o, sabreden ve direnen Gazze halkını selamladı.
0: direnen Gazze halkının bir ferdi olarak verdi mesajını. Biz sizdeniz ve size aitiz. Sizin nabzınız bizim nabzımızdır. Yaralarınız bizi incitir. Acılarınız ve umutlarınız bizim yol göstericimizdir. Halil el-Hayye'nin oğulları da, İsmail Heniye de, Yahya Sinmar da, Muhammed Deyf de, Ebu Ubeyde de nasıl bir mücadelenin içinde olduklarını biliyorlardı. Ümmetin ve insanlık değerlerini önemseyen herkesin onlar için harekete geçmesini umuyorlardı. Ama aslında sadece Allah'a dayandıklarının da farkındaydılar. Onlar Şeyh Ahmet Yasin'in talebeleriydiler. Şöyle demişti Şeyh Yasin: "Yakında bizim büyük ölümlerimizi duyacaksınız. O zaman alınlarımızda şu yazılacak: Bizler direndik, ileri atıldık ve kaçmadık. Ve bizimle birlikte çocuklarımız, kadınlarımız, yaşlılarımız ve gençlerimiz ölecek. Onları bu suspus ve bön ümmete yakıt yapacağız. Bizden teslim olmamızı ve beyaz bayrak dikmemizi beklemeyin. Çünkü biz bunu yapsak da öleceğimizi biliyoruz. Bırakın savaşçı onuruyla ölelim. Evet, şahitlik yapabilecek olan herkes ve her şey şahittir ki siz direndiniz, ileri atıldınız ve kaçmadınız. Pak kanlarınız da buna şahitlik edecektir. Şehadetiniz mübarek olsun."
1: Sadullah Aydın, Doğru Haber. Müslümanlığımızın sağladığı artıları kaybettik. İdeallerimiz, inançlarımız, düşüncelerimizle yaşantımız arasındaki uçurum gün geçtikçe artıyor. İnandığımız, düşündüğümüz gibi yaşayamıyoruz. Müslümanlığımızın bize kazandırdığı güzellikleri, farklılıkları, artıları kaybediyoruz. Allah'la gönül bağımız zayıflıyor. Allah'ı ve ahireti daha az hissetmeye başladık. Namazımız rutin, donuk. Takvamızı artırmayan, ahlakımızı güzelleştirmeyen, içeriksiz bir amele dönüştü. Belki biraz abartı gibi gelebilir, haksızlık gibi algılanabilir ama öz olarak dindarlarımızla dindar olmayanlarımız arasındaki yaşantı farkı gittikçe azalıyor. Dindarlar otokontrol mekanizmasını yitiriyorlar. Halbuki mümin bir insan, kendini kontrol altına alan insandır. Kendini kontrol edebilen insandır. Dindar bir insan, nefsani arzularını, şehevi arzularını, dünyevi arzularını kontrol altına alamıyorsa, onların tutsağı olabiliyorsa, onu yöneten, yönlendiren bu tür arzularsa, bu arzular onun hayatı üzerinde büyük etkiye sahipse, o dindar insan Rabbi ile istediği bağ kuramaz. İdeallerini ve hedeflerini gerçekleştirecek bir iman ve motivasyona sahip olamaz. Bizim sanal hayatımızla gerçek hayatımız arasında dağlar kadar fark var. Hemen hemen hepimizin durumları, sosyal medya paylaşımları, vaazlardan, hutbelerden, dini mesajlardan geçilmiyor. Cihat meydanlarında savaşan mücahitlerden daha keskin, daha devrimci bir dile sahibiz. Durumlarımızda, sosyal medya hesaplarımızda esip gürlüyoruz. Ama ne yazık ki günlük hayatımız, dünya hayhuyları, dünyevi arzu ve emeller denizi içinde kaybolmuş durumda. Sıradan insanlardan pek bir farkımız yok. Çoğumuzun elinde bir kuru namaz kalmış. Toplumu değiştirmeye aday, büyük ideallere sahip erkeklerimizin çoğu daha rahat bir hayat, daha güzel bir araba, daha karlı bir ticaret ve iyi bir kazanç peşinde koşmaktan ne yazık ki iki yaprak Kur'an okumaya bile zaman ayıramayacak duruma düşmüş. Kadınlarımızın en büyük endişeleri ise daha iyi ve geniş bir ev, daha güzel eşyalar alamamak. Hayallerini hep bu tür şeyler süslüyor. Gittikçe diğerlerine benziyoruz. Kırmızı çizgilerimiz zayıflıyor, azalıyor. Bir zamanlar toplumların afyonu diye tepki gösterip kınadığımız futbol maçlarında, tribünlerde arz-ı endam etmek, bayrak sallamak, kutlama konvoylarına katılmak artık bizim cenahta da moda olmaya başladı. Toplumu ifsad ediyor diye tepki gösterdiğimiz diziler, evlerimizde ve iş yerlerimizde de artık kendine bol bol izleyici bulabiliyor. İslam dışı gördüğümüz birçok sembol, artık benimsediğimiz, saygı gösterdiğimiz birer değere dönüştü. Söylenecek o kadar çok şey var ki, mide ifsadı mı desen, şehvet bağımlılığı mı desen, en bereketli saatleri uykunun kollarında geçirme gafleti mi desen, mümin insanı diğerlerinden ayıran en büyük imtiyazı, en bereketli zamanı seher vakitleriydi. Seherlerde yüce yaratıcıya yükselen dua ve yakarışlardı. Zikir ehli olmaktı. Artık çoğumuz için o yok. Seherlerimiz tarihe karıştı. Gece yarılarına kadar izlediği dizilerden ve haber programlarından sonra girdiği yatağında sabah namazına zar zor kalkabilen, çoğu defa alelacele kılınan iki rekattan sonra tekrar uykulu bir şekilde yatağına girip kendini uykunun kollarına bırakan gafillere dönüştük çoğumuz.
0: Bu sistemler çoğumuza ağır gelebilir ama çok tehlikeli bir uçurumun kenarında olduğumuzun ve Allah'la olan irtibatımızın gittikçe zayıfladığının farkına varmak zorundayız. Bu süreç dünyamızı da ahiretimizi de tehdit eden bir aşamaya gelmiş durumdadır. Allah'la güçlü bir bağ için, güçlü bir irtibat için Müslümanlığımızın sağladığı artıları tekrar kazanmak zorundayız.
1: Veysi Demir, Doğru Haber. Kültür emperyalizmine uymayalım. Geçtiğimiz pazar günü kültür emperyalizminin uydurduğu ve toplumların tüketim çılgınlığına sürüklenmesi amacıyla batılı emperyalistler tarafından uydurulan bir günü yaşadık. Önümüzdeki cuma günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından alınan kararla ailenin korunması ve güçlendirilmesi amacıyla 1994 yılından itibaren her yıl 15 Mayıs tarihi Uluslararası Aile Günü, bugünün içinde yer aldığı hafta da Aile Haftası olarak kutlanıyor. Geçen yılı Aile Yılı ilan eden hükümet, önümüzdeki 10 yılı da Aile ve Nüfus 10 Yılı ilan etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Nüfus 10 Yılı kapsamında Mayıs ayının son haftasının Milli Aile Haftası olarak tüm Türkiye'de kutlanacağını ve Türkiye'nin küresel boyutta da bu sürece dahil olması için Birleşmiş Milletler Aile Dostları grubuna üye olduklarını söyledi. Söylemler ve iddialar tamam, ancak uygulamada maalesef tam tersi adımlar atılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yıllardır dindar nesil söylemini dillendirerek aile kurumunu güçlendireceklerini ve sapkın akımlara izin vermeyeceklerini söylemesine rağmen emrindeki bakanlar, parti içindeki bazı siyasiler ve belediye başkanları, bürokrasideki bazı yetkililer ve valiler aile kurumuna hizmet etmek yerine aile kurumu ve nesli ortadan kaldırmaya yönelik ifsat ve yozlaşma faaliyetlerine hizmet ediyorlar. Aile Bakanı çıkıyor, kadınların tır şoförü olmasını övünülecek bir proje gibi anlatıyor. Çalışma Bakanı çıkıyor, kadın istihdamına ne kadar önem verdiklerini rakamlarla iyi bir şey yapmış gibi anlatıyor.
2: TV'lerde anneliği köpek bakmaya endeksleyen reklam yayınlanabiliyor. Sonra da evlenme yaşı yükseliyor, boşanmalar artıyor, yaşlı nüfus artıyor, genç nüfus azalıyor diye şikayet ediyor ve doğum oranını artırmak ve evliliği teşvik etmemiz lazım diyorsunuz. Önce bir karar verin. Aile kurumunu ve nesil emniyetini korumak istiyorsanız, tersini yapmaktan vazgeçin ve özünüze dönün. Yok yapmıyorsanız, şikayet etmekten vazgeçin ve kültür emperyalizmi tuzaklarına ve Siyon emperyalistlere yem olmaya devam edin. Bakınız, İslam'ın korunmasını zorunlu kıldığı ve emniyet altına aldığı ve İslam devletine yüklediği görevlerden en önemlisi, zarureti hamse, 5 zaruret denilen 5 temel haktır. Bunlar 1. dinin korunması, 2. hayatın korunması, 3. aklın korunması, 4. neslin korunması, 5. malın korunmasıdır. Bu ilkelerle ilgili İmam Gazali şöyle demiştir. 5 temel ilkenin korunmasını içeren her şey maslahat. Bu 5 temel unsuru ortadan kaldıran her şey de mefsedet, ifsad olup bu mefsedetin giderilmesi de maslahattır. Evet, İslam'ın korunmasını emrettiği bu 5 hayati konu, İslam düşmanı emperyalist güçlerin sürekli hedefindedir. İnsanların düşünmelerinin ve akıllarını kullanmalarını engellemek için sürekli algı operasyonları ve oyunlarla meşgul ediyorlar. Nesli de bozmak için ifsat ve yozlaştırma çalışmalarıyla ele geçiriyorlar. Akıl ve nesil ele geçirildikten sonra kalan 3 yapıda kolayca yıkılır. Din, akıl ve neslin korunmasının en önemli kale ve sığınağı şüphesiz aile kurumudur. Ailenin toplumun çekirdeği olduğunu bildiklerinden toplumun çözülmesi için başta aile kurumunun dağıtılması gerekiyor. Aileyi yıkmak için de kadını aileden uzaklaştırmak ve anneliği itibarsızlaştırmak için algı operasyonlarını uyguluyorlar. Yıllardır kadınının yeri ev değil, kadın özgür olmalı, kadının ekonomik özgürlüğü olmalı ve kadın iş hayatında olmalı gibi söylemlerle kadını reklam ve iş hayatında bir meta ve köle olarak kullanarak hem münkeri yaydılar hem de aile kurumunu yıkmayı amaçladılar. Kadının olmadığı aile kurumunda çocukları ve nesilleri istedikleri gibi kitle iletişim araçları ve yıllardır uygulamada olan tuzak yasa, sözleşme ve anlaşmalarla ele geçirdikleri kurumları ve makamları kullanarak istedikleri yöne çekiyorlar. Öyle ya, aile yıkılırsa toplum yıkılır. Toplum yıkılırsa devlet yıkılır. Devlet yıkılırsa millet yıkılır, ümmet yıkılır. Sakın bir çiviyi küçümseme. Bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir komutanı, bir komutan bir orduyu, bir ordu koca bir ülkeyi kurtarır sözünü unutmayalım.
0: ve mefhumu muhalefetinden bu sözün tersini de düşünelim. Küçük gördüğümüz, bir şey olmaz denilen ifsat çalışmalarının toplumumuzu ne hale getirdiğine bir bakalım da kendimize, ailemize ve toplumumuza bir çeki düzen verelim. Emperyalistlerin bizi içten çökertmelerine izin vermeyelim. Selam ve duayla.
3: Sesli makale sona erdi.

0: Bir kaygımız var. Onun için buradayız. Hiçliğe göz yummamak için, tasaları paylaşmak için, bir hoş sadayla umutları körüklemek için. Biz buradayız. Yüreklere umut salmak için.
1: Kervan FM 93.7.
2: Kervan FM reklamlar.
3: Mulife ve Bilenoğlu İnşaat sizlere Gaziantep'in en prestijli bölgesi, şehir gösterende yeni ve ferah bir yaşam alanı hazırlıyor. Ultra lüks 4.5+1 dairelerimizin bazı özellikleri: her daireye bir hobi bahçesi, her dairede Türk hamamı, özel kapalı otopark ve daha birçok özellikleriyle 3 bloktan oluşan Pearl Life sitemizde orman manzaralı bu muhteşem daireleri kaçırmayın. Mulife ve Bilenoğlu İnşaat her zaman en kaliteli seni yapar. İletişim 0542 848 08 19 0532 554 63 03. Adresimiz Değirmiçen Mahallesi Uğur Mumcu Parkı karşısı Şehit Kamil.
4: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam, kaplamalı cam

0: İlimize değil tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88 Adres OSB Körkün Sanayi Ökke Şehit Bulvarı Oğuz Eli Gazi Antep.
1: Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. Üretiyoruz, satıyoruz. Bay, bayan, çocuk giyimi ve çamaşır çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Memocan Tekstil Ucuzluk Pazarı. www.memocantekstil.com.
2: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.
3: Kervan FM'de reklamları dinleyiciler.

0: Kervan FM reklamlar.
1: Fıstıklı Center'da her perşembe hal fiyatına sebze meyve satışları, cumartesi günleri fırsat indirimleri ve 2000 TL üzeri alışverişlerinizde evlere servis imkanı sunuyoruz. Kasap reyonumuzda usta ellerden tepsi yemekleri, düğün, nişan, mevlüt programları gibi özel günlerinizde toplu yemek siparişleriyle hizmetinizdeyiz. Fıstıklık Mahallesi'nin market alışverişinin adresi İmam Çoban İlköğretim karşısı Fıstıklı Parkı civarında. Fıstıklı Center, fıstık gibi market.
2: Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek, tecrübe ve teknolojinin uyumuyla tesisimizi gelişen teknolojiye göre en güçlü şekilde tasarladık. Nitelikli cam üretiminde Harat Çift Cam, kaplamalı

0: Pilimize değil tüm illere hizmet sunuyoruz. Harat Çift Cam İletişim 0532 783 57 72 0532 113 47 88 Adres OSB Körkün Sanayi Ökke Şehit Bulvarı Oğuz Ali Gazi Antep.
1: Müteahhitler, mobilyacılar ve marangozlar ahşap sektörünün kıymetli tedarikçileri. Yapı ve inşaat sektörünün çözüm ortağı Mussan Orman Ürünleri olarak Türkiye'nin en saygın, en yenilikçi ve büyük farklar oluşturan markalarıyla çalışıyoruz. Yıldız Entegre, AGT, Çamsan ve daha birçok önemli markayla toptan ve perakende ihtiyaçlarınız olan MDF, MDFLAM, Sunta, Suntalam ürünlerini sizlere anında ulaştırıyoruz. Orman ürünleri sektöründeki hesaplı çözüm ortağınız Mussan Orman Ürünleri. İletişim 0555 095 27 27 0506 399 15 15.
2: Zarafetin simgesi kuyumcu battal. Her biri birbirinden güzel küpeler, yüzükler, gözleri kamaştıran bilezik ve kolye çeşitleri kuyumcu battalda. Düğün, nişan gibi özel gün ve gecelerinizde kaliteli işçilikle hediyelik çeşitlerimizi görmeniz ve güvenilir alışveriş yapmanız için sizleri kuyumcu battala bekliyoruz. Yastık altı birikimleriniz için bizi tercih edin. Telefonumuz 0536 630 67 88. Adresimiz Çıksorut 29 Ekim Mahallesi Maaşkuyu Caddesi numara 120 Şehit Kamil.
3: Temiz, güvenilir ellerden yemek yemek mi istiyorsunuz? O zaman tercihiniz Nizip Nohutçusu Nedim Usta. Yemeklerimiz her an taze olup nohut, kavurma ve çorba çeşitlerimizle hizmet vermekteyiz. Sizler de bu güzel lezzetlerden tatmak istiyorsanız geç kalmayınız. Sabah saat 5'ten öğlen saat 13'e kadar hizmetinizdeyiz. Nizip Nohutçusu Nedim Usta. Adres Yunus Emre Mahallesi Eski Dülük Caddesi numara 218 Şehit Kamil. İletişim 0544 399 27 27.
4: DLS Yapı Mühendislik mekanlarınızın doğalgaz projelerine kolay ve kaliteli çözümler sunuyor. Proje, tesisat, doğalgaz, mekanik, ayrıca su tesisatı işlerinizde akıcı ve hızlı çözümler üreterek hayatınıza kolaylıklar getiriyor. Siz sadece bizi arayın, gerisini bize bırakın. DLS Yapı Mühendislik yuvalarınızı ısıtır. Ücretsiz keşif hattı 0536 460 07 81. Adresimiz Fatih Mahallesi Cemil Alevli Caddesi No 39 Şehit Kamil.
5: Gaziantep'in en güncel haberlerini sizin için titizlikle takip ediyoruz. Şehrin nabzı Gaziantep'in haber sitesi Gaziantep Güne Bakış'ta atıyor. Gaziantep'te son dakika gelişmeleri siyasetten ekonomiye, spordan sağlığa, kültürden sanata, bilimden teknolojiye güncel, cesur analizlerle ve son dakika haberlerini gaziantepgunebakış.com adresinde bulabilirsiniz. Hızlı bir şekilde olayları anında sizlere ulaştırırken güvenilir bir kaynak olma özelliğini korur. Gaziantep Güne Bakış takipçilerinden gelen haberleri de önemser. Sizler de çevrenizde şahit olduğunuz olayları görüntüleyerek 0552 334 93 70 no'lu WhatsApp ihbar hattımıza gönderebilirsiniz. Gaziantep Güne Bakış'ı X, Instagram, Facebook ve YouTube'dan da anlık takip edebilirsiniz. Gaziantep'in gözü kulağı Gaziantep Güne Bakış.
6: Dünyanın dört bir yanında bir lokma sevinci hasret milyonlarca yetim var. Yetimler Vakfı olarak her yıl olduğu gibi bu bayramda da yolumuzu gözleyen kardeşlerimiz için yola çıkıyoruz. Türkiye'den Gazze'ye, Afrika'dan Asya'ya, tüm mazlum coğrafyalara kurbanlarınızı ulaştırıyoruz. Kurban vekaletlerinizle sofralara bereket, çocuklara tebessüm oluyoruz. Kurban hisse bedeli Afrika 5 bin lira, Afganistan ve Yemen 7 bin lira, Filistin ve Gazze 13 bin lira, Suriye ve Lübnan 7 bin 500 lira, Bangladeş 6 bin lira, Türkiye 17 bin 500 lira. Siz de bir yetimin bayramı olun. Gaziantep Yetimler Vakfı Temsilciliği, İletişim 0535 545 06 31. Kurbanınız yetimlere sevinç olsun. Yetimler Vakfı, yetimlerin hamisi.
7: Kervan FM'de reklamları dinlediniz.
8: Boykota çağrı. Boykota çağrı.
9: Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın.
10: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali başlıyor.

Musa, eğer dedi, sana bir daha soracak olursam, bundan böyle benimle hiç arkadaşlık etme. Artık özür dileyemeyecek hale geldim.

Tekrar yola devam ettiler. Nihayet bir şehre varıp, o şehir halkından yiyecek istediler. Ama ahali, bunları misafir etmemekte diretti. Bu sırada Hızır, orada yıkılmaya yüz tutmuş bir duvar görür görmez, onu düzeltiverdi. Musa, isteseydin dedi, elbette buna karşı iyi bir ücret alabilirdin.

Hızır, işte dedi, seninle ayrılmamızın vakti geldi. Şimdi sana, hakkında sabırsızlık gösterdiğin o meselelerin iç yüzlerini tek tek bildireyim.

Oğlan çocuğuna gelince, onun ebeveyni mümin insanlar idi. Bu çocuğun onları ileride azgınlığa ve küfre sürüklemesinden korktuk.

onların Rabbinin kendilerine onun yerine daha temiz, daha hayırlı, merhamette ondan daha hisli bir çocuk ihsan etmesini diledik.

0: من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا.
1: Gelelim duvara. O duvar şehirdeki iki yetim çocuğa aitti. Duvarın altında onlara ait bir define gömülüydü. Babaları salih, iyi bir insandı. Rabbin onların reşit olacakları çağa gelip definelerini o zaman çıkarmalarını irade buyurdu. Bütün bunlar Rabbinden birer lütuf ve rahmet olup ben hiçbirini kendi görüşümle yapmış değilim. İşte hakkında sabırsızlık gösterdiğin meselelerin iç yüzü bunlardan ibarettir.

0: Biz ona dünyada geniş imkanlar verdik ve ihtiyaç duyduğu her konuda sebep ve vasıtalar ihsan ettik. O da batıya doğru bir yol tuttu.
1: Hatta iza balagha magriba'ş-şems ve cedaha taghrubu fi ayni

Nihayet batıya ulaştığında, güneşi adeta kara bir balçıkta batar vaziyette buldu. Orada yerli bir halk bulunuyordu. Biz, Zülkarneyn dedik. İster onlara azap edersin, ister güzel davranırsın.

Zülkarneyn şöyle dedi. Kim zulmederse, biz onu cezalandırırız. Sonra da Rabbinin huzuruna götürülür. O da, ona benzeri görülmedik bir ceza uygular.

0: Fakat iman edip makbul ve güzel davranışlar içinde olana en güzel karşılık verilir ve ona kolay olan buyruklarımızı emrederiz, kolaylık gösteririz. Zülkarneyn bu sefer yine bir yol tuttu.
1: Hatta iza balagha matla'ş şems ve cedaha tatlu ala kavmin lem nec'al lehum min dunha sitra.
0: Güneşin doğduğu yere varınca onun kendilerini sıcaktan

0: koruyacak bir siper nasip etmediğimiz bir halk üzerine doğduğunu gördü.
1: كَذَٰلِكَ وَقَدْ أَحَطُنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا
0: İşte Zülkarneyn, böyle yüksek bir hükümranlığa sahip idi. Onun yanında ne var ne yoksa, biz hepsine vakıf idik.
1: ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا
0: Sonra o, başka bir yol tuttu.

0: Nihayet iki dağ arasına ulaştığında, onların önünde hemen hemen hiç söz anlamayan bir millet buldu.
1: قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ اِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ

Ey Zülkarneyn, dediler. Yecüc ve Mecüc, bu ülkede bozgunculuk yapıyorlar. Bizimle onlar arasında bir set yapman için, sana bir vergi vermeyi teklif ediyoruz. Ne dersin?

O da şöyle cevap verdi. Rabbimin bana verdiği imkanlar, sizin vereceğinizden daha hayırlıdır. Siz bana beden gücüyle yardımcı olun da, sizin onlar arasında sağlam bir set yapayım.

0: demir kütleleri getirin bana. Zülkarneyn, iki dağın arasını demir kütleleriyle doldurtup, dağlarla aynı seviyeye getirince, körükleyin dedi. Tam onu bir ateş haline getirince, bana erimiş bakır getirin de üzerine dökeyim dedi.
1: فَمَا اسْطَاعُوا اَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا.
0: Artık o Yecüc ve Mecüc'ün seddi aşmaya veya orada bir delik açmaya güçleri yetmedi.

Zülkarneyn, bu Rabbimden bir rahmettir, bir lütuftur, dedi. Rabbimin tayin ettiği vakit gelince, bunu yerle bir eder. Rabbimin vaadi mutlaka gerçekleşir.

O gün, yani kıyamet günü, onlar deniz dalgaları gibi birbirine çarparak çalkalanırlar. Sura da üfürülür. İnsanların hepsini bir araya toplarız.

gözleri benim kitabım karşısında perdeli olup, Kur'an'ı dinlemeye tahammül edemeyen kâfirlere, o gün cehennemi gösteririz. Cehennemle karşı karşıya koyarız onları.

O kâfirler bir takım kullarımı benden başka tanrı edinmelerinin geçerli olacağını mı zannettiler? Doğrusu biz cehennemi kâfirler için konak olarak hazırlamış bulunuyoruz.

0: De ki, işleri yönünden ahirette en büyük kayba uğrayanların kimler olduklarını bildireyim mi? Onlar o kimselerdir ki, dünya hayatında yaptıkları işlerin karşılıkları hep boşa gidecektir. Halbuki kendilerinin güzel güzel işler yaptıklarını sanırlar.
1: أُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا.
0: İşte onlar, Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar etmiş, bu yüzden de yaptıkları iyi işler boşa gitmiştir. Tartılacak şeyleri kalmadığından, kıyamet günü onlar için artık tartı aleti koymayacağız.

İşte kâfir olmaları, ayetlerimle ve kendilerine yapılan uyarılarla alay etmeleri sebebiyle, şu cehennem onların cezası olarak hazırlanmıştır.

0: İman edip makbul ve güzel işler yapanlara gelince, onlara da konak olarak Firdevs cennetleri hazırlandı.
1: خَالِد۪ينَ ف۪يهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا
0: Onlar orada devamlı kalacak, usanmadıklarından ötürü başka tarafa geçmeyi arzu etmeyeceklerdir.

De ki, Rabbimin sözlerini yazmak için bütün denizler mürekkep olsaydı, hatta onun bir mislini de takviye gönderseydik, bu denizler tükenir, Rabbinin sözleri yine de bitmezdi.

0: De ki, ben sadece sizin gibi bir insanım. Ancak şu farkla ki, bana sizin ilahınız tek ilahtır diye vahyediliyor. Artık kim Rabbine ahirette kavuşacağını umuyorsa, makbul ve güzel işler işlesin ve sakın Rabbine ibadetinde hiçbir şeyi ona ortak koşmasın. Meryem Suresi 98 ayet olup Mekke'de inmiştir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: bu senin Rabbinin kulu Zekeriya'ya olan lütuf ve ihsanının anlatımıdır.
1: اِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا.
0: O Rabbine gizlice seslenip şöyle niyaz etmişti.

Ya Rabbi, iyice yaşlandım. Kemiklerim zayıfladı, eridi. Başımdaki saçlarım ağardı. Beyaz alevler gibi tutuştu. Ya Rabbi, sana her ne için yalvardıysam, asla mahrum kalmadım.''

0: آل يعقوب واجعله رب رضيا.
1: Doğrusu ben arkamdan yerime geçecek akrabamdan ötürü endişeliyim. Eşim de kısır. Bana lütfu kereminden öyle bir varis nasip et ki, bana da Yakup hanedanına da varis olsun. Onu razı olacağın bir insan eyle ya Rabbi.

0: Zekeriya, buyurdu Allah. Biz sana adı Yahya olacak bir oğul müjdeliyoruz. Daha önce kimseyi ona adaş yapmadık. Bu adı alan olmadı.
1: قَالَ رَبِّ أَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا
0: Ya Rabbi dedi, nasıl olur benim çocuğum olabilir ki? Eşim kısır, ben ise bir pir-i faniyim.

Melek dedi, öyledir. Fakat Rabbin buyurdu ki, bunu yapmak bana pek kolay. Nitekim seni yoktan var eden de ben değil miyim?

Bana bir alamet göster ya Rabbi, dedi. Allah buyurdu. Senin alametin, sağlığın yerinde olmasına rağmen, 3 gün insanlarla konuşamamandır.

Derken mabetteki bölmesinden halkının karşısına çıkıp sabah akşam Rabbinize tesbih, ibadet edin diye işarette bulundu.

0: Yahya, kitaba var kuvvetinle sarıl dedik. Ve henüz çocuk iken ona hikmet verdik. Tarafımızdan bir merhamet, arı duru bir gönülde ihsan ettik. O, Allah'ı sayıp günahtan sakınan bir insandı. Anne ve babasına iyi davranan hayırlı bir evlattı. Asla zorba ve isyankâr biri değildi.
1: وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا
0: Doğduğu günde, vefat ettiği günde, diriltilip kabirden kalkacağı günde, selam olsun ona.
1: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا
0: Kitapta Meryem'i de an. Hani o, ailesinden ayrılıp, doğu tarafında bir yere çekiliverdi.

onlarla kendisi arasına bir perde gerdi. Biz de ona ruhumuzu gönderdik de, ona kusursuz, mükemmel bir insan şeklinde görünüverdi.

Meryem irkildi ve ben dedi, Rahman'a sığındım senden. Eğer Allah'ı sayıp günahtan sakınan bir kimseysen, çekil yanımdan.

Meryem, nasıl oğlum olabilir ki bana eli değen bir tek erkek bile olmamıştır. İffetsiz bir kadın da değilim.

Ruh, öyledir. Ama Rabbin, bu iş bana pek kolaydır. Çünkü biz onu, insanlara kudretimizin bir alameti ve tarafımızdan bir rahmet kılacağız ve artık bu, hükme bağlanmış, olup bitmiş bir iştir, dedi. فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا Sonra çocuğuna hamile kaldı ve bu haliyle uzakça bir yere çekildi.

Derken doğum sancısı, onu bir hurma ağacına dayanmaya zorladı. Ay dedi, nolaydım, keşke bu iş başıma gelmeden öleydim. Adı sanı unutulup gitmiş biri olaydım.

Derken ruh ona aşağıdan şöyle seslendi. Sakın üzülme dedi. Rabbin senin alt yanında bir su arkı meydana getirdi.

Artık ye, iç, gözün aydın olsun. Eğer herhangi bir insana rastlarsan, ben Rahman'a oruç adamıştım de. O sebeple bugün hiç kimseyle konuşmayacağım.

0: Onu kucağına alıp akrabalarına getirdi. Kız Meryem dediler. Sen ne tuhaf bir şey yapmışsın öyle. Ey Harun'un kardeşi! Baban kötü bir insan değildi. Annen de iffetsiz bir kadın değildi.
1: فَأَشَارَتْ اِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا
0: Meryem, bana değil, çocuğa sorun dercesine çocuğu gösterdi. Nasıl olur da dediler, beşikteki bebekle konuşuruz.

neler işitecek, neler görecekler onlar. O huzurumuza gelecekleri gün. Gerçeği pek güzel anlayacaklar o gün. Ama o zalimler bugün tam bir şaşkınlık içindedirler.

0: Sen o hasret ve pişmanlık gününü, o haklarında ilahi hükmün yerini bulacağı günü anlatarak uyar onları. Ama onlar gaflet içindeler. Hala iman etmiyorlar onlar.
1: İnna nahnu nerithul arda ve men aleyha ve ileyna yurca'un.
0: Şu kesin bir gerçektir ki, bütün dünyaya ve dünyada yaşayan bütün insanlara biz varis olacağız. Ve ölümden sonra hepsi diriltilip bizim huzurumuza getirileceklerdir.
1: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا
0: Kitapta İbrahim'i de an. O gerçekten özü sözü doğru biriydi. Yani bir peygamberdi.
1: اِذْ

Zamanı geldi babasına, babacığım dedi. Niçin işitmeyen, görmeyen ve sana hiçbir fayda sağlamayan bu putlara tapıyorsun?

Babacığım, sana ulaşmayan bir ilim geldi bana. Ne olur bana tabi ol da seni dümdüz bir yola çıkarayım.

Babacığım, bu gidişle o Rahman'dan bile bir azabın gelip sana dokunacağından ve senin şeytana hemdem olacağından ciddi endişe içindeyim.

0: Babası, İbrahim, ne o? Yoksa sen benim tanrılarıma sırtını mı dönüyorsun? Bu işten vazgeçmezsen, mutlaka taşa tutarım seni. Şöyle bir uzun müddet benden uzak dur. Gözüm görmesin seni buralarda.
1: قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا
0: İbrahim, selamet, esenlik içinde kal, dedi. Rabbimden senin için af dileyeceğim. O gerçekten bana karşı çok lütufkârdır.

İşte sizi de, sizin Allah'tan başka ibadet ve dua ettiğiniz tanrılarınızı da terk ediyorum. Rabbime niyaz edip yalvarıyorum. Rabbime niyaz etmem sayesinde mahrum ve perişan olmayacağımı umuyorum.

0: Ama yerleşince, biz ona İshak ile Yakub'u hediye ettik. Onların her birine peygamberlik verdik.
1: وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدِقٍ عَلِيًّا
0: Onlara rahmetimizden ihsanlarda bulunduk. Onlara dillerde ve dinlerde yüksek ve güzel bir nam bıraktık.

0: Kitapta Musa'yı da an. Gerçekten o Allah tarafından ihlasa erdirilen bir kul idi. Resul ve Nebi idi.
1: وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْاَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا
0: Hani ona Tur'un sağ tarafından seslenmiş ve özel konuşma için onu huzurumuza almıştık.
1: وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا
0: Ve rahmet ve keremimizden kardeşi Harun'u da Nebi olarak ona ihsan etmiştik.
1: وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا
0: Kitapta İsmail'i de an. Gerçekten o, verdiği sözü yerine getiren biriydi. Resul ve Nebi'ydi.

Kitapta İdris'i de an. Gerçekten o da doğruluğun timsali biriydi. Bir nebiydi. Biz onu üstün bir makama yücelttik.

İşte bunlar, Allah'ın nimetine mazhar olmuş olan bu zatlar, Adem neslinden, Nuh ile beraber gemide taşıdıklarımızın evlatlarından, İbrahim ve İsrail'in nesillerinden ve hidayete erdirip seçtiğimiz kimselerdendir. Onlar, Rahman'ın ayetleri okunduğunda ağlayarak secdeye kapanırlardı.

Kendilerinden sonra yerlerine öyle bir nesil geldi ki, namazı zayi ettiler. Şehvetlerinin peşine düştüler. İşte bunlar da azgınlıklarının cezasını bulacaklardır.

Ancak tövbe eden, iman edip makbul ve güzel işler yapanlar cennete girecekler ve asla haksızlığa uğramayacaklardır.

Evet, onlar Rahman'ın kullarına gıyabi olarak vaat ettiği, dünyadayken görmeksizin inandıkları Adn cennetlerine gireceklerdir. Allah'ın vaadi muhakkak ki yerini bulacaktır.

Orada onlar boş ve anlamsız söz işitmezler. Sadece selam ve selamet sözleri duyarlar. Orada ziyafetleri sabah akşam kendilerine sunulacaktır.

İşte bu cennetlere kullarımızdan Allah'ı sayıp günahtan sakınanları varis kılacağız. Rabbinin emri olmadıkça biz, meleklerden olan elçiler inmeyiz. Önümüzde ve arkamızdaki bütün geçmiş ve gelecek şeyler ve bunların arasındakiler hep ona aittir. Senin Rabbin hiçbir şeyi unutmaz.

0: O göklerin, yerin ve o ikisinin arasında olan her şeyin Rabbidir. Öyleyse yalnız O'na kulluk et. O'na ibadetinde sabır ve sebat göster. O'na denk ve adaş olacak hiç kimse bilir misin?
1: وَيَقُولُ الْاِنْسَانُ اَاِذَا مَا مِتْتُ لَسَوْفَ اُخْرَجُ حَيَّا
0: Böyleyken kafir insan, sahi ben öldükten sonra diriltilip kabrimden çıkarılacak mıyım, der.
1: اَوَلَا يَذْكُرُ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا
0: O insan hiç düşünmüyor mu ki, o hiçbir şey değilken biz onu yaratıp var ettik.

Senin Rabbine yemin olsun ki, biz onları da, şeytanları da diriltip, huzurumuza toplayacağız. Sonra da cehennemin çevresinde, dizüstü çökmüş vaziyette, oraya getireceğiz.

0: Sonra da her topluluktan Rahman'a isyan etmede aşırılık edenleri çekip ayıracağız.
1: ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذ۪ينَ هُمْ اَوْلَى بِهَا صِل۪يًا
0: Sonra o cehennemi boylamaya daha çok müstehak olanları elbette biz pek iyi biliriz.

0: Sizden hiç kimse yoktur ki cehenneme varmasın. Bu Rabbinin katında kesinleşmiş bir hükümdür.
1: ثُمَّ نُنَجِّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِم۪ينَ ف۪يهَا جِث۪يًّا
0: Sonra Allah'ı sayıp günahlardan sakınan müttakileri kurtararak zalimleri dizüstü çökmüş vaziyette orada bırakacağız.

0: Ayetlerimiz kendilerine açık açık okunduğu zaman, o kâfirler, iman edenlere dediler ki, bu iki zümreden, mü'min ve kâfirlerden hangisinin makamı daha üstün, grup ve topluluğu daha muteberdir?
1: وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا.
0: Halbuki biz onlardan önce gerek mal ve eşyaları, gerek gösterişleri daha güzel durumda olan öyle nesiller helak ettik ki saymaya gelmez.

De ki, dini inkar edenlere Rahman biraz mühlet versin. Bundan ne çıkar? Ama işin sonunda onlar kendilerine vaat olunan azabı veya kıyameti görünce, işte o zaman öğrenecekler kimmiş mevkii daha düşük ve kimmiş asker ve maiyeti daha zayıf.

Allah hidayeti kabul edip doğru yola gelenlerin ise feyizlerini arttırır. Baki kalacak dürüst ve yararlı işler Rabbinin nazarında hem mükafat bakımından daha üstün hem de akıbet yönünden daha iyidir.

0: Baksana şu ayetlerimizi inkar edip, mutlaka malım mülküm de olacak, çoluk çocuğum da olacak, diyen adamın haline.
1: اَطَّلَعَ الْغَيْبَ اَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَانِ عَهْدًا
0: Ne o? Bu adam gaybı öğrenmenin yolunu mu buldu? Yoksa Rahman'dan kesin bir söz mü aldı?
1: كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدَّا
0: Asla! İşte onun bu sözünü deftere kaydedeceğiz. Ve azabını da arttırdıkça arttıracağız.

0: O sözünü ettiği mal ve evlada biz varis olacağız. Nesi var nesi yoksa bize kalacak. Ve o huzurumuza tek başına gelecektir. Kendilerine kalsa izzet ve kuvvet vesilesi olsun diye Allah'tan başka bir takım tanrılar edindiler.
1: Kalla seyekfurun bi'ibadetihim ve yekunun aleyhim zidda.
0: Hayır, hayır. Taptıkları o nesneler, onların ibadetlerini reddedecekler ve kendilerine düşman olacaklardır.

0: Görmüyor musun ki biz kâfirlere şeytanları musallat ediyoruz. Onları oynatıp duruyorlar.
1: فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ اِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدَّا.
0: O halde onlar hakkında acele etme. Biz onların günlerini saymaktayız.

0: Gün gelecek, Allah'ı sayıp haramlardan sakınan müttakileri, Rahman tarafından ağırlanacak konuk heyet olarak toplayacağız. Suçluları da susuz olarak o yakıcı cehenneme süreceğiz.
1: لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَدَ عِنْدَ الرَّحْمَانِ عَهْدًا
0: Rahman'ın huzurunda söz almış olanlar dışında hiç kimse şefaat edemeyecek.
1: وَقَالُوا اتَّخَدَ الرَّحْمَانُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدَّا
0: Rahman evlat edindi dediler. Böyle diyen sizler, pek çirkin bir şey ortaya attınız.
1: تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَنْ دَعَوْ لِلرَّحْمَانِ وَلَدًا
0: Rahman'a çocuk isnat etmelerinden ötürü, neredeyse gökler çatlayacak, yer yarılacak, dağlar yıkılıp çökecekti.
1: وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَانِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا
0: Halbuki evlat edinmek, Rahman'ın şanına yakışmaz.

0: göklerde ve yerde kim varsa Rahman'ın ancak kulu olabilir.
1: لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَّا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا.
0: O bunların hepsini ilmiyle ihata etmiş, tek tek tespit etmiştir. Ve onların hepsi de kıyamet günü onun huzuruna tek başına gelecektir.
1: اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَانُ وُدَّا.
0: İman edip makbul ve güzel işler yapanları Rahman hem Allah hem de mahluklar nezdinde sevimli kılacaktır.

Bizim Kur'an'ı senin dilinle indirip kolaylaştırmamızın başlıca sebebi, senin müttakileri müjdelemen ve inatçı kimseleri de onunla uyarmandır.

Hem biz onlardan önce nice nesiller imha ettik. Onlardan hissedip gördüğün yahut sesini işittiğin bir tek kişi bile var mıdır?

her lütfu boş ikram mı sanırsın? Yarım yamalak yaşantınla kulluğu hakkıyla yaptığını mı sanırsın? Bütün ömrünü başıboş kayıtsız mı sanırsın? Ölümün öldürüldüğü diyara varılmaz mı sanırsın?

Hazreti Ebu Bekir bile cehennemden çekinirken sen kendini cennetlik mi sanırsın? Yaptıklarını, yaşantını vicdanında bir tart. Acaba sen terazinin hangi kefesinde kalırsın?

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! İnkar edenlere de ki, yakında yenileceksiniz ve cehenneme sürüleceksiniz. Orası ne kötü bir yataktır.

deneyim, istikrar ve güvenin adı değişmedi. Yıllardır seviyeli yayıncılık tecrübesiyle ilkelerinden ödün vermeden yayın hayatını sürdüren Kervan FM, yeni yayın anlayışıyla yine sizin vazgeçilmez radyonuz olacak. Doğrulardan vazgeçmeden gerçekleri size zamanında ulaştırdı ve ulaştırmaya devam edecek.